sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış sözleriyle kişinin en önemli görevinin yaratıcısını aramak olduğunu dile getirmiştir.

0: İnsanlar sürekli bir arayış içerisindedir. Kimi geçmişte kaybettiklerini arar, kimi evrendeki tüm maddelerin sırlarını, kimi ise tüm bunları halkedeni, tüm arayışların en kutsalını Allah Teala'yı arar. Gars-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri de Allah'ı ararken Şeyh Ahmet el-Haznevi Hazretleri ile tanıştı ve Kasrik'e gelenler de bu arayış halkasının bir zinciriydiler. Allah Teala'yı ararken onun dostunu buldular.
1: Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Okulda kimya kitabının ön sözünde bir yazı vardı. Kalın siyah yazıyla yazmışlar. Arayınız, bulacaksınız. Ben Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
2: Arayış içerisinde olduğum için tasavvuf üzerinde ve dinimizi öğrenme üzerinde sayı gayretim olurdu. Mesela bunlardan örneğin teknik ziraat okulunda okurken ortaokulda olmama rağmen, çocuk olmama rağmen orucumu tutmak istedim. İçimden gelen bir şeyle birkaç arkadaşla grup kurduk. Ve öğlen yemeğini akşama, akşam yemeğini gece sahura bırakmak üzere böyle bir şey yaptık. Fakat okul idaresi bizi disipline etti yani. Olmaz dedi. Biz yine ısrar ettik. Yemeklerimizi kaçırarak Ramazan orucumuzu elhamdülillah tuttuk.
3: Allah-u Teala'nın insanın yaratılışının gayesi, kendisini tanınması, kendisini bilmesi olduğuna göre o mübareklerde insanın hakiki gayesinin Allah-u Teala'yı tanıması, Resulünü tanıması, onun yolunda giderek Rabbine yönelmesini sağlamasıdır. Evet, Allah dostlarının devamlı zaten derdi insanların kurtuluşa ermesi. O kurtuluşu nedir? Kurtuluşu nedir? Belki maddi açıdan baktığımız zaman bir cennet ve cehennem meselesi var. Maddi açıdan baktığımız zaman. Ama manevi açıdan baktığımız zaman ise Allah-u Teala'nın sevgisini, muhabbetini, aşkını tatmak, ilahi aşk ile insanın gönlünü doldurması.
4: Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeyi öğretiyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilip sevmek ve ona ibadet etmek değil mi?

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Gavs'umuz süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Gavs Hazretlerinin. Böyle efendim meselim hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim meselim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz, çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah.
2: Ali Haydar Savaş, 1943 doğumlu emekli asker. Bugün Niğde'nin Bor kazasında ikamet eden Ali Haydar amcanın hayatı görev için Diyarbakır'da bulunduğu günlerde değişmeye başlar. Ali Haydar amcanın içinde o günlere dek var olandan daha fazla bir ibadet etme isteği hasıl olmuştur. Bu istek onu bir arayışın kapısına getirir. Der ki, ben bir başıma Allah'a varamam. Bir bilenden bu işi öğrenmem lazım. Bu kararıyla Gaziantep'e tayini aynı günlere tekabül eder. Ali Haydar amcanın intisap öyküsü de bu şehirde başlar. Şehirleri uyandıran irşat haritasında Gaziantep'e gidiyoruz şimdi.
1: Ben ismim Ali Haydar, soyadım Savaş. Niğde'nin Bor kazasında oturuyorum. Emekli askerim. Şu anda Bor'da oturuyorum. Evliyim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarım ve eşim hepimiz elhamdülillah olsun etbahlar oluruz. Antep'te görev yaptığım yıllarda yani içimde benim böyle imana karşı ibadete karşı bir sevgi oluştu. Ben bu sevgi Diyarbakır'da başladı bana. Kendi çapımda ibadet yapıyor, kitap okuyordum. Bu yolun yalnız gideceğini efendim olmayacağını anladım. Ve arayış içerisinde oldum yani. Ben nereye gittiysem diyorlardı ki işte bu zamanın Gavs'udur. Ben diyordum ki Gavs bir tane olur yani. Efendim diyordum. Bu sefer kendi kendime şeye düştüm. Bu arada biz Diyarbakır'dan Gaziantep'e intikal ettik. Bir gün Ahmet Onar isminde bir meslektaşım rahmetli Gavs'ımız Abdülhakim Hazretlerini ziyaret etmiş. Ailece de görüşüyorduk. Geldi bana dedi böyle böyle. Zamanın Gavs'ını gittim gördüm. Efendim çok Allah büyük bir Allah dostu. Sen de orayın. Ben de dedim ki herkes böyle söylüyor. Yani şeyhine zamanın Gavs olarak söylüyor dediler. Yok dedi ben gittim gördüm bize şahidim. Onun dedi burada vekili var. O vekiline gidelim dedi. Tamam dedik. Biz efendim ailece bir gün Ahmet Şahin abimizi ziyarete gittik. Girdiğimizde içeride 5-10 tane arkadaş vardı yani şimdi. Sağdan soldan gelen kardeşlerimiz vardı. Bizi efendim karşıladılar. Oturduk Ahmet Şahin abi sohbet etmeye başladı. Sohbet edince tabii benim gönlümde bir şey uyandı. Ben dedim tamam bu kapı hak kapısıdır. Ben tövbe ettim. Tövbe ettikten sonra eşim de dedi ki ben de tövbe ediyorum. O da tövbe etti. Bize 8 şartı anlattıktan sonra oradan kalktık hadi gidiyoruz dedi Ahmet Şahin abi. Dergah varmış yani şimdi. Bizi dergaha götürdü. Gittiğimiz zaman o da tıklım tıklım doluydu yani şimdi. Ahmet Şahin abi bizi onlara tanıttı. Yeni tövbe aldı. Efendim dua edin gibilerden. Onlara tanıştıktan sonra dedi hatme yapılacak. Ben hatmeyi de bilmiyordum o zamanlar. hatme için onlar oturdular. Ben dışarı çıktım ama Şahin dedi ki sen burada gözünü kapa 25 estağfurullah çek, bekle burada. Ben de anlatını söyledikleri gibi oturdum, 25 estağfurullah çektim, gözümü kapattım rabıta halinde dışarıda. Efendim onlar hatme yaptıktan sonra tekrar efendim bizi aldılar. Orada sohbet çay içtikten sonra bitti ve şeye döndük. Ahmet Şahin abinin evine döndük. Döndükten sonra dedi ben sizi göndermiyorum. Bugün burada kalacağız. 8 saati de burada yapacaksın dedi. Peki dedik.

0: rahatlık, bir huzur, bir neşe bana geldi yani şimdi. Tabii ki bir şeyler oldu fakat ben çözemedim rüyamda olan şeyleri. Ahmet Şahin abi dedi ki bana, rüya gördün mü? Evet gördüm dedim. Hepsi silik şu altında. Beni efendim sarıldı bana. Neyse efendim oradan kalktık. Mesaiye gideceğiz dedi. Eşimi aldım. Evimize döndük.
1: Ey Şifa, sen hastayı terk etme. Sadat-ı Kiram'ın kapısı şifa kapısıdır ve Evliyaullah, Allah'ın gönül cerrahı olarak kulları arasına lütfettiği rahmet tesellileridir. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme erişemeyen gözler, ancak Sadat-ı Kiram'ın nazarıyla ayrılık acısına dayanma kuvveti bulabilir. Ali Haydar amca kasrik dergahına vardığı an, kapıdan başını uzatır ve mihrapta oturmakta olan Gavs Hazretlerini görür. O andan sonrası yoktur hafızasında. Çünkü o an öyle bir andır ki zamanın sultanını gönül gözüyle görme şerefine eren kişi, bütün acziyetiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ı hatırlar. Allah'ı hatırlayan kişinin o anla ilgili başka bir şey hatırlaması mümkün müdür?
0: Efendim... Sonra bir gün dedi ki Ahmet Şahin abi, dedi ki izin al, efendim babasımızı ziyarete gideceğiz. Tabii ki o günkü şartlarda böyle ulaşım yok yani, çok zordu yani. Biz 10 gün izin aldık, trene bindik, Gaziantep'ten Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'a geldikten sonra Sofiler'in Çay Ocağı diye bir yer var, oraya gittik. Baktım ki orada insanlar da böyle acayip yani şimdi. Hacı Taktak diye bir sofi var efendim, böyle oturduğu yerde elini böyle vuruyor. Efendim cezbeli. Netice itibariyle orada bir araba buldular. Orada doldurduk. Efendim şey gidiyoruz. O zaman yazındı, Kadiri Köyü'ne gidiyoruz. Kavusumuz yazın. Kadiri'de kalıyordu, kışın kasirlikte kalıyorlardı. Biz Kadiri Köyü'ne efendim gidecektik işte. Bir minibüs buldular, eski minibüs. Oradan Diyarbakır'da da bazı arkadaşlar bindiler. Biz yola revan olduk. Tabii ben de bir böyle bir hal oluyor. Kendi kendime kontrol edemeyeceğim düşünceler, efendim muhabbetler, feyizler oluyor bana. İçim dönüyor yani böyle Mevlana gibi. Neyse o arada Batman'a geldik. Sabaha yakın efendim Ahmet Şahin abi kapıyı çaldı. Kapıyı içinden açtılar. Oradan efendim sofiler bizi içeri aldılar dergaha. Dergaha aldıktan sonra biz namazı kıldık. Bize kahvaltılık hazırladılar. Oradan efendim kalktık, otobüse bindik. Kadiri Köyü'ne efendim intikal ettik. Şimdi hal oldu, tek ayağımın üzerinde. Bazı sofiler tek ayağının üzerinde böyle cezbede bir şeyler yapıyorlar. Öğlen vaktinden önce oraya indik biz. Herkes camiye giriyorlar. Herkes camiye girince tek sıra. Yani böyle bir insan edepli, disiplinli, efendim bir efendim topluluk düşünemezsiniz. Bu saadetin himmetiyle onlar gayet edeple, kemal edeple camiye giriyorlar. Ben de sıraya girdim camiye girmek için. Önümde iki kişi var yani şimdi. Tabii ki içim öyle heyecandan, aşka muhabbetten bir haldeyim. Kafamı uzattım caminin içine, mihrabı tam karşıda olduğundan. Kavusumuz Kıddise Sürr-i Hazretleri mihrapta oturuyorlar. Onu görür görmez Allah diye bir sayha attığımı hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. O caminin kapısından mihraba, kavusumda balıklama, böyle efendime söyleyeyim atladığımı, efendim elinde bağıra bağıra tövbe ettiğimi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız oradaki olanlar, o gün orada Kavusumuzun halifesi Molla Absamet Kıddise Sürr-i Hazretleri de varmış yani şimdi. Biz tövbe ettikten sonra iki elimle elini tutmuşum. Başım mübareklerin dizi üzerinde. Öyle efendim tatlı bir an için tarifi mümkün değil yani şimdi. Kendime geldim. Oturumu oturdum. Elimi bıraktım. O da benim elimi bıraktı mübarekler. Netice böyle heyecanlıyım, sonsuz lezzet içerisindeyim. Yüzüne bir daha bakmak istedim. Bakınca cezbe oldum. Oradan efendim böyle kalktım, caminin içerisinde cezbede dolaşmaya başladım yani şimdi.

0: bazı haller oluyor. Bilmediğim haller oluyor yani şimdi. Orada 10 gün kaldık. 10 gün sanki o Ali Haydar gitti. Yeni bir Ali Haydar geldi yani şimdi. Kendimde öyle bir şeyler oldu. Döndük.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle diyor. Teni aşırı geliştirip beslemeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl ruhunu beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeylere az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen arzularına yenik düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha ise manevi gıdaları bol ver. İyi düşünce, ince anlayış, ruh besinleri ver de gideceği yere sonsuzluk yolcusu olarak güçlü, kuvvetli gitsin. Bu nasihat aslında kamil insan olmanın reçetesidir. Ruhunu memnun eden, bedenini kontrol eden insan meleklerden bile üstün bir makama çıkar. Bu makama kemal makamı denilir ki Ademoğullarının yaratılış gayesi buna ulaşmaktır.
0: Ben kamil bir insan olmak için gittim. Mürşide gitmek de ki murad-ı ilahi kamil bir mümin olmak için yani şimdi. Yani Allah'a itaat eden efendim samimi bir kul olmak için gittim. Elhamdülillah dedim ki onlar da efendim himmetiyle hiç olmazsa dedim ki bir başta da söylediğim gibi kendimi öğrendim yani şimdi. Sevdayı öğrettiler bana. Efendim insanlığımı öğrettiler bana. Merhameti öğrettiler. Güzel ahlakı efendim yönlendiler beni yani şimdi. Ahlakım benim iyi değildi yani şimdi. Gitmeden önce ahlakım kötüydü. Ama elhamdülillah onu gördükten sonra tövbe aldıktan sonra bu ahlaklar gitti. Yerine başka bir ahlak geldi yani şimdi. Demek ki efendim faydası var yani şimdi. Şimdi faydası bir şey olmaz. Fark ediyorsun bunu yani şimdi. Çocukların olan muamele, efendim işte çevreye olan muamele, akrabaya olan muamele farklı oluyor yani şimdi. Önceden öyle değildi yani şimdi. Tabii ki onlar da bizim gibi efendim bir mürşidin yerinde efendim talim terbiye görmüşler yani şimdi, tamam mı? Efendim o makamlara yükselmişler. Elhamdülillah. Rabbil Alemin diyor ki insanlara halakal insanı fehsanı takvim. O özellikle de yaratılmış insanoğlu yani şimdi. İşte bir mahir kamil mürşidin elinde bu efendim sıfatların meydana çıkması lazım yani. Hepimizin önü açık. Muhammed Raşid Hazretleri Kıtısasurluğu öyle dedi. Dedi insan Şahın Nakşibendi'nin ameli Şahın Nakşibendi gibi olur. Dedi Abdülkadir Geylani amelini yaparsa Abdülkadir Geylani gibi olur. Ama dedi insan şeytan amelisi şeytan gibi olur yani şimdi. Demek ki insan efendim büyükleri örnek alır, rehber edinir. Onlar gibi efendim amel edersin. Ne olmasın ki yani şimdi? Kamil bir insan olabilir. İşte demek ki elhamdülillah onların sohbetiyle efendim onların halleriyle anladık ki bu yol böyle yani şimdi. İlla efendim mesela kemalete ermek, olgunluğa ermek, hidayete ermek. Hidayet Rabbimin işi. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Vesileler üzerinde hidayet ediyor. Allah isteseydi efendim mesela peygamber de göndermeyerek insanları hidayet ederdi. Efendim müşrik göndermek de insanları irşad edebilirdi. Ama Rabbim onlar üzerinden insanlığı hidayete ediyor, irşad ediyor yani şimdi. Elhamdülillah işte bu kapıda bizim hidayetimiz bu kapıdaymış. Rabbil Alemin zamanı gelince bu kapı bize nasip oldu. Sebepler halk etti. Bu sebeplerle gitti. Kavsumuzu gördük. Elhamdülillah o gündür bugündür işte bu kapıda devam ediyoruz yani şimdi.
2: Ehlullah yoludur rahi tarikat. Erişir maksuda erenler hizmet. Ey kardeş, var ise sende bir niyet. Mert olup bu yolda

Erer marifetle dillerin safi, eğer saf dilisen bu sözler kafi. Dinlesen beyhude eyleme lafı, hemen var gayreti imane yürüp.

döndük. Kâhta İstiklal'e o şey inerken araba efendim şey patlamış. Freni. Rampaya çıkarken araba geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Kolsumuz bize dedi biz de Şah-ı Hazne'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazne'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Baktım şimdi Muhammed Raşit Hazretleri kaddise soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi işte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım.

0: Dervişler için bir dipnot düşülecek olursa, Mevlana Hazretlerinin sözü bu görevi hakkıyla ifa edecektir. Söz şudur ki, define viran olmuş yıkık yerde bulunur. Yapılmak için yıkılmak gerekir. An gelir, insan artık en dibe vurduğunu hissedebilir. Kendisini bitmiş vaziyette de görebilir. Bilinmelidir ki Allah hak yolunda yürüyen kulunu yalnız bırakmaz. Evliyaullah sufisini duasız bırakmaz. Dervişe yalnızlık yoktur. Ali Haydar amcanın hayatında bu sözün kanıtı olarak dinlediğimiz bir anı var şimdi. Gavs Hazretlerini ziyarete giderken devrilen bir minibüs var şimdi bu anıda.
1: Bir gün yine Gavs'ımıza ziyarete gidiyoruz menzile. Minibüsle efendim bir minibüs kiraladık. Evet, 2-3 tane de çocuk var yani şimdi. Kahte'ye gelmeden orada şöyle bir rampa var yani şimdi. İniyorsun, rampaya çıkıyorsun. Patika yol bugünkü gibi değil yani şimdi. Patika yoldu yani şimdi. Karayollarda çalışıyorlar. Şimdi ben de şoförün arkasında duruyorum. Yol ikiye ayrıldı. Birisi Gerger'e gidiyor. Efendim birisi de efendim işte şeye gidiyor. Kahta istikametine. Dedi ben dedim nereden gidelim abi dedi şoför. Ben dedim ki sağ hoştu sağdan git. Gid Allah git efendim mesela kahta gelmedin yani şimdi. Sifiri karanlık saat gece 12:01. Baktık arabanın farıyla ihtiyar bir zat orada gördük yani şimdi. Affedersin merkebiyle beraber. Durun şundan soralım yani şimdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedik biz kahtaya gidiyoruz. Dedi efendim mesleğim yolu şaşırdık. Nereye dedi yani dedi çok geride kaldınız siz. Kahta geride kaldı yani şimdi. Döndük. Kahta ismi o şey inerken araba efendim şey patlamış freni. Rampaya çıkarken araba geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Arabamız devrildikten sonra tamam mı? Gece karanlık. Ay ışığı yok. Böyle şaha kalktık yani şimdi. Baktım benim yanımda da oğlum vardı yani şimdi. Oğlan taş gibi olmuş, buz gibi yani şimdi. Koltuklar kopmuş, ayaklarımız böyle kısıldı falan. Neyse zor bela indim arabadan. Oğlumu aldım, herkes boşaldı. Arkadaşlar bir şey var mı? Sorduk. Elhamdülillah kimsede bir şey yok. İşte bazısının burnu çizilmiş. Hacı Mustafa rahmetli abimizin kolu efendim kapıyı atlarken kısılmış. Onu kim morarmış falan. Netice oradan biz sıkı yönetim var ya jandarma devre gezerken bizi orada görünce onları arabaya attılar götürdüler. Neyse otele onları indirmişler. Biz de gittik. Onları otelde bulduk. Sabah arabayı kaldıracağız. Geldik baktık ki araba subhanallah. Bir metre böyle ileri düşse taşımıza düşecek belki ölenlerimiz olacak yani. Kavsun himmetiyle kumsal yere düşüyoruz. Arkadaki camlar fırlamış kırılmamış yani şimdi. Neyse dedi bu böyle kalkarsa traktör işte kazma kürek efendim şeyler çeki aletleri falan getirdik. Araba çok büyük hasar olacak. Karayolları orada çalışıyordum. Biz adama dedik arkadaş karayollarına gidin. Bu arabayı buradan kurtarın. Tamirini yaptırın. Biz de gidelim. Efendim ziyareti yapalım gelelim yani şimdi.
0: Ali Haydar amca ve beraberindekiler varacakları menzile ulaşırlar. Ancak yaşanan bu kazadan da elbette ki alınacak çok şey olacaktır. Onlar kazadan bir gün sonra Gavs Hazretlerinin huzuruna çıkarlar ve anlarlar ki bu kaza müridin mürşidine mutabatından başka

0: başka bir şey değildir.
1: Orada traktöre bindik. İşte güneş daha yeni çıkarken menzili avdettik. Rahmetlik Muhammed Raşid Sultanımız bizi karşıladı. Dedi Safiler inşallah bir şey yoktur. Dedik elhamdülillah kurbanın Kavs'ın himmetiyle bir zarar ziyanımız yok. Neyse geçmiş olsun dedi bize. Ha, kim söyledi yani şimdi elhamdülillah onlara malum olmuş. Neyse Kavs'ımız o gün sabah namazını kıldırmaya rahatsız oldu. Gelememiş yani şimdi. Biz baktım biraz böyle saat 8 veya 9 gibi Kavs'ımız Antepli Sofileri Hane-i Saad'a çağırdılar. Biz de efendim Hane-i Saad'a girdik. O zaman iki katlıydı. Yeni geldikleri zaman çıktık Kavs'ımızın ziyaretine. Baktım Sübhanallah Kavs Hazretleri öyle bir efendim şey ki yani genç hali. Aynen şey gibi gözüküyor mübarek. Cezbeye düştük. Benim oğlan görür görmez yani çıldıracak şekilde ağlıyordu yani şimdi Kavs Hazretleri gördüğü zaman. Şimdi Kavs'ımız divanda oturuyor rahmetullahi aleyh. Efendim benim oğlan onun yanına oturdu. Biz de karşıya oturduk böyle cezbede. O ara bir Siirtli bir vekil abi, şimdi anında ismini hatırlayamıyorum. O da bizimle beraber gelmiş yani şimdi. Dedi Kavs'ımız bize dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Dedi siz de Şah-ı Hazine himmet etmiş. Efendim size de bir şey olmamış. Mübarekler öyle deyince cezbe daha haddiyle attı yani şimdi. Neyse efendime söyledim. O hal oldu da benim oğlan halen ağlıyor. Şimdiki Kavs'ımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri de kapının orada bekliyor yani şimdi. Dedi ki Kavs'ımız Abdülbaki dedi bu çocuk dayanamayacak sen bunu al dışarı çıkar. Benim oğlanı Kavs'ımız efendim şimdiki Kavs'ımız Abdülbaki Hazretleri aldı dışarı çıkardı yani şimdi. Bir müddet oturduk. Ondan sonra Kavs'ımız bize müsaade verdi. Çıktık dışarı yani şimdi. Dışarı çıktıktan sonra efendim dön.

başka bir gelişimize, ziyaretimize gelen menzile geldiğimizde mübarekler sabaha kadar kar yağdı. Baktık yarım metre kar. Kalsımız dedi ki bize uzaktan gelenler gitsinler. Biz o gün efendim söyleyeyim namazı kıldık, çorbayı içmeden dönüyoruz yani şimdi. Tam böyle şeye geldik, yola çıktık. Muhammed Raşit o tarafa bakan, o zaman oralar yemyeşil kavaklıktı yani şimdi. Yeni geldiler, seyitlerimize evler lazım. Kavaklar kesiliyor, işte çamurla yapılıyor, kerpiçler oluyor. Efendim böyle bir an önce onları yerleştirmek için işte kavusumuzda oturdu bize efendime söyleyeyim nazar ediyor bize. Biz de aşk muhabbetle efendim işte çamurlar yapılıyor, kerpiçler oluyor, onlar hemen alınıyor, binalar yapılıyor yani şimdi böyle. Efendim çalışma içerisindeyiz. Netice biz de o gün mübarek kavusumuzu bize görev verirler. Molla

0: Nezirle. Molla Nezirle şimdiki markadan orada büyük bir çınar ağacı vardı yani şimdi. O çınar ağacının orada pekmez kaynatacağız yani şimdi. Biz de ondan beraber çalışıyoruz. Tabii ki o gün kavuşumuz zamanında böyle kalabalık cemaat yoktu. Cemaat çok azdı. Muhammed Raşid Sultanımız geldi. O Molla Nezir dedi ki, Molla Nezir dedi şu yakın köylere bir git de dedi efendim bu biraz insanlar gelsinler yani şimdi kerpiç yapılacak. Dedi böyle dedi kurban dedi Kavus bize bu görevi verdi. Ben dedi gidemem Kavus'un görev vermiş bize. Baktım şimdi Muhammed Raşid Hazretleri Kıddise Soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi. İşte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Allahu Ekber ya Rabbel Alemin. Yani şimdi bu halleri insan gördükçe onlara hayran oluyor yani şimdi. Netice kurbanlar. Tabii ki bizim işte halimiz böyle devam ediyor. O gün böyle kitap falan yoktu, böyle matbu şeyler yoktu. İşte bize mübarekler efendime söyleyeyim 8 şart yazıp veriyorduk yani şimdi. Ama bugün elhamdülillah bu gayet muazzam oldu. Böyle elhamdülillah kavusumuz böyle süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Kavus Hazretleri'nin. Böyle efendime söyleyeyim hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendime söyleyeyim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah. Efendim böyle devam etti gitti kurbanım.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mürşid-i Şems-i Tebrizi Kuddise sırruhu için şöyle der: Ey benim şemsim, efendim, ömrüm, bekam, sayende Allah'a ulaştım. Benim hakkımın hakkını veren sensin. İnsanın bir hakkı, borcu vardır. Elest bezminde verdiği bir söz vardır. Mürşid-i Kamil'in huzuru, bu sözün emanet edileceği en güvenilir mekandır. Allah yoluna giren kişi, bu yolun erenlerinden birinin kervanına katılmakla yolunu şaşırmaz, emin ve sağlam adımlarla yol alır.
0: Şimdi efendim, bilmediği bir yere seyretmek çok zor bir iştir yani şimdi. Biz efendim ahiret için yaratılmışız. Ahirete gideceğiz yani şimdi. Dolayısıyla Rabbül Alem ahiretin mükafatı mücazı var yani şimdi. Bu nefisin kötülüğü emretmesi, şeytanın da efendime söyleyeyim Allah'ın ve Resul'ün düşman olması, bizim düşman olması mı? Çok zor yani. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım. Efendim Allah'ı efendim kemal sıfat bilmesi lazım. Yani kalbin tezkiyesini kimse kendi başına yapamaz. Nefsin terbiyesini kimse kendi başına yapamaz. İlla ki bir mürşidin tasarrufu altında, himmeti altında, nazarı altında efendim bunu gerçekleştirebilir. Yoksa mümkün değil yani şimdi. Kitaplardan okuduğumuza göre bu böyle olması lazım. Çünkü saadetler ne yapıyorlar? İnsanı efendim

kamil bir mümin olması için işte bu tarikat-ı âlede olması gereken ameller var. Allah'ın zikrini yapmak yani şimdi. Zikreden kalp mutmaindir. Zikretmeyen kalp mutmain değildir yani şimdi. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Efendim siz beni nefsinde zikredersin, ben de kendi zatımda zikrederim. Siz beni bir toplu efendim meclis edersin, ben de daha mükerrem bir toplulukta sizi zikrederim diyor Rabbil Alemin. Dolayısıyla bize zikir vererek kalbin hidayetine, zaten tasavvuftaki maksat kalbin hidayetidir. Tasavvuf insanı hedef olarak alıyor, insanın kalbini hedef olarak alıyor yani şimdi. Bir insanın kalbi efendim hidayet bulursa o insan kamil olur. Olması olmaz zaten şimdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbil Alemin illa ne diyor? O gün için ne mal ne mülk hiçbir şey fayda vermez ancak kalbi selim olarak gelene müstesna. Demek ki tertemiz geldik. Tertemiz dönmemizi Rabbim istiyor. Yani huzur bulmuş bir kalp. Rabbisini tanımış bir kalp istiyor bizden. İşte bunun için mürşide ihtiyaç vardır. İşte mutlaka gitmesi lazım ki bu iş gerçekleşsin. Aynı hazık bir doktor gibi nasıl hasta gidiyor, doktora muayene oluyor. Ha ne yapıyor doktor? Hastalığı teşhis ediyor. Teşhis ettikten sonra tedavi ona uyguluyor yani şimdi. Şifayı veren Rabbil Alemin. Şimdi ne oluyor şimdi? Mürşit de aynen böyledir yani. Şimdi hazık bir doktor gibi, kalp doktoru gibi kalbin hastalığını biliyorlar yani şimdi. Ne yapıyor? Üzerine düşüyorduk illa zikir yani şimdi. Evliyalığın diploması zikrullah'tır. Zikretmeyenin efendim zikir olmayanın da varidatı olmaz diyor büyüklerimiz. İlla ki zikir şart yani. Efendim yüce makamlara çıkmak için de mutlaka rabıta lazım. Rabıtası da olmaz yani şimdi. Demek ki kamil bir Allah dostuyla ruhların buluşması lazım yani. Ona efendim olan inen ilahi varidatı ne yapacak? Herkesin istidadı nispetinde o inen feyizden, rahmetten, fuhizattan nasipdar olur yani şimdi. Bu da kişinin, müridin, müminin terakki etmesine sebep olur yani şimdi. Yoksa bu işi yalnız başına alsa da kitaplardan okuyoruz, zor yani şimdi. İlla ki efendime söyleyeyim bir mürşit gerekiyor. Mürşitsiz olmaz bu işler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize başlamadan evvel hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun inşallah. En son dersimizde takvadan bahsediyorduk. Yine sizlerle birlikte takvadan, Allah ve Resulüne yaklaştıran yoldan bahsedeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı, sahab-ı kiram efendilerimizin Allahu Teala'nın dostluğuna yücelmiş evliyaullah'ın takvasından. Takva sakınmak, çekinmek, korunmak, bir anlamda tehlikeden uzak durmak demektir. Takva, dinin edeplerini hakkıyla gözetmek, Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kaçınmak, nefsin kötü arzularını terk etmek, haramlara bulaşmamak, Allah'tan başka her şeyi ama her şeyi gönülden terk etmektir. Bunun ölçüsü ve en güzel yolu bütün söz ve işlerinde Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam uymak, onun yolundan gitmektir. Zira bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan giderse yolu sağ salim selamete çıkacak, bir an onun yolundan saparsa o kimse netice itibariyle vuslata ulaşamayacaktır. Bu anlamda Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz halifeliği, vazifeyi ilk aldığında hutbe irad eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbe irad ettiğinde buyuruyor ki, benden önceki iki arkadaşımın, iki kardeşimin misali iki kişinin haline benzer ki, evvelce birisi maksadına ulaşmak üzere yola çıkan ve gittiği yol üzerinde iz ve emareler bırakan, bir diğeri de onun gittiği yoldan onun bıraktığı iz ve emarelere dikkat ederek kendi başına hareket etmeden, hiçbir an bile sapmadan devam eden, yürüyen ve vuslata sağ salim selameten eren kimse. İşte onlar ilk söylediği Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yaşam boyunca Allahu Teala'nın rızasına doğru yürümüş ve bu yolda sağ salim nasıl ilerlenebileceğini, maksada, vuslata nasıl erilebileceğini yaşantısıyla göstermiş. Peşinden gelen İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, o ikinci şahıs da odur. O da onun gittiği yoldan gitmiş, hiçbir an bile ayrılmadan neticede vuslata ermiş. İşte üçüncü olarak yola çıkacak olan bizleriz. Bizler de eğer o ikisinin yolunu takip edersek, bir an bile ayrılmazsak yolumuz sağ salim selamete ulaşacaktır. Ama bir an bırakır da kendi bildiğimize, kendi başımıza göre hareket etmeye kalkarsak yolumuz sapa yollara gider, netice itibariyle yanılır, şaşarız, vuslata ulaşamayız. İşte bu anlamda takva, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymak. Yine Veliyullah takvayı tarif etmişler. Öyle ki takvanın ne anlama geldiğini her biri kendi iç aleminde yaşadığı şekliyle ifade etmiş. Netice itibariyle bunlardan birkaçını zikrederek devam edecek olursak, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e soruluyor, takvanın ne olduğundan bizlere haber verir misin denildiğinde, siz hiç dikenli yolda yürümediniz mi buyuruyor. Yani dikenli bir yolda yürürken insan nasıl ayağına diken batmasın diye sakınır, İşte hak yolunda din-i mübin İslam üzere insan yaşantısında aynen o dikenli yolda dikenden sakınması gibi, aman yasak bir şey yaparım, aman bir yanlışa düşerim titizliğiyle hareket etmesidir. Yani o kimse dikenli bir yoldadır, zira takva dikenli bir yoldur, büyük sabır ister buyuruyor. Sabırla beraber tahammül ederek devam edeceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi takva, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de takvanın birçok manası var. Korkmak manasına gelir. İman etmek, tövbe etmek, itaat etmek,
günahları terk etmek, ihlas vesair manalarda kullanılır takva. İnsanın olabileceği, erişebileceği en şerefli makamlardan bir tanesidir takva. Müslüman için çok şey ifade eder. Takva öyle bir sözcüktür ki manası itibariyle Müslümanın iç aleminde çok büyük ifadeleri vardır. Bulunduğu kimsenin manen itibarını yükseltir ve övgüye mazhar olmasına sebep olur. Zira Evliyaullah Şeyh Emir Külal Hazretleri Kattasallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki bir kimse korkacaksa Allah'tan korksun, ondan sakınsın. Zira Allah'tan korkan bir kimseden herkes korkar, çekinir. Yani öyle bir makama yükselir ki o kimse, itibar yükselir, övgüye mazhar olur. O haktan çekindiğinden dolayı insanlar da ondan çekinir hale gelirler. Takva bütün iyiliklerin kaynağı. Din-i mübin İslam'ın canı, dindarlığın ruhu mesabesindedir. Kur'an'ın gayesi, bütün ahlaki talimlerin özüdür takva. Zira insanın ulaştırılmak istenilen yegane yerdir takva. Çünkü takvalı olursa bir kimse, geçen dersimizde de söylemiştik ya hani, Kur'an o kimse için işte hidayet rehberi olacaktır. Takva, önce ebedi azaptan korunmak için şirki terk etmek, sonra harama düşmemek için şüpheli olanlardan sakınmak, daha sonra da gerekirse nefsi ıslah ve terbiye etmek için bazı mübahları dahi terk edebilmektir. Şu halde bakıldığında takva, İslam'ı Allah'ın istediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği şekilde yaşamaya çalışmak, belki yaşamaktır. Zira maksat bu olmasaydı takva bir kemal, olgunluk olmazdı. Netice itibariyle takva makamı çok şerefli bir makamdır. Hak Teala ayet-i cellelerde bildiriyor. Şüphesiz Allah takva sahibi olanlar ve hep iyilik yapanlarla beraberdir. Sizin Allah katında en şerefliniz, en müttaki olanınızdır. Bu ayet-i cellelerden anlaşılan o ki, sakınan, korkan bir kimse için Allah-u Teala'nın beraberliği söz konusudur. Bir kimse Allah-u Teala'nın beraberliğine o şerefe erişmişse artık onun nail olabileceği başka bir güzellik düşünebilir mi bilemiyorum. Allah-u Teala ile beraber olmak gibi bir güzellik var. Takvalı, takvalı olmakta. Takva üzere din-i mübin İslam'ı yaşamakta. İmam Nevevi Kudsesi Ruhu der ki, eğer alemde takvadan başka hayrı daha çok toplayan, sevabı daha büyük olan, ubudiyette, kullukta daha yüksek, kemale erdirmekte daha evla, dilekleri daha çok birleştiren bir haslet olsaydı, Allah Teala onu tavsiye ve emrederdi. Çünkü o, kullarına en merhametli, en şefkatli olan ve en çok nasihat edendir. Yine Lokman Hekim, oğluna nasihatlerinde, Kur'an-ı Müzzülbeyan'da zikreder. Hakikaten ibretlik nasihatlardır. Bir müminin kesinlikle üzerinde olması gereken evladına, ayaline aynı tavsiyelerde bulunması gerekir. Nasihatler. Ey oğlum,

takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva, mal ve mülk ile olmayan manevi bir ticarettir buyurmuştur. Yine Tebe-i Tabi'inden meşhur fıkıh alimi ve velilerden İmam Evzai Halife Cafer'e nasihat kabilinden şöyle demiştir: "Ey müminlerin emiri, en üstün şey takvadır. Çünkü kim Allah Teala'ya itaat için şeref isterse Allah Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse Allah Teala onu alçaltır." Halifenin yanından ayrılırken halife ona hediyeler vermek istedi bu nasihatinin karşılığında. Fakat kabul etmedi ve dedi ki: "Benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım." İşte bu anlamda takva, ayet-i cellede zikrettiğimiz üstünlük ölçüsü, takva insanı daha başka hiçbir ahlakla ulaşamayacağı şerefli noktalara taşıyan mükemmel bir ahlak, övülen bir ahlak. İslam'da takvanın üstünlük ölçüsü olduğunu Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye en açık bir şekilde ortaya koymuştur. İslam, renk, dil, soy, servet vesaire benzeri insanların icat ettikleri her çeşit ayrıcalık ve iftihar sebeplerini ortadan kaldırmış. Buna karşılık insanlar arasında yalnız bir ölçü koymuştur. İşte bunun adı da takvadır. Allah katında bir kimsenin bir diğerinden üstün olabilmesi, bir insanın malına, mevkisine, güzelliğine veyahut da sahip olduğu herhangi bir şeye göre değil. Yalnızca Allahü Teala'dan sakınmasına ve bu sakınmayla beraber yakınlığına, yani takvasına göredir üstünlüğü. Bütün iyiliklerin ruhu olduğunu söyledik ya, işte İslam'da üstünlük ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Çünkü ayet-i cellede, "Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, her şeyden haberdardır." Görüldüğü gibi Allah katında insanlar arasında tek fark kalp temizliği ve manevi olgunluk manasına da gelen takva. Burada hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde ifadeleri var ya, "Arabın aceme, acemin araba karşı bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allahü Teala'dan sakınmak ile mümkün." Bu ayeti cellenin sebebin üzülüne inecek olursak hakikaten daha güzel anlayacağız. Çünkü ayeti celleler öyle sıradan, kendiliğinden, durup dururken, hiçbir sebepsiz değil, hepsi belli bir vakitte, belli bir olay, belli bir hadisenin üzerinde, belli bir maksatla, belli bir terbiye için indirilmiş. Ondan dolayı 23 sene gibi bir zaman dilimine yayılmıştır. Sebebi nüzul, Hazreti Bilal radıyallahu anh, ezan okuyup müezzinlik yaptığı vakit, Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris bin Hişam, Süheyl bin Amr ve Halid bin Usayd, "Şu köle mi bize müezzinlik yapacak?" dediler. İşte bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, "Allah Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem'in evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır." buyurdular. Yani bir asılda toplandığınız için neseplerinizde fark yoktur. Nesebin faydasının tanışıp bilişmek olduğunu, sonra da şerefin nesepte olmayıp takvada olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleriyle bildirmiş oldular. Yine yakınlığın nesepte değil takvada olduğunu söylemişken, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlığın ve sevilmenin de tek yolu budur aslında. İmandan sonra takvalı olmak. İman ve takva olmaksızın kan bağı ile meydana gelen yakınlığın bu hususta bakıldığında hiçbir etkisi yoktur. Ona, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olanların şerefleri hasep ve neseple olmayıp ilim, amel ve güzel ahlakla olmuştur. Çünkü bakıldığında Selman-ı Farisi radıyallahu anh, kendisi bir Farisiydi. Kendisi Arap değildi. Yani acemdi. Ama öyle oldu ki, öyle sakınarak yaşadı ki din-i mübin İslam'ı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına, boyasına öyle güzel boyandı ki, netice itibariyle Peygamber

Aleyhissalatü vesselam, Selman bizdendir, Ehl-i Beytim'dendir buyurmuştur. Bu şerefe nail oldu. Ne ile? Takvası ile. Hatta daha sonra ashab-ı kiram efendilerimiz Ensar ve Muhacir

yaşamamışlardır. Yine bir diğer hadiste bütün takva sahipleri, muttakiler Muhammed'in ahlidir aleyhissalatü vesselam buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken onunla birlikte uğurlamaya çıkar. Kendisine bazı tavsiyelerde bulunur. Muaz radıyallahu anh binekte, Peygamber aleyhissalatü vesselam ise yerde yaya yürüyordu. Uğurlama yerine geldiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Ey Muaz, belki bu seneden sonra benimle burada karşılaşıp görüşemeyeceksin." buyuruyor. Muaz radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu işaret yoluyla vefat haberinden dolayı hüzünleniyor, ağlıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam geri dönüp Medine'ye yönelerek, "Benim için insanların en yakını ve en sevimlisi her kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, takva sahibi, muttaki olanlardır." buyuruyor. Çünkü takva sahibi olan bir kimse, sakınan bir kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçek manasıyla, ahlakıyla ahlaklanmıştır. Onun ahlakıyla ahlaklanan kimsenin yakını olduğunu ifade ediyor. Şimdi buradan anlaşılan nedir? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olmanın yolu takvadır. Hani okuruz ya, ehli beytim der Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onları Hak Teala'dan dilemiştir. Kur'an ifadesiyle, "Sizden hiçbir ecir istemiyorum bu tebligatıma karşılık, ancak akrabalarımı sevmenizi" der ya. Ve birçok ayeti cellede ehli beytin, hadislerde ehli beytin faziletinden bahseder ya. İnsan imrenir. "Ah, onlardan olsaydım." Ama onlardan olabilmenin yolu her zaman açıktır. Söylüyoruz ya, ashab-ı kiram efendilerimizi dinledikten sonra, onların hayatına vakıf olduktan sonra, onların Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında pervane olduğu, onların Peygamber aleyhissalatü vesselama ne güzel vezirlik yaptıklarını görünce insan imreniyor ya. Ama Hak Teala rahmet eylemiş, lütfetmiş, o yol daima bizlere açık. Bizler belki ashab olamayız, olamayacağız ama onların ahlakıyla ahlaklanırsak bu yol bize açık. O güzelliklere ulaşabilme yolu bize açık. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olma yolu da bizlere açık. Zira takvalı olan kimsenin kendine yakın olduğunu, takvalı olan kimsenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadeleriyle Ali, belki bir anlamda ehli beyti olduğunu ifade ediyor. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade eder. "Kıyamet günü nesep yönünden en yakın akraban bile olsa, benim velisi olduğum kişiler, dostlarım, takva sahipleridir. İnsanlar amelleriyle gelirler. Sizse dünyalıkları boynunuza yüklemiş olarak gelir. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, imdad et" dersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylerken her iki tarafında bulunanlara döndü. Şöyle söylerim. Yine rivayettir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, "Bana kavmini, yani Kureyş'i topla" buyurdu. O da hemen emri yerine getirerek Kureyş'i topladı. "Sizin aranızda benim velisi olduğum kişiler takva sahibi olanlardır. Eğer onlardan iseniz ne âlâ. Yok değilseniz kendinize dikkat edin. Bir takım insanlar kıyamet günü amellerle gelirken, sizler üzerlerinde ağırlıklarla gelip de yüz çevrilenlerden olmayın." İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve buna benzer ikaz niteliğindeki nasihatleriyle muttaki olmaya teşvik etmiş. Allah'tan sakınan bir kul olmaya teşvik etmiş. Zira kendisi bütün hataları yoktur, zaten masumdur. Affedildiği halde sakınan bir kul olduğundan dolayı, gelmiş ve geçmiş günahları affedilen bir kul olduğu halde yine de Rabbinden sakınmış, takva üzere bir yaşam sürmüş ve diliyor ki etrafındaki dostları, yardımcıları, ashab-ı kiram efendilerimiz de o şekilde olsunlar. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Takvadan bahsediyoruz. Takvanın ehemmiyetinden bahsediyoruz. Tabii bu arada insan şöyle durup düşünmeden de geçemiyor. Takvadan bahseden bir kimse hakikaten ne kadar ders alabiliyoruz? Hep birlikte birbirimize dua edeceğiz. Rabbimiz Teala cümlemizi bu güzel ahlaktan nispeten faydalanabilen kimselerden eylesin. Bu anlattıklarımızı evvela kendi zatımıza, kendi nefsimize söylemeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Takvanın ehemmiyeti Kur'an-ı Müzzülbeyan'da türevleriyle birlikte, yani aynı manaya gelen, yakın manalara gelen 258 yerde geçmekte. Yani Kur'an'da zikri en çok geçen hayırlı işlerden biri olduğu, bu kadar çok zikredilmesinden bu anlaşılıyor. Tek başına sonuç muttaki olanlarındır ayeti bile takvanın ehemmiyetini aslında bizlere ifade ediyor, gözler önüne seriyor. Takvadan söz eden ayetler, birkaçını zikretmeye çalışacağız. Örnek sıralamaya çalışacağız. Birinci olarak takva teşvik edip övülüyor ayeti cellede. Eğer sabreder, takvalı olursanız bu azmedilecek büyük işlerdendir. Yine düşmanlardan korunmaya sebep. İnsan düşmandan korunmayı ne kadar ister? Bunun için neler yapmaz ki? Tarihte neler yapmamış? Bugün neler yapmıyor ki? Kaleler, çelik kapılar, zırhlı duvarlar vesaire vesaire. Hepsinin için düşmandan korunmak için. Halbuki Mevla Teala düşmandan korunabilmenin, çünkü kalelerin ardına saklanmak, çelik kapıların ardına, zırhlı araçların gerisinde, mevzi gerisinde vesaire durmak düşmandan, esas düşmandan bizi korumaz. Esas düşman nedir? Nefistir, şeytandır. İşte eğer sabreder ve takvalı olursanız onların planları size hiç zarar vermez buyuruyor. Onlar kim? Onlar düşman. Başta nefsimiz, şeytanın aynıyla işbirliğine girişmiş nefsimiz ve daha sonra da bize zarar vermek isteyen diğer. Ama Mevla Teala onlardan korunmanın yolunu takva olarak göstermiş. Yine insanlar muzaffer olabilmek, kimisi dünyalık için, kimisi daha farklı nefislerini tatmin etmek için vesaire gayretlerle, kimisi Allah'ın dinini yüceltmek için bir mücadele, tarih hep bu şekilde bugüne kadar gelmiş ve devam etmekte. Yine Allah'ın desteği ve zaferi de ancak takva ile mümkündür. Takvalı olursa bir kimse, hani ifade ettik ya, Allah takvalı olanlarla beraberdir. İşte Allahü Teala'nın beraberliğiyle, desteğiyle o kimse muzaffer oluyor. Ecdada baktığımız zaman öyle güzel zaferler elde etmişler ki, maksat neydi? Allah'ın dinini oralara ulaştırmak. Maksat neydi? İslam'ın güzelliğiyle insanları tanıştırmak. Zulüm görmüş, eziyet görmüş, görmekte olan insanların refaha, mutluluğa, huzura erişmelerini sağlamak. En azından iman eden bir gönüle sahip kılmak onları ki kendi iç aleminde nefislerinin esaretinden en başta kurtarmak. Bu manada uğraş vermişler, muzaffer de olmuşlar. Hemen daha geçmiş günlerde yaşanmış bir muzafferiyet öyküsü de vardı. İşte takvalı olmuşlar, o yüzden hiç akla hayale gelmeyecek orduları size getirebilmişler. Ashab-ı kiram efendilerimize baktığımız zaman şöyle bir harplerde müşriklerin sayısına, müminlerin sayısına baktığımız zaman hakikaten çok açık bir ifade, açık gözler önünde. 700 kişi nerede bir Uhud harbine baktığımızda, karşıdaki 3000 kişi nerede? Bir Huneyn gazvesine baktığımız zaman, yine diğer Hendek gazvesine baktığımız zaman, Bedir'e baktığımız zaman, nereye bakarsak bakalım, daha beriye geldiğimizde ecdadın vermiş olduğu mücadelelere baktığımızda, onlar takvalı olduklarından dolayı, her işlerinde sakındıklarından dolayı
Allah'ın desteği ve zaferi onlarla beraber olmuş. Yine sıkıntılardan kurtulmayı ve helal rızkı sağlar takvalı olmak. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır buyuruluyor. Hakikaten ağaçları yerinden söker Mevla. Anlatılıyor Asr-ı Saadet'te. Takva misali, sakınma örneği. Sahabe-i Kiram Efendilerimizden Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz için de anlatılır. Hazreti Ebu Ducane radıyallahu anh Efendimiz için de anlatılan bir hadisedir. Bir gün sabah erkenden camiden çıkıyor, sabah namazından sonra, tesbihattan önce. Bir, iki, üç. Üç kere üst üste bu tekrar edince ashab-ı kiram efendilerimiz hemen bu mevzunun farkına varıyorlar. Çünkü öyle ki camiden erken çıkana Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde zikredilir. Hani münafıkların çıkışı gibi, erkenden çıkmayı münafıkların çıkışı gibi diye böyle bir benzetmesi vardı ki korkulacak bir durum. Niye? Çünkü münafıklar da vardı ve onların mescitteki hali, münafıkların mescitteki, mabetteki hali odunun ateşin içindeki hali gibidir. Onlar yanarlar, erirler. Ama müminin mescitteki hali kessemeke fil ma'i, yani o sudaki balık gibidir. Çıkmak istemez. Orada olduğu sürece rahattır. Dolayısıyla bu erken çıkışların sebebini Peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam çağırıyor. Hazreti Ebu Ducane radıyallahu anh Efendimiz huzura vardığında diyor ki bu erkenden çıkışların, hemen sabah namazının akabinde tesbihattan önce çıkıyorsun. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda diyor ki ya Resulallah, çocuklarım var. Hemen yanı başımdaki Yahudi komşumun hurma ağacının bir dalının uzantısı bizim bahçeye varıyor. Çocuklarım da oradan bir şeyler alıp yiyorlar. Yani hurma ağacından hurma alıyor. Çocuktur. Bilmez ki helaldir, haramdır. Ağaçtan alıyor. Ve ben bir gün tesbihattan sonra gittiğimde tam onların ağzında o hurmaları yerken gördüm. Hemen elimi ağızlarına attım, o ağızlarındakileri çıkarttım. O ellerindekileri bıraktırdım ve dedim ki evlatlarım, çocuklarım, ben size helalden başka bir şey yedirmedim. Sakın, sakın bir daha bunu yemeyin. İkazında bulundum ama yine de gönlüm razı değil. Yine sabah geç kalmamak için erkenden gidiyorum ki çocuklarım benden önce kalkıp o ağacın dalından hurma yemesinler. Haram girmesin boğazlarından. Öyle bir sakınıyor ki kendi haramdan sakınmış olduğu gibi ailesini de. Çünkü bir sorumluluğumuz var değil mi? Neydi o sorumluluğumuz? Ayet-i Celle'de bildiriyor ya Mevla Teala. Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. İşte bu ayet-i celile nazil olmuş ve bizler aile reisi olarak eşimiz, çocuğumuzdan sorumluyuz. Onları hani kendimiz belki haramdan sakınıyoruz ama onların da sorumluluğu bizim üzerimizde. İşte bu anlamda muttaki bir davranışla beraber sakınıyor, sakınma örneği. Peygamber aleyhissalatü vesselam o Yahudi'yi huzura çağırıyor. Diyor ki ey Yahudi, o hemen yanı başındaki komşunun bahçesine sarkan o hurma dalından istifade etmesine karşılık cennetten sana 10 hurma ağacı vaat ediyorum. Kabul eder misin? Tabi Yahudi gözü görecek ya, hani maddeden ibaret onlar için her şey. Hayır, kabul etmiyor. Peygamber aleyhisselam teklifini kabul etmeyen Yahudinin bu hareketinden üzülüyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz hemen atılıyor. Diyor ki ey Yahudi, o ağacın bir dalından faydalanmasına müsaade etmen karşılığında Medine'nin en verimli yerinden sana 10 tane ağaç, hurma ağacı. Kabul mü? Gözleri açılıyor. Hani tabir yerinde ise fal taşı gibi açılıyor gözleri. Kabul. Ve eve geldiğinde eşine diyor ki hanım, hele gel. Bugün çok karlı bir ticaret yaptım. Ne yaptın? O yan komşunun bahçesine sarkan o hurma dalına, sadece bir dalı, kökü yine bende,
O bir dalından istifade etmeleri karşılığında Medine'nin en verimli yerinden 10 ağaç. Ama ben ona bırakmayacağım. Sabah erkenden kalkacağım. O uzanan dalda ne var ne yok hepsini toplayacağım. Yine onun o daldan bir şey istifade etmesine, o hurmalardan almasına yine müsaade etmeyeceğim. Allah-u Teala o kadarına müsaade etmiyor. Sabah kalktığında o niyetle vardığında bir dene görsün. O ağaç köküyle beraber sökülmüş karşı bahçeye, Hazreti Ebu Dücane'nin bahçesine geçmiş. İşte kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerlerden rızıklandırır. Ayet-i Cellesi'nin bir tecellisiydi, değişik boyuttaki bir tezahürüydü bu anlatılan hadise. Yine takva kişinin işlerinin düzelmesine yardım eder. İşi bozuk gidiyor. İşinden şikayeti var, eşinden şikayeti var, aşından şikayeti var. Hele ki günümüz insanı, bir dokun bin ah işit. İşte yolu bu, reçetesi bu. Mevla Teala buyuruyor, ey inananlar, Allah'a karşı takvalı olun ve doğru sözlü olun ki Allah da işlerinize salah versin. Yani doğruluk versin. İşlerinizi düzeltsin. Düzelmesinde Mevla Teala yardım etsin. Demek ki bir kimse işleri ters gidiyorsa, bazı şeyler olması gerektiği gibi gitmiyorsa hayatında, onun ne yapması lazım? Çok farklı, mala yani boş çareler araması yerine, yapmış olduğu işlerin de titiz olması, sakınması, takva üzere kendini yenilemesi, kendine çeki düzen vermesi. Yine bununla da kalmıyor, günahların bağışlanmasını temin eder takvalı olmak. Yapmış oldukları hatalarının da bağışlanmasını sağlıyor. Allah-u Teala işlerinize salah versin ve dahi yine günahlarınızı bağışlasın. Takvalı olmak, bir haslet sakınmak. Bir sakınıyoruz, Mevla Teala bizi bin bir nimetiyle nimetlendiriyor. Bu ne güzel bir kar. Bu ne güzel bir ticaret. Hani ticaret dedim de, dünya için insan nerede karı var, nerede zararı var, ince ince düşünür. Hani kılı kırk yarar hesap eder. Ama ahiret ticaretine geldiği zaman hiç de öyle değildir. Çok cömerttir. Hani

Dünya işinde cebinden bir lira çıkmaz ama ahiret işine geldiği zaman çok cömerttir, çok rahat harcar. Öyle olmaması lazım. Aklı selim insan, menfaatinin olduğu tarafa doğru yönelmeli, ahiret yurduna hazırlık anlamını ifade eden bu dünya bir ticarethanedir, ahiretin ticarethanesidir. Ahiret ticareti, hani büyüğümüzün de ifadesi gibi, ahiret parası lazım. Onun için insan gayret etmeli, düşünmeli. Biz bir sakınacağız, Mevla Teala bize bin verecek. Düşünüp takvalı olmaya gayret etmeli. Yine bir diğer faydası, yapılan hayır, dua ve ibadetlerin kabulü de yine Mevla Teala takvaya bağlamış. Allah ancak takvalı olanlardan kabul buyurur. Demek ki yapmış olduğumuz dualarımız kabul görmüyorsa, yapmış olduğumuz ibadetlerimiz bize kabul misali olarak başka bir ibadete bizi sevk etmiyorsa, orada bir problem var demektir. Hani demiştik ya daha önceki derslerimizde, bir ameli salih, yani bir amel kabul edilmişse hak katında, onun göstergesi o kimsenin hemen akabinde başka bir ameli salih yapabilmesidir. O kimsenin diyelim ki öğlen namazını kıldı, ikindi namazını kılabilmesi, ikindiyi kıldı, akşamı, yatsıyı kılabilmesi ve bu devamlılığın olması ibadetin kabulünü gösterir. İşte eğer bir problem varsa, öğleni kıldın, ikindiyi kılamıyorsan, eğer diliyorsun, gerçekleşmiyorsa, demek ki ancak takvalı olanlardan kabul buyuruyor Mevla. Takva sahibi olacağız. Ne kadar sakındığını kontrol edecek insan. Allah'ın sevgisine muttaki olanlar ulaşıyor. Değer, kıymet hep takvada. Ölümde müjde takvaya bağlı. Yine ayet-i cellede inananlar ve takvalı olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde vardır. Onlar en güvenilir makamdadırlar. Ayet-i cellede muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Herkesin telaş içinde olduğu, herkesin sakındığı, herkesin birbirinden kaçtığı, titrediği, korku ile başına ne geleceğini bilmediği bir şaşkınlık içerisindeyken muttakiler güvenilir bir makamda olacaklar. Yine bütün netice o nimet diyarına varmaktır ya. Oraya hakkın rızasına erişip o nimet diyarına ulaşmak. İşte orası da takvalı olanlar için hazırlanmıştır. Cennet takvalı olan için hazırlanmış. Ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Yani anlayacağımız üzere insan doğru olanla olmayanı birbirinden ayırt etme gücü ancak takva ile anlar. Ancak takva ehli gerçeği görür. Yine bu saymış olduğumuz cennete ulaşmak, bütün nimetler hepsi bakıldığında sanki bütün ama bütün nimetler, bütün olabilecek güzellikler hep dönüp dolaşıp takvada düğümleniyor. İşte bizler de bütün bunları göz önünde bulunduracağız. Hani biz buradan kısaca bir hatırlatmada, kısa bir hatırlatmada bulunmaya gayret ediyoruz. Evvela kendi nefsimize, daha sonra sizlere. Ama bu hatırlatmaya kulak vermeli ve Allah-u Teala'dan sakınmalı, gereği gibi korkmalı. Gücümüz yettiğince en azından bunu yapmalı. Çünkü Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Mucizül Beyan'da buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan takva üzere olun. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için harcayın. Yani elden geldiğince takvaya sarılmak bize emrediliyor. Elimizden gelenin dışında bizden bir şey istenmiyor. Zordur, zahmetlidir ama zahmetin neticesinde, zahmetin büyüklüğüne göre rahmet vardır. Zira kıymeti bildiren de zahmettir. Yine büyüğümüzün sözüyle noktalayacağız. İnsan zahmetini çekmeden cennete kavuşsa kıymetini bilmez. İşte zahmetini çekeceğiz. İnşallah rahmeti de o doğrultuda bizlere ulaşacak. Allah-u Teala Azze ve Celle yapmış olduğumuz bu söyleşiden, bu sohbetten cümle gönüllerimizi müteessir kılsın. Mevla Teala ders alıp nasihatlerden ibret alabilmeyi ve hayatımıza çeki düzen verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki Semerkant Sohbetleri programında sizlerle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

Müstakil, Türk modernleşmesi yol ayrımında, geç modernliğin patolojileri. Vefa Kaya, toplumsal değişimi gözlemleyebilmek için siyasi ve sosyoekonomik olaylardan ziyade gündelik hayatta ortaya çıkan yeni insan tiplerine odaklanmak gerekir. Yeni insan tiplerini keşfedebileceğimiz mümbit alanlardan biri geçmişte 3. sayfa haberleri olarak anılan adli vakalardır. Çünkü her tarihsel dönemin kendine özgü suç biçimleri, şiddet repertuarı ve toplumsal kişilikleri vardır. Bir toplumda daha önce görülmeyen yeni bir suçlu tipolojisinin ortaya çıkması toplumsal yapıda yaşanan derin dönüşümlerin habercisidir. Türkiye yaklaşık 2 asırdır modernleşme tecrübesi yaşayan bir ülke. Ancak bu süreç boyunca Batı toplumlarından ayrışan önemli özelliklerini muhafaza etmiştir. Böylece modernleşme kurumsal düzeyde ilerlemiştir.

derlerken aile, akrabalık, mahalle, din ve cemaat gibi aracı kurumlar toplumsal hayatın belirleyici unsurları olmayı sürdürmüştür. Bu nedenle Türk modernleşmesi çoğu zaman Batı'nın kurumlarını benimseyen fakat Batı'nın toplumsal tecrübesini ve patolojilerini bütünüyle yeniden üretmeyen kendine özgü bir karakter geliştirmiştir. Son yıllarda yaşanan bazı hadiseler ise bu tarihsel dengenin çözülmeye başladığını düşündürüyor. Çünkü küresel kültürün yaygınlaşması, dijital çağın yeni sosyalleşme biçimleri üretmesi ve refah toplumunun bireyselleşmesi hızlandırması, Türk modernleşmesini Batı toplumlarından ayıran koruyucu mekanizmaları zayıflatmaktadır. Bunun sonucu olarak daha önce Batı toplumlarına özgü kabul edilen bazı şiddet biçimleri ve suç tipolojileri Türkiye'de de görünür hale gelmiştir. Bu yazı son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken 3 vakadan hareketle Türk modernleşmesinin yeni bir evreye ulaştığını ileri sürmektedir. Amaç bu vakaları münferit adli vakalar olarak değerlendirmenin ötesinde onları daha geniş bir toplumsal dönüşümün işaretleri olarak okumaktır. 3 olay ortak bir dönüşüm. Son 10 yıl içinde Türkiye birbirinden bağımsız gibi görünen ancak ortak bir toplumsal zeminde anlam kazanan 3 dikkat çekici şiddet olayıyla karşılaştı. Bunlardan ilki batılı anlamında ilk seri katil örneklerinden biri olarak değerlendirilen Atalay F. vakasıdır. İkincisi neonazi ideolojisinden beslenen ve bir manifesto yayımlayarak camiyi hedef alan Arda K.'nın gerçekleştirdiği yalnız kurt eylemidir. Üçüncüsü ise ABD'deki okul saldırılarıyla dikkat çekici benzerlikler gösteren İsa Aras M. vakasıdır. Bu 3 olayın ortak yönü, olayların Türkiye'nin yakın tarihindeki suç ve siyasal şiddet repertuarından belirgin biçimde ayrışmasıdır. Geleneksel suç tipleri çoğunlukla aile içi çatışmalar, kan davaları, organize suç yapıları, ideolojik örgütlenmeler veya kültürel dinamiklerle açıklanabilirken bu yeni örneklerde bambaşka bir insan tipi karşımıza çıkmaktadır. Kentli, bireysel, dijital ağlar içinde sosyalleşen, kültürel referanslarla hareket eden ve şiddeti kişisel bir kimlik inşasının aracı olarak kullanan yeni bir suçlu profili. İlk vakamız olan seri katil Atalay F., ülkemizde bildiğimiz suçlu profillerinden tamamen farklı bir suçlu tipini temsil eder. Adam öldürme ve yaralama suçları genellikle şehrin varoluşlarında organize suç örgütlerinin, mafya ile kabadayıların, kırsal bölgelerde eşkıyaların imzasını taşır. Atalay F. ise iyi eğitimli, kentli, bireysel, soğukkanlı, bebek yüzlü ve gizemli bir modern profil olarak bilindik suçlu profillerinden ayrışır. Bu profil, yabancı sinema ve dizilerden bize tanıdık gelen Batı sosyolojisinin detaylı biçimde tasvir ettiği suçlu tipolojisine uyar. İkinci vakamız ise siyasal şiddetle ilgilidir. Yakın dönem Türk siyasetine kuş bakışı gözle baktığımızda Türkiye'de siyasal şiddetin köklü bir tarihi olduğunu görebiliriz. Bu şiddet tipik olarak ideolojilerin yerli ögelere iklimlenerek kendi anlam evreninden türettikleri kolektif bir hikayeye dayanır. 1970'li yılların netameli ortamında gelişen öğrenci olayları üzerine yazan Şerif Mardin, modern radikal ideolojilere eklemlenen çevrenin kültürel özelliklerinden olan geleneksel kan davasıyla kahramanlık teorisinin siyasal şiddeti mümkün kıldığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla şiddetin temelinde şiddeti mümkün kılan ve onu meşru bir yöntem olarak sunan geleneksel kültürel kodlar bulunmaktadır. Ancak 2024'te gerçekleşen Eskişehir'deki saldırı yeni bir siyasallaşma ve sosyalleşme sürecini ülkenin gündemine taşıdı. Türkiye'de ilk kez küresel, dijital kültür, siyasal şiddet üretiminin mekanı haline geldi. Neonazi ideolojisinden ilham alan ve sosyal yaşama intibak sorunları yaşayan bir genç, dijital platformlarda aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerle iletişime girerek Batı ülkelerinde sık sık karşımıza çıkan bir yalnız kurt eylemi gerçekleştirdi. Türkiye'de şiddet yeni bir olgu değildir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlanan türden okula, camiye, kiliseye veya hastaneye yönelik silahlı terör eylemleri şiddet tarihimiz boyunca karşımıza çıkmamıştı. Bu sebeple 2026'da Şanlıurfa'da ve ardından Kahramanmaraş'ta öğrencilerin ardı ardına gerçekleştirdikleri terör eylemleri ilk kitlesel okul katliamları olarak kamuoyunda büyük bir şok dalgasına neden oldu.
siyasi ve toplumsal hiçbir hedefi, korku ve

ve dehşet saçmak dışında kamusal hiçbir anlamı olmayan bu tür terör eylemleri, toplumsal hayatta yaşanan değer erozyonunu, kuralsızlığı ve anatomiyi, nihilizmi ve yabancılaşmayı gün yüzüne çıkardı. Bu vakaları yalnızca kriminal hadiseler olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü üç hadisede de ortaya çıkan yeni suçlu tipolojileri, Türk toplumunun geçirdiği kültürel dönüşümün derin izlerini taşır. Burada dikkat çekici olan ve üzerinde düşünmemiz gereken konu, Türkiye'nin bazı batı toplumlarında uzun zamandır bilinen suçlu tipolojileriyle karşılaşmasıdır. Soğukkanlı ve yüksek eğitimli bir seri katil, küresel dijital kültürel ağların etkisiyle siyasallaşan yalnız kurt eylemleri veya kitlesel okul saldırıları gibi vakalar artık yalnızca yabancı filmlerin ya da uluslararası haberlerin konusu değildir. Bu tipolojiler küresel kültürün dolaşımı ve dijital çağın etkisiyle Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin de bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu durum Türk modernleşmesinin yeni bir aşamaya ulaştığını düşündürüyor. Çünkü uzun yıllar boyunca modernleşmenin kurumsal sonuçlarını yaşayan ancak toplumsal dokusunu büyük ölçüde muhafaza eden Türkiye bugün küresel kültür, dijitalleşme ve refah toplumunun ortak etkisiyle farklı bir eşiğe yaklaştı. Dolayısıyla bu üç vaka tek başına açıklanması gereken istisnalar değil, aynı tarihsel dönüşümün farklı yüzlerini gösteren semptomlar olarak okunmalıdır. Küresel kültür, dijital çağ ve refah toplumu. Bu üç vakanın aynı tarihsel dönemde ortaya çıkması tesadüf değildir. Son yıllarda Türkiye'nin demografik ve toplumsal yapısında yaşanan değişimler, modernleşmenin yeni bir evreye ulaştığını gösteriyor. Nüfusun kendini yenileme eşiği kabul edilen 2,1 seviyesinin altına düşen toplam doğurganlık hızı, Türkiye'nin artık düşük doğurganlık rejimine geçtiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de aile yapısındaki dönüşüm de aynı yönelime işaret etmektedir. Nitekim bugün Türkiye'de 5,5 milyondan fazla kişi yalnız yaşıyor. Bu eğilimler aile, akrabalık ve gündelik yüz yüze ilişkilerin çözülerek bireyselleşmenin güç kazandığı yeni bir toplumsal evrenin göstergesi olarak okunabilir. Aile yapısındaki bu dönüşüm bireyselleşme eğilimini güçlendirirken dijital teknolojiler yeni kuşakların temel sosyalleşme alanı haline gelmiştir. Doğurganlığın azalması, yalnız yaşamanın yaygınlaşması, evliliğin gecikmesi ve dijital ağların toplumsallaşmadaki ağırlığının artması birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin modernleşme sürecine rağmen muhafaza ettiği toplumsal dokusunun çözülmeye başladığını görebiliriz. Öte yandan küresel kültürün dolaşımını hızlandıran dijital çağla refah toplumunun beslediği bireyselleşme eğilimleri birleştiğinde Türkiye geç modern toplumların ortak toplumsal risklerine ve patolojilerine de daha fazla dahil olmaktadır. Küreselleşmenin politik olarak gerilediği kabul edilse de kültür sahasında durum daha farklıdır. Dünya kültürel açıdan giderek birbirine benzeyen insanların yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Bugünkü durumu kültür emperyalizmi veya ithal kültür gibi kavramlarla karşılamak yetersizdir. Çünkü tüm dünyaya tek bir küresel hegemonik kültür dayatılmaktadır. Özgünlüğünü modernleşmenin maddi kazanımlarıyla muhafazakar değerleri koruma ve mezcedebilme yeteneğini borçlu olan Türk modernleşmesi, küresel kültür dalgası karşısında başkalık iddiasını kaybetme tehlikesi altındadır. Dijital çağ ideolojilerin artık aile, okul ve mahalle gibi geleneksel kurumlar yerine algoritmalar ve sosyal ağ aracılığıyla öğrenildiği bir sosyalleşme biçimi üretmektedir. Bu durum genç kuşakların küresel kültürel referanslarla siyasal kimlik geliştirmelerini kolaylaştırmakta, yerel aidiyetlerle dijital kimlikler arasındaki mesafeyi büyütmektedir. Dijitalleşme aynı zamanda anglofon dünyanın gündemini dünyanın geri kalanına dayatarak ABD'nin kültürel ve hegemonyasının pekiştirilmesi anlamına geliyor. Böylece genç kuşaklar Amerikanlaşmaya daha fazla maruz kalmakta ve kuşaklar arasındaki mesafe kapanmaz bir boyut kazanmaktadır. Bugün kendisini beyaz üstünlükçüsü bir Siyonist olarak kabul eden, Gazze'de soykırımı destekleyen, İslam'a ve kendi kültürüne düşman olan, sosyal medyada siyasallaşan ve radikalleşen bir gençlik alt kültürü söz konusudur. Küresel kültürün

ve dijital çağın etkisi altındaki genç kuşakların kendi kimliğine yabancılaşmış, yersiz yurtsuz, hedonist ve nihilist olmalarını mümkün kılansa bir refah toplumunun içine doğmuş olmalarıdır. Türkiye modernleşme tarihi boyunca yoksul kalmış bir toplumdur. Nüfusun büyük çoğunluğu uzun bir süre boyunca hayatta kalma ve geçim derdi mücadelesi içinde yaşamıştır. Türk toplumunda yükselme arzusu, statü arayışı ve sosyoekonomik olarak sınıf atlama motivasyonuna eşlik eden iç göç ve kentleşme olgusu, kolektif kimliğin, sosyal dayanışmanın ve aile bağlarının güçlenmesini sağlamıştır. Hemşerilik, örneğin kentleşmeyle ortaya çıkan bir sosyal dayanışma ağı işlevi görmüştür. Ancak kentleşme sürecinin sonuna gelindiği, yatay ve dikey hareketliliğin azaldığı günümüzde toplumsal bağlar gevşeme eğilimindedir. Üstelik bireyselleşme ve hedonizm yükselirken refah toplumunun da sonuna gelindiğine dair işaretler vardır. Kapitalizmin küresel hegemonyasının altındaki maddi gerçekliğin çatırdamaya başlaması, nihilizmi ve kimlik kaybını telafi etmek üzere işe koyulan bir seçenek olarak faşizmin yükselme potansiyelini göstermektedir. Meselenin ciddiyetini kavramak durumundayız. Türkiye'nin küresel meydan okuma karşısında kendine özgü toplumsal dayanışma ve aidiyet mekanizmalarını yeniden üretip üretemeyeceği üzerine kafa yormamız gerek. Türkiye'nin esaslı bir kültür politikası geliştirmesinin zemini tam da burasıdır.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaad ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.
1: Allahümme azim.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.

bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle, Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

Ey alemlerin Rabbi Allah'ım! Ey Rabbim! Tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah

0: Ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme Rabbel Ervahi vel Ecsadil Baliyah أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتمئة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ma ahata bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk ve şehidet bihi melâiketüke salaten ve daimeten ve tedûmu bidevâmi mulkillâh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayılır.

0: sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi esma

0: مثمرة.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا

Allah'ım, ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım,

gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca

Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza

kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمعشر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت.
1: اللهم şüphesiz sen, malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.
0: Allahümme ya men vehebe li seyyidina

0: Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْعَجَتِ الرِّيَاحُ

0: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tehrimni ve ana es'eluke ve la tuazzibni ve ana estağfiruk.
0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bihabibikel Mustafa

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tebessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fina bi cahihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealna

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

0: Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Hay, ey Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi olan Allah. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك

0: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ

0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatrına.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَائِكَ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, İnsanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: أي الله أي الله أي الله. Beni peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab, karşılıksız bolca veren, ey Gaffar, günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi, ey aziz, üstün, yüce, ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مَا اَقْسَمْتُ بِهِ

0: فجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yedi kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ

0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ قَطْرٍ

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı, edebiyatçıları, edebi dönemleri, yazarları, şairleri konuşacağız. Bunları konuşmak bizlere iyi geliyor. Bunları konuşmak insanımızı iyileştiriyor, dinleyenleri iyileştiriyor. Çünkü edebiyatın bir dönüştürücü gücü var. Edebi söylem diye bir şey var. İşte bu bize iyi geliyor, bizi dönüştürüyor kalben, fikren, ruhen, zevki selimimizi, kalbi selimimizi, akli selimimizi artıran bir şey. Edebiyatı konuşmak, edebiyatla alakalı kitaplar okumak, yazarlardan bahsetmek. Bugün de kıymetli bir konuğumuz stüdyomuza bağlı şu anda, ta Ankara'dan. Yazar Kamil Yeşil hocamla biz yine bugün kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim Mehmet Bey kardeşim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Çok şükür stüdyomuza bağlandınız, vakit ayırdınız bize. Biz şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim ben de.
0: Eyvallah. Hocam yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde belirli kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları yazar bunu radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin, eğer yazdıysa okuyanların, televizyonda anlatıyorsa izleyenlerin zihnini açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Biz sizden okuma ve yazma serüveninizi alalım, sonra diğer sorularıma geçeceğim inşallah.
1: Peki Mehmet Bey.

0: kardeşim. Sanırım aklımda kalan en önemli yazmayla ilgili teşvik edici, motivasyon edici olay orta okul ikinci sınıftayken Türkçe dersinde geçen bir olay idi. Hı hı. Ders kitabımızda Ömer Seyfettin Kaşağı diye bir hikayesi vardı. Hı hı. Herkes bilir bu hikayeyi, bilirseniz.
1: Evet hocam.
0: Bu hikayede Ömer Seyfettin kardeşine iftira atar. Babası kardeşi Hasan'ı bu iftiradan dolayı döver, ahıra girmesini yasaklar. Çocuk bir zaman sonra kuş parazı diye bir hastalığa yakalanır. Ama bu hastalığın o dönemde çaresi yoktur. Doktor gelir gider, çocuğun ölmesi söz konusudur. Ömer Seyfettin zanneder ki çocuk ruhuyla ben kardeşime iftira attım, babam dövdü, ondan dolayı hastalandı ve işte ölüm noktasına geldi diyerek bir vicdan azabı çeker.
1: Evet.
0: Bunun üzerine son gün bir helalleşeyim, suçu üstleneyim diyerek evde bir hizmetçiler vardır. Bermin ona der ki ben kardeşimle özür dilemek istiyorum. Kaşarı ben kırmıştım der. Kardeşi de o şimdi uyuyor, sabahleyin uyanınca özür dilersin, öpersin, helalleşirsiniz, o seni affeder der. Fakat sabahleyin Hasan ölür. Bu hikayeyi okuduktan sonra öğretmenimiz bize hikayenin anısal bir hikaye olduğunu, oradaki Ömer'in gerçekten yazarın kendisi olduğunu söyledi. Bu gerçekten benim için çok dramatik bir etkisi oldu benden. Yani bir kişi kardeşini iftira atıyor. Ömer Seyfettin böyle yapmışsa acaba başka neler yapmıştır diye ben o dönemde bir Ömer Seyfettin sevgisi, merakı oldu bende. Kitapçılara gittim. Ne kadar Ömer Seyfettin hikaye kitabı varsa hepsini aldım.
1: Evet, tabir yerindeyse çarpmış sizi Ömer Seyfettin.
0: Evet. Yani burnumun direği sızladı o zaman. Ve kitapların isimleri farklı, boyutları farklı ama içindeki hikayeler aynı. Yayın evleri farklı olduğu için. Ben kitap almasını bilmiyorum tabii. Ortakideki öğrenci kitap almasını bilmez. Niye Ömer Seyfettin? Yüksek noktadan kitabı alıyorum. Gizli Mabet alıyorum. Kaşağı alıyorum. Başka isimlerle yayınlanmış kitaplarını alıyorum. Birinci seriyi bitirdim. İkinci seriye baktım. Aynı hikayeler. Allah Allah. Niye bunlar aynı hikayeler anlatıyor? Daha sonra fark ettim ki yayın evleri ve düzenleyicileri farklı. Böyle bir okuma serüvenim oldu ve o günlerde öğretmenimiz derste bir kompozisyon konusu sordu bize. O zaman 10 puanlık üzerinden bir puanlama oluyordu. 7 puanı biz diğer sorularda 3 puan, 30 puanı da kompozisyon üzerinden cevaplandırıyorduk. Ben bir hikaye kurdum verilen kompozisyonla ilgili olarak. Hikayeyi hala hatırlıyorum. Evet. İsterseniz anlatabilirim.
1: Buyurun, buyurun hocam.
0: Bir yaşlı adam var. Evden dışarı çıkamıyor. Yolda giden bir oyun oynayan bir çocuğu çağırıyor. Diyor ki, bakalım bana bir ekmek, şeker vesaire al diyor. Bir eline bir para veriyor. Çocuk bakkala giriyor, ekmekleri alıyor, alacağını alıyor. Paranın üstüne alıyor fakat arkadaşları çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel diye onu sıkıştırdıklarından dolayı yolda koşuyor. Amcanın evine varıncaya kadar yolda bozuk parayı düşürüyor çocuk.
1: Evet.
0: Emanetleri verince hani bu paranın üstü neyince elindeki para üstlerini veriyor fakat para eksik. Bunun üzerine amca çocuğa kızıyor. Diyor ki sen bu parayı yolda biraz sakladın herhalde. Aldığın zahmet, yaptığın zahmeti almak istiyorsun vesaire gibi böyle yakışıksız bir şey söylüyor çocuğa. Çocuk hayır yemin billah etse de bakkala geliyor. Bakkal kitap paranın üstünü tam verdiğini söylüyor. Meğer düşürmüş. Hikayeyi böyle anlatıyor ve sonra da diyor ki çocuk, bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
1: Evet.
0: Hikayeyi ben böyle bitirmiştim. Öğretmenimiz hikayeyi okudu. Hikayeyi böyle bitirmemen lazım. Acele etmeyeceğim. İşte emanete sahip çıkacağım diye bitirmen lazımdı. Dedi ama hikayeyi okuduktan sonra dedi ki sen yazar olabilirsin.
1: Evet.
0: Benim ilk hikaye olarak yazmış olduğum metin yazılı kağıdına yazdığı metin oldu. Okuma serüvenim de Türkçe ders kitabındaki Kaşağı hikayesi oldu. Daha sonra Sait Faik'i de keşfettim. Bizde Havuz Başı'nda bir hikayesi vardı. Sokmuşlar hikayesi vardı. Onun üzerine onu da merak ettim ama benim öyküdeki, hikayedeki okumaya yönelik ilk hocam Ömer Seyfettin, onu da biliyorsunuz. Okursanız yazabiliyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: Yani şu demek, okurken başka olaylar sizi çekiyor. Diyorsunuz ki benim de buna benzer bir olayım var. Ben de bunu anlatabilirim, anlatmalıyım. Ya da
1: evet,
0: oradaki öykünün o şekilde gidiş tarzı sizi rahatsız ediyor. Diyorsanız ki bu şu şekilde anlatılmalıydı. Böyle devam etseydi daha iyi olurdu. O satır aralarında sizin de hayal gücünüzü besleyen olaylar oluyor. Böylece bir çabaya geliyorsunuz. Eğer bu çaba bir okuyucu, isterse bir kişi olsun, takdir görüyorsa, karşılık buluyorsa, teşvik görüyorsa, ha diyorsunuz burada devam edeyim. O anlamda benim teşvik eden hocam, öğretmenim Nevzat Özden oldu, adını unutmuyorum, Türkçe öğretmenim, o rahmetli oldu şimdi.
1: Allah rahmet eylesin. Yani
0: böyle olunca şuradan bir ne diyelim, bir çıkma yapabiliriz. Okullarda öğretmenlerin bazı kabiliyetli öğrencileri keşfetmesi olur, biliyor musunuz?
1: Evet, evet hocam.
0: Mesela sesi güzeldir, oğlum sende çok güzel bir kulak var, sen müzisyen olabilirsin der. Birisinin resmi çok güzeldir, sen ressam olabilirsin, karikatürist olabilirsin der.
1: Hı hı.
0: Türkçe edebiyat öğretmenleri de böyle dikkatleri açık ise öğrencilerle ilgili, orada başka öğrencilerden farklı bir iki cümle görse, ha der, bu öğrenci de bir farklı bir duyuş tarzı var. Bunun üzerine giderse buradan bir yol alabilir bu öğrenciler. Birçok öğretmenin yazarı arkadaşının da böyle hayat hikayeler olduğunu gördüm.
1: Hı hı.
0: Öyle söylenebilir. Ortaokuldayken Ömer Seyfettin, Türkçe öğretmenim, benim okuma ve yazmada benim motivasyon veren, yönlendiren öğretmenlerim olduğunu söyleyebilir.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki böyle fikir adamı olarak Sezai Karakoç tarzı ya da İsmet Özel gibi kişilerle karşılaştınız mı? Çevrenizde kimler vardı?
0: Evet, şimdi ben 76'da ortaokulda başladım. İmam Hatip Ortaokulu'na başladım. 80'e kadar biliyorsunuz Türkiye'de bir siyasi ortam vardır, çok hareketlidir.
1: Hı hı.
0: 80 öncesi.
1: Evet.
0: Hatta böyle işte öldürme olayları falan vardır. Okullar boykot. Öyle ders yapamamaktan. Üniversitelerde boykotlar falan vardır. Grevler falan vardır.
1: Evet.
0: Ben ortaokula biraz geç başladım. Yaşlarım itibariyle. Yani ilkokulda hemen sonra başlamadım. İlkokuldan sonra hemen benim 6-7 aylık bir Kur'an kursu öğrenciliğim vardır.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra kamyon cip tamirciliği dönemim vardır bir sene kadar. Yani ben 2 senelik bir ara verdim. Böyle olunca ortaokula başladığımızda Türkiye'deki siyasi olayları takip edebilen, biraz sağdan soldan anlayabilen bir yaş seviyesi vardı. Biraz da meraklıydım. O dönemde Yeni Devir gazetesini keşfettim. Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip geliyorduk.
1: Hı hı.
0: Orada Yeni Devir gazetesini gördüm. Ben orada Yeni Devir gazetesinde İsmet Özel ismine aşinayım. Rasim Özdenören ismine aşinayım. Ama Sezai Karakoç'u bilmiyorum. Necip Fazıl'ı da bilmiyorum. Enteresandır. Bizim Ben lise son sınıfına kadar Necip Fazıl ismini duymadım, okumadım.
1: Okullarda söylenmedi mi hocam? Müfredatta yok.
0: Okullarda söylendi. Bir defa geçti. Şöyle bir geçti. Biz ders kitabı bulamıyorduk. Kullanılmış ders kitapları alıyorduk büyüklerimizden. Hı.

0: Adını Necip Fazıl yazıyor.
1: Evet.
0: Ama biz Necip Fazıl'ı bilmiyoruz. Köyümüzde bir muhtar vardı, Allah rahmet eylesin, Mehmet Cengiz. O hafız idi ve marangozluk yapıyordu. O iyi okuyucu idi. Ben onun ara sıra marangozhanesindeki kütüphanesine gidiyordum. Orada gördüm çileyi ben ilk defa. O yani çile gördüm. Necip Fazıl başını kapattı. Fotoğraf da var. Birkaç şiir okuyun da dedim, ben bunu okuyabilir miyim? Dedim, bana emanet olarak verdi.
1: Hı hı.
0: Necip Fazıl işte o lise bir döneminde bir köy muhtarının kütüphanesinde onun vasıtasıyla tanımış oldum. Bir de köyümüze bir kitapçı, seyyar kitapçı geldi. Taksinin bagaj ve kitapları doldurmuş. Köylerde dolaşıyor. Muhtemelen öğretmendi o.
1: Evet.
0: Biz camiden çıktık. İşte kahvenin önünde taksinin bagajını açtı, kitapları gösterdi. Sen nerede okuyorsun dedi bana. İmam Hatip'te okuyorum efendim dedim. Oradan iki tane kitap çıkardı. Çok önemli. Bunları oku sen dedi. Necip Fazıl'ın Son Devrin Dil Mazlumları. Kapağında şey var. Dar Ağacı var.
1: Evet.
0: Bir de Seyyid Hasan El Nedve'nin İslam dünyasında ideolojik savaş diye bir kitabı var.
1: Eyvallah.
0: Sen bunları al, oku dedi bana. Ben cebimden verdiğim para, belki bana şey de yapmış olabilir, böyle kolaylık sağlamış da olabilir. Parayla aldım. Necip Fazıl da öyle bir öğretmen, işte seyyar kitapçı da gördüm. Yani ben üniversiteye gidinceye kadar Necip Fazıl çok büyük şairdir, şöyle bir düşünce önderidir diye bizim önümüze getiren olmadı. Ben hep yanarım. 80'de Milli Türk Talebe Birliği'nin taşra teşkilatlarının toplantısına geldik İstanbul'a.
1: Hı hı.
0: O Cağaloğlu'ndaki binaya halihazırda şu anda biliyorsunuz gene Talebe Birliği'ne verildi. İşte biz orada işte kitaplar var, Nur Osmaniye Camii'ne doğru Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak diye yürüdük. Namazı orada çıplak taşların üzerinde falan kıldık ama kimse bize ya İstanbul'da Necip Fazıl diye bir adam var, gelin onu ziyaret edelim vesaire falan demedi. Hmm. Abilerimiz, bizim de cesaretimiz yok, zaten de bilmiyoruz. O dönemde yani belki ziyaret edilebilirdi. Talebe Birliği'ne gelmedi. Üstad yaşıyordu. 83'te vefat etti biliyorsunuz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani 80'de böyle imkanımız falan vardı. Duymadık yani. Ben Sezai Karakoç'u genel lise son sınıfında bir arkadaşın elindeki kitabı gördüm. Onun biliyorsunuz Sütun diye yazıları topladığı kitaplar var.
1: Evet, kalın bir kitap.
0: Kalın, evet kalın. Baktım Sütun bir yazıyor, Sezai Karakoç yazıyor. O Talebe Birliği'ne gidip geliyordu. O bizden biraz daha büyük idi.
1: Hı hı.
0: Onun elinde gördüm ama kitabı almış okumuş değilim. Ama Sütun biri hatırlıyorum.
1: Hı hı.
0: Bütün bu, öyle söyleyelim. İşte Necip Fazıl'ı, Sezai Bey'i, İsmet Özel'i tanımak, yani eserleri üzerinden tanımak üniversiteye adım attıktan sonra mümkün oldu.
1: Evet.
0: Yani yeni devirde ben İsmet Özel'in yazısını görüyorum ama İsmet Özel kimdi ben bilmiyorum. Yani evet. Bugünkü siyasi ortam üzerindeki yazıları okuyoruz. İşte manşette şey var, İran devrimi var, Afganistan işgali var vesaire falan.
1: Hı hı.
0: İçerisindeki yazılara da bakıyoruz ama yani benim bilgi seviyem, onları okuyacak, anlayacak şey okumuşumdur ama ne anlattım bunu söyleyemem yani.
1: Evet.
0: Yani o üstadları biz nasip oldu. Üniversiteye adım attıktan sonra bir de Türk Dili Edebiyatı bölümünü de kazandıktan sonra,
1: hı hı,
0: hem alan çakışması oldu hem de işte çevremiz öyle bir çevre oldu.
1: Evet.
0: Okuma serüvenimiz onların o şekilde başladı.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam bu okuma serüvenin de usta çırak ilişkisi de önemli. Şimdi usta çırak ilişkisine girdiğin zaman eleştiri önem kazanıyor. Çünkü yazdıklarınız eleştirilmesi lazım. Sizde bu süreç nasıl işledi?
0: Doğrusu biraz önce okuma serüvenimde nasıl benim bir hocam olmadıysa biraz böyle kitaplar üzerinden gittimse,
1: hı hı,
0: eleştiri ve tenkit gözüyle bakma olayıyla

0: kendiliğinden gelişti. Yani bizim dönemden önce bu Yeni Devir gazetesinde yazan abilerimiz, ablalarımız falan da Cihan Akbaşlar vesaire var. Hı hı. Onlar o dönemde Yeni Devir'de işte ilk yazılar niyaliniyorlar, kültür sanat sayısı düzenliyorlar. Onlar hı hı. orada bir okuma yazmada bir rehberlik yaşıyorlar. Evet. Ama benim çevremde öğretmenlerimden böyle okur yazar çevresi olmadığı için hı hı. benimkisi kendiliğinden oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı mutlaka onu söylememiz lazım. İşte biraz insanın merakıyla ilgili olan bir şey. Ben evet. ilk yazılarımı okuduğum kitaplar üzerinden yazdım. Ne demek? Mesela bir roman okudum. Şimdi romanı okurken dipnot notlar alıyorum. Olay akışını yazıyorum bir kenara. Bazı beğenmediğim cümleler var. Onları bir tarafa yazıyorum. Çok beğendiğim yerler var. Onları yazıyorum. Daha sonra kitap bitirdiğimde bunları topladığımda elimde 2-3 sayfalık bir yazı meydana geliyor.
1: Evet.
0: Böyle olunca ha dedik bunu ne yaptık şimdi birleştirdik bir yazı oldu. Öyleyse bunu değerlendirelim diye. Ben o zaman işte Milli Gazete'nin kültür sanat sayfasına gönderdim. Bu eleştiri, tenkit, biraz da tanıtım özelliği olan yazıları. Evet. Ha yayınlandı. Allah Allah. Demek ki orada bir şey var. Yani bir dil var, bir yaklaşım var, bir orijinal taraf falan var.
1: Evet.
0: Ondan sonra baktık ki yani edebi eleştiri diyelim ki yapılacak ise bunun alt tarafında bir bilgi de olması lazım. Bir edebi teoriye göre, bir anlayışa göre edebi esere
1: evet.
0: Yaklaşılması lazım. O zaman da mesleki okumalar giriyor. İşte roman sanatını okudum. Berdan Muran'ın eserlerini okudum. Başka eserler okudum. Onlar da edebi eserlere bir bakış tarzı veriyor.
1: Evet.
0: Kendi beğenileriniz de oluyor. O zaman şöyle ortaya çıktı. Ben bir dönem yazarlar, bir de Türkiye yazarı, bir Ankara'da 3-4 dönem yazar seminerliğine katıldım. Gelen talebelere hep onu söyledim. Dedim ki kaleminizin tozunu bir eseri değerlendirme üzerinden atın. Çok faydalı oluyor.
1: Evet.
0: Yani bir edebi esere ya da düşünce eserine nereden yaklaşılır? Hangi noktalardan eleştirilir? Yazar merkezli değil, eser merkezli eleştirilir.
1: Hı hı.
0: Yani yazar bilmiyor olabiliriz, yazar çok seviyor olabiliriz.
1: Evet.
0: Hiç tanımadığımız birisi olabilir. Önemli olan önümüzde bir metin var. Bu metin bize ne diyor?
1: Hı hı.
0: Beğendiğimizi neden beğendik? Tenkit ettiklerimizi niye tenkit ediyoruz? Bunun sebepleriyle eser evet. üzerinden yaparsanız.
1: Evet.
0: Bir esere nasıl bakılırı süreç içerisinde öğrenirsiniz hı hı. ve böylece bir bakış açısı kazanmış olursunuz diye bunu yapan arkadaşlarımız da oldu. Bunu da kendiliğinden öğrendim ama bunun gerçekten bugün verimli bir metot olduğunu görüyorum.
1: Evet,
0: hali hazırda aynı çizgi üzerinde okumalarım var. Hı hı. Kitap eleştirileri yazıyorum. Bu hem düşünce eserleri oluyor hem edebi eserler oluyor ya da satır aralarında yazarı söylemedikleri vardır Mehmet Bey.
1: Evet, evet.
0: Ben derken yazar her şeyi söyleyemez bir, iki söylememelidir de.
1: Evet.
0: Okuyucuya da bir şey bırakmalıyız.
1: Evet.
0: Böyle olunca satır aralarında mesela bir düşünce metnini, bir makaleler toplamını, bir deneme eserini okurken yazarın söylemedikleri vardır. Onları yakaladığın zaman sen yazarsan işte ya, okumanın bereketi oldu. Onu yazman lazım.
1: Evet, evet.
0: Onu okumamış olsaydın onu öyle düşünemeyecektik.
1: Hı hı.
0: O açığı bulamayacaktık.
1: Evet.
0: Ha öyleyse kitap okurken onun söylemedikleri bizim bilgi olarak bizde uyanırsa onları yazmamız lazım.
1: Hı hı.
0: İkincisi tabii yazarın üslubu, yaklaşımı vesaire de bizi tesir altına alır. Oradan da bir okuma akrabalığı, bir düşünce akrabalığı da çıkar.
1: Hı hı.
0: Böylece okurken yazmış, yazarken okumuş oluruz.
1: Evet, evet hocam. Yani hem bu yazıları yazarken nelere dikkat edeceğinizi kendiniz buldunuz, düşünerek, okuyarak.
0: Evet.
1: Hem nalına hem mıhına vurmak gerekiyor değil mi hocam bu yazıları yazarken?
0: Evet. Tabii ki.
1: Aksi halde sadece bir sevdiğimiz bir yazarın tanıtım yazısı olmuş oluyor.
0: Övgü olmuş olur. Teşekkür eder ama yazara yaramaz.
1: Evet.
0: Okuyucuya da yaramaz. Belki şöyle olabilir. Ya bu kitabı çok

0: Öyle. Ben dedim okuyayım gibi birkaç yaz okuyucuda bir merak uyandırabilir ama yazara katkısı olmaz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani ben mesela bu zamana kadar bu okuma yazma üzerinden yayımladığım hem öykü anlamında eleştiri metinlerim oldu hem kalemin
1: Evet.
0: gölgesinde adını vermiş olduğum ya da hem okudum hem yazdım kitabında kitaplar üzerinden yazarlar üzerinden düşünceler üzerinden değerlendirmelerim oldu.
1: Evet.
0: Bunları hep bu satır aralarında yazarın görmediği bir. İkincisi benim bilgi birikimim bakımından yanlış ya da eksik olanları söylemekten çekinmedim.
1: Eyvallah.
0: Ama orijinal taraflarını da bakın burası güzel. Bu bundan önce tespit edilmiş bir bakış açısı değil. Bu buradan iyi bir bilgi birikimi de var yazarın. Yani iyi harmanlayabiliyor, güne taşıyabiliyor gibi sonuçta çıkarabiliyoruz ama esas orada yani ben okurken bunu nasıl eleştireceğim diye okumuyorum. Öğrenmek için okuyorum fakat okurken biraz önce söylediğim o ara boşluklar görüyorum.
1: Evet.
0: O boşlukları es geçmiyorum. Bu kim olursa olsun. Yani büyük üstad olur, yazarlarımız olur, şairlerimiz olur, kendilerine boşluklarımız olur. Ama ben onun gibi birebir öyle düşünmek durumunda değilim. Bizim
1: Tabii.
0: de okuduklarımız falan var. Öyleyse burada Mehmet Bey yani orada eleştiri anlamında bir şey söyleyecekse üslup çok önemli.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Esas o yani dikkat etmemiz gereken odur. Yani eğer bir eserle yönetilecek bir eleştirimiz var ise yani anlamaya çalışan
1: Evet.
0: yargılamadan soru üzerinden ya da böyle olabilir mi? Ben böyle biliyordum. Şöyle var mesela derseniz ki bu adam hiçbir şey bilmiyor. Bundan anlamıyor. Bunu kitapta yazmış. Dediğin zaman
1: Evet.
0: yani orada niyetinin kitap, düşünce, eser olmadığı çok keskin bir yerden baktığın oluyor. Bunu herkes yapar. Bu önemli olan o değil. Önemli olan yazarın bile Allah Allah ben bunu niye görmemişim?
1: Evet.
0: Gerçekten burada bir dikkat falan var. Dedirtebilecek bir hassasiyet, bir üslup olması lazım ki ona
1: Evet.
0: faydası olsun. Ben bu anlamda bir üslup yakalamaya çalıştığımı hatta yakaladığımı söyleyebilirim. Ama bunun ne olduğunu tabii okuyucu daha iyi karar verecek.
1: Eyvallah. Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah edebi söyleşilere
0: Eyvallah,
1: devam
0: eyvallah,
1: edeceğiz.
0: eyvallah, öyle yapalım.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere yazar Kamil Yeşil hocamızla devam edeceğiz. Edebiyatı, edebiyatçıları, edebi ürünleri konuşuyoruz, eleştiriyi konuşuyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman, meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da.

0: akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Kamil Yeşil hocamla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Edebi söylemle devam edelim. Edebiyatın Buyurun. Gücü. Tarihten bu yana hep mesela Fuzuli şiir yazmış ama mesleğini bilmiyoruz ya da biliyoruz ön planda değil. Ya da bir başka yazar, şair mesleği var ama hep şairliğiyle tarihte, edebiyatta bize neler söylediğiyle biz onları tanıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Söyledikleriyle gündem olmuşlar. Söyledikleriyle bize yön vermişler, çağına yön vermişler. Söyledikleriyle çağrışım oluşturmuşlar. Bizlere bir şeyler söylemişler. Burada edebi söylemin, edebiyatın gücünden biraz bahsedelim isterseniz.
1: Mehmet Bey kardeşim şöyle, herkesin bir geçim yolu var. Kendisine uygun, fıtratına uygun bir meslek icra ediyor. Hı hı. Fakat sanat düşüncesi, kabiliyeti farklı bir veri Allah tarafından. Tabii insanların bu konuda çabaları, gayretleri de o kabiliyette, Allah'ın vermiş olduğu kabiliyette birleşmesi lazım. Şimdi Fuzuli'nin mesleğini bilmiyoruz dediniz. Mesela onun üzerinden gidelim. Mesela Akif, Mehmet Akif veterinerdir biliyorsunuz. Hı hı hı. Sezai Karakoç maliyecidir. İsmet Özel hem siyasal bilgilerde okumuş hem de işte diyelim ki yabancı dil öğretmenliği yapmış, Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Evet. Bizim Fazıl Fersen'de okumuş ama üniversite düzenli olarak okumamıştır. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Yazarlık ve şairlik kabiliyeti ile tahsil arasında birebir ilişki yok.
0: Evet.
1: Yani işte yazarlar, şairler mesela günümüz itibariyle söyleyelim, edebiyat fakültesi mezunu değiller. Hı hı. Hatta şöyle de söylenebilir, bilirsiniz. İşte akademisyenler var, birçokları edebiyat fakültesinden mezundur. Doktorası falan yapmıştır fakat edebi eser yazamamışlardır, yazmamışlardır. Şair değildirler, yazar değildirler. Birçok ilim adamımız var bu şekilde. Edebiyat tarihçimiz, akademisyenimiz var.
0: Evet.
1: Okuyorlar, eserler üzerinde konuşuyorlar, yazıyorlar fakat kendileri yeni bir edebi eser meydana getirmede o kabiliyetleri yok, onu harekete geçiremiyorlar. Yazıyorlarsa bile biz onları okumuyoruz. Bir kalem tecrübesi olarak kalıyor dergiler hı hı. arasında. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yani bu hani doğuştan şair, şair-i maderzat diyorlar eskiden.
0: Evet, şair-i maderzat.
1: Evet, doğuştan şair. Hı hı. Bu halk şairinde onlar bade içen şairler olarak söyleniyor bunlar. Doğuştan gelen rüyalarında birisini görüyorlar. Aynen şiir söylemeye başlıyorlar. Böyle geçmişe yönelik olarak örnekler falan var ama günümüzde okuma, yazma ve ısrar etmeyle ilgili bir süreçtir yazarlık. Yani bir dönem birden fazla alanda ilgileniyorlar. Hem şiir yazıyor hem öykü yazıyor. Hem deneme yazıyor vesaire. Ama birisinde derinleşiyor. Bilirsiniz. Said Faik önce şair olmak istemişti.
0: Evet, evet.
1: Ve ilk kalem ürünlerini şiir olarak yazdı. Fakat hem kendi neslinin içindeki şairlerin şiirlerine baktığında hem de kendi dünyasına baktığında iyi bir şair olamayacağını anladı. Arkadaşlar da öyle demişler. Sen bu işi bırak demişler. Yazmış olduğu öyküleri görünce demişler ki ah buradan yürü.
0: Evet.
1: Gerçekten o onun günümüzde eskiden yayınlamış olduğu şiirle kitap olarak yayınlandı ama biz Said Faik'i şair olarak okumayız.
0: Tabii hikayecidir.
1: Öykücümüz ve en önemli öykücülerimiz. Biz onları okuyuz. Gerçekten iyi öykücü. Ha, bu ne demek? İnsan dener. kendisi merak da eder, heves de eder. Ama bir zaman sonra hem kendisini keşfettiğinde hem de biraz önce bahsetmiştik, eleştiride iyi eleştirmenler elinden biz bu işin olmayacağını, buradan yürünecek bir yol olamayacağını, biz ufuk açamayacağımızı, kendi sesimizi bulamayacağımızı öğrenirsek, o zaman kabiliyetli olduğumuz alana yöneliriz. Günümüzde bu anlamda bir tenkit, bir yönlendirmenin eksik olduğunu söylememiz lazım Mehmet Bey. Yani hemen aklıma geldi, rahmetli analım Cahit Zarifoğlu, Marmara Dergisi'nin arka sayfalarını okuyucularla diye bir köşesi ya da sayfaları vardı.
0: Evet.
1: Mavera Dergisi'ne gelen öyküler, şiirleri değerlendiriyordu. Bugün günümüzde şu anda işte yaşları 70'i bulmuş, 80'i bulmuş, hatta işte onun aşağısında bizim neslimizden abilerimizi vesaire ne kadar yazar, şair falan varsa aklınıza gelen hepsinin orada isimleri var.
0: Evet.
1: Şiir göndermişler, öykü göndermişler. Allah rahmet eylesin. Cahit Zarifoğlu okumuş, demiş ki bak bunu seçtiği onları yayınlayabilirim. Buradan devam et. Ya da sen öykü yaz. Ya da öyküyü bırak demiş. İşte Allah rahmet eylesin. Mesela yakın zamanda da kaybettik. Ali Haydar Haksal.
0: Evet, evet.
1: Recep Seyhan. Böyle yani aklıma çok Adem Turan, işte Mustafa Çelik vesaire falan. Böyle çok yazan şairler falan var. O okuyucularla köşesine şiir gönderenler daha sonra Mavera'da genel yayın yönetmeni oldu.
0: Evet.
1: Yani kitaplarını yayınladılar. Bu Zarifoğlu'nun o insanlardaki çevreyi görmesi, yönlendirmesiyle ilgili bir şeydi. Çok önemli bir şeydir. Yani cevheri görmek, dili görmek, oradaki hassasiyeti görmek ve o şekilde yönlendirebilmek çok önemlidir. Tekrar gene burada Allah hayırlı bereketli ömür versin. Bu anlamda Mustafa Kutlu'nun hakkını teslim etmeliyiz.
0: Tabii, evet, evet, evet.
1: Mustafa Kutlu abimiz dergahta böyle onlarca yazar, şair yetiştirdi. O kadar insanı elinden tuttu ki bir ışık gördüyse yayınladı, telefon açtı, aferin buradan devam et dedi, mektup yazdı ki bana LPC mektubu vardı, onları da yayınlamıştım. Düşünce ve Edebiyat Çolculuğu kitabında onun üzerinde bana da mektubu falan vardır.
0: Evet.
1: Yani bugün bir mavera dergah yazarları, şairleri var ise Kutlu'nun teşviki tırnak içerisinde korumasıyla ilgilidir. Onların eserlerini yayınladı. Dergahta yayınladı. Böylece şu söz ortaya çıktı. Biz Mustafa Kutlu'nun paltosundan çıktık. Doğrudur.
0: Eyvallah.
1: Ha, bu şu anlama geliyor. Evet, edebi kabiliyet ayrıdır. Heves ayrıdır. İnsanlar o hevesten bir yere giderler. Ama ondaki ışığı tespit edecek bir hoca, bir üstad, bir kılavuz lazım.
0: Evet, evet,
1: bu hem kesinlikle okumayla ilgilidir. Mesela der ki şunu oku, şunları oku, şunları oku ya, şu yazarları okuyamazsan öyküde bir adım atamazsın ya da kendi geleneğini nereye bağlayacağını bilemezsin.
0: Evet, evet.
1: Şiirde de böyledir. Yani mesela Necip Fazıl kanalıyla gelen şiire eklemleyebiliriz kendimizi. Günümüzde böyle şeyler var. Bir de Sezai Bey'in kanalından, duyarlılığından, dilinden gelen bir şiire bağlayabiliriz. Ne yapmamız lazım? Onu okumamız lazım. Şimdi dikkat ederseniz Sezai Bey bile Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl hayattayken onun büyük doğusunda yazmış olmasına rağmen, ona en yakın olmasına rağmen Necip Fazıl'ın şiirini yazmadı. Kendi şiirini yazdı.
0: Kendi şiirini yazdı, eyvallah.
1: Kendi şiirini yazdı. Eğer o Necip Fazıl'ın şiirini yazmaya kalmış olsaydı bir şey, güzel şeyler yazabilir ama Necip Fazıl'ın gölgesinde ikinci bir Necip Fazıl olmaya kalkan bir heveskar olurdu.
0: Evet.
1: Halbuki Necip Fazıl o yolu tüketmiş idi. Kendisiyle başladı, kendisiyle bitirdi. Gerisinde kalanlar hepsi taklitçisi oldu. Ha, öyleyse kendi döneminin diliyle de yazman lazım. Ha, öyleyse zaten burada çok önemli bir ne diyelim, bizim işaret bir şeyimizdir, bir deniz tellerimiz gibi bir yol gösterdi. Öyküsü de öyledir Sezai Bey'in. Günümüzde biliyorsanız bu anlamda İsmet Bey'in

0: öğreticiliği vardır. İsmet Bey'in eserlerini, şiirini okuyarak insanlar şiir söylemeyi öğrenirler.
1: Evet.
0: Yazmayı öğrenirler. Yani birebir öğretmenlik ile eline kalemi alıp biraz önce adını andık Cahit Sarıfoğlu gibi öyle yazma, öyle yaz demekle de olur. Hı hı. Ama eseri ortadadır. Okursanız o nasıl yazıyor, dili nasıl kullanıyor, evet, nerelerde dolaşıyor ilgesi, sanatı, sanatla ne yapmak istiyor, bunları anlar isek, hı hı, o da kendiliğinden bir öğrenme, öğretme şeklidir. Hani bir odaya, odanın bir köşesinde bir esans açarsanız,
1: evet hocam,
0: o koku bütün odalara yayılır. İsmet Bey'in eserlerinde böyle bir öğreticilik vardır. Yani şiir okuma kılavuzu bile kılavuz değildir yani. Başka bir şeydir. Yani şiiri nasıl okuyacağız değildir o. Bir sanat eseri olarak şiire nasıl bakarız, hı hı, şiir nasıl yazılır, şiirdeki imgeler nelerdir, kelimeler nelerdir. Ben böyle yazıyorum, benim şiirim budur, poetikam budur der, diyor. Hı. İnsanlar da oradan hareketle bir şeyler öğreniyorlar. Bu da ayrıca bir öğretme şeklidir. O kabiliyetimiz varsa, ısrarımız varsa bir yol alıyoruz. Yok ise evet, güzel çabası olan, gayreti olan insanlar olarak insan onlar da kendi tarihlerde onu
1: yer vermiş oluyorlar. Evet, evet hocam. Hocam şimdi günümüzde de yazarlık atölyeleri çok. Yani birçok kişi yazarlık atölyesi yapıyor. Belediyelerde bu işler yapılıyor. Ama evet, sizin de söylediğiniz gibi Cahit Zarifoğlu'nun Mavera dergisinde yaptığı yapılamıyor. Buradaki, doğru, eksiklik ne hocam? Yani Cahit Zarifoğlu oradan birçok kişi Cahit Zarifoğlu'nun paltosundan çıkmış tabir yerindeyse. Burada birçok biz örnek aldığımız üstadlarımız oralardan yetişmişler. Ama burada bu okullar, yazarlık okulları çok olmasına rağmen yine illaki hatır sayılır yazarlar çıkıyor ama o dönemki gibi değil. Ne eksik hocam bu dönemde?
0: Evet. Ben onu şuna bağlıyorum Mehmet Bey kardeşim. Şöyle bir şey var. Şimdi Cahit Zarifoğlu dediğimiz zaman bir şair hatırlarız ama aynı zamanda bir düşünce adamı, bir tavır adamı. Dünyaya ve ahirete dair endişeleri olan, Müslümanlara, ümmete dair endişeleri olan, hı hı, bir insan hatırlarız. Hı hı. Diyelim ki Mavera dergisi diyoruz. Yani bu anlamda diyelim ki rahmetli analım gene Yaşar Kaplan aylık dergide epeyce hizmet vermiştir. Yani bizim üzerimizde de emeği vardır.
1: Evet.
0: Dergiler sadece edebi ortamlar değildir. Düşünce ortamlarıdır. Ve bir idealin dünyaya, insanlara söylenmesi gereken sorumluluk yükleyen bir bilgi akışı, bir düşünce, bir bilinç akışı vardır, verir. Yani şiirimizin ayağı bir dava tırnak içerisinde, bir düşünce, bir felsefe ye dayanır.
1: Evet.
0: Şimdi o eserleri yazanlar aynı zamanda işte Mavera'nın teklif ettiği bir dünya görüşü üzerinden eserler ürettiler, üretmeye çalıştılar. Kendilerini tırnak içerisinde hani diyelim düşünce akımları aynı zamanda bizim edebi akımlarla iç içedir. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık diyoruz ya.
1: Evet.
0: İşte diyelim ki İslamcılık üzerinden yürüsün Sezai Bey'in, Mavera'nın, Edebiyat Dergisi'nin, Aylık Dergi'nin çizgisi. Hı hı. Orada neden bu eseri yazıyoruz sorusunun cevabı o edebi eserde öğretici olmadan sanat imkanları içerisinde bir dava, bir düşünce, bir hassasiyet, bir duygu vardır.
1: Evet.
0: O işte Cahit Zarifoğlu böyle bir okumaya yönlendirme, böyle bir üstad, böyle bir fikri zemin de oluşturduğu için o Mavera dergisini takip edenler, orada yer almak isteyenler kendilerinin Mavera okuyucusu değil, Mavera düşüncesinin eri o düşünceye sahip insanlar olarak gördüler.
1: Hı hı.
0: Ve onun şiirini, öyküsünü, tenkidini yazmaya çalıştılar.
1: Evet.
0: Eğer günümüzde ki bu yazar okulları seminerleriyle birleştirirsek, günümüzde bu ortamların böyle bir tarafı yok.
1: Hı hı.
0: Yani insanlar duyuyorlar, kendilerinde biraz söylediğimiz gibi heves de var.
1: Hı hı.
0: Bazı güzel şeyler de yakalamış olabiliyorlar. Diyorlar ki buralara gidelim, kestirmeden bazı pratik yollar falan nasıl bunları öğrenelim diyorlar, ama o ortamlar uzun süreli olmadığı için,
1: evet,
0: o ortamlar böyle bir fikri zemin üzerinden, bir düşünce, bir eylem merkezi şeklinde yürümediğinden dolayı, hı hı, birkaç aylığına geliyorlar.
1: Evet.
0: Orada kabiliyetleri varsa işte yazdıklarını söylüyorlar. Oradaki kişilere gönderilmeleri, bazı metinleri okuyorlar. Fakat dolmuş olarak geliyorlar. Tamamlanmış olarak geliyorlar. Yani tırnak içerisinde orada bir düşünce dünyası edinmiyorlar.
1: Hı hı.
0: Ve bu yazdıklarıyla örtüşmüyor. Evet. Kendilerini yazıyorlar. Daha çok bireysel aşklarını, hı hı, kırgınlıklarını, öfkelerini,
1: hı hı,
0: ya da işte toplumsal olarak neden rahatsız görüyorlarsa onu yazıyorlar, ama bu bir fikri zemin üzerinde yükselmediğinden dolayı,
1: hı hı,
0: o anlamda zarif olanın o bereketi olmuyor.
1: Evet. Bir tavır, yani, bir duruş yok değil mi hocam? Edebi,
0: evet,
1: bir tavır,
0: edebi bir duruş yok. Sadece şu var. Yok. Edebiyatçı olmak istiyorum. Yazar, hı-hı, olmak istiyorum. Şair, hı-hı, olmak istiyorum. Bana bunun pratik yollarını gösterir misiniz?
1: Hı-hı.
0: Noktasına geliyor.
1: Evet.
0: Tabii bu yazarlığın bir yönüyle kabiliyet tarafı falan var, ama öğretilebilen tarafı şudur. Yani biraz önce bir vesileyle söylemiştim. Ben, hı-hı, ilk kalem ürünlerinizi bir edebi eser, bir kitap eleştirisi üzerinden yapın. Bu önemli bir şeydir. Hem okumuş olursunuz,
1: hı-hı,
0: bir edebi esere ya da düşünce eserine nereden yaklaşılması gerektiğini tespit etmiş olursunuz dedim.
1: Evet.
0: Oralarda aslında bir okuma takvimi, bir okuma serisi, bir, hı-hı, kitaplar serisini eleştirir, denket vesaire falan üzerinden gidilmesi lazım. Hı-hı. Zemin onun üzerinden olması lazım.
1: Evet, evet.
0: Bunun da günümüzde o kadar çok pratik tarafı yok.
1: Hı-hı.
0: Yani günlerce gelinecek, okunacak, okuyacaklar, tartışacaklar. Ondan sonra onunla ilgili olarak bir eleştiri, tenkit yazacaklar ya da, hı-hı, orada harekette bir öykü yazacaklar. Bu uzun süreli bir şey, biliyorsunuz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani insanların zamanları yok o kadar. Birkaç aylık, 2-3 aylık sürüyor orası. Ve işte orada belki bazı kitapları, isimleri geçiyor. Kendi dünyasında onu okumuş oluyor ya da okumak için bir taraf ayırıyor, ama
1: evet,
0: bir eser üzerinden, böyle bir eserin müzakeresi üzerinden yürüyerek oradaki eserlerin güzelliği, orijinalliği, özgünlüğü üzerinden böyle bir eleştiri gitmediği için, hı-hı, yazma da kendi birikimleriyle sınırlı kaldığından dolayı,
1: hı-hı,
0: çok bereketli olmuyor. Ha, önemlidir. Yani hadi analım. Mesela bu anlamda hem kitaplarını yayınlıyor hem de sıkı takip ediyor. Şule Yayınları'nın Ali Ural,
1: evet,
0: Bey. Yani orada yazar okulunu özel olarak birkaç seneden beri, epeyce'den beri sürdürüyor. Devamlı gelenlerin,
1: hı hı,
0: metinlerini oluşturduktan sonra, evet, belli bir seviye için kitap olarak da yayınlıyor. Epeyce kitap da yayınladı.
1: Evet.
0: Yani belki onların ilişkileri bu yazar ve şairlik okulundan önce başka ortamlarda okuma yazma şeklinde devam ettiğinden dolayı böyle bir bereket olabilir.
1: Hı hı.
0: Ama diğerlerinde işte bir yazarın, bir şairin kendi kişisel tecrübesinden, aktarımından biraz faydalanıyorlar, ama,
1: hı hı,
0: yani kabinin oralarında dediğim gibi fikri birikimleri oralarında yararlanıyorlar. Sonuç o kadar oluyor.
1: Eyvallah. Yani Ali Ural Hoca bu konuda bence istisna hocam. Gerçekten uzun yıllardır sürdürüyor bu atölyelerini ve sonunda dediğiniz gibi kitaplarını da yayınlıyor yetiştirdiği, evet, öğrencilerin ve sıkı takipte. Evet. Yani ne okuduklarını biliyor, neler yazdıklarını biliyor, haberdar öğrencilerinden. Yani Ali Ural Hoca'yı bu konuda istisna tutabiliriz ama diğer dediğiniz gibi kısa süreli

0: yazarlık atölyelerinde dediğin çok bir bereket olmuyor ama yine de şu açıdan iyidir. Nitelikli okumaya vesile olabiliyor hocam. Hani duyulmayan yazarlar, hani bilinen ama kişinin duymadığı yazarlar oluyor. Onları duyabiliyor. En azından tabii nitelikli okumaya sevk ediyor. Ama evet, tabii bunu bir Cahit Zarifoğlu'nun, Mustafa Kutlu'nun, Rasim Özdenören'in yetiştirdiği öğrencilerle ve yetiştirme tarzıyla tabii ki kıyaslamamak gerekir.
1: Tabii yani şimdi Mustafa abi öyküyle ilgili eleştiriler yazıyor, söylüyor, telefon açıp söylüyor. Yaşar Kaplan öyle yapıyor diye bize yazdığı mektuplarda işte burası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Bazen bazı öyle durumlar oldu ki bu hikayeyi at, bunu bundan geç, bunu unut diye mektuplar geldi. Yani yazıyorsunuz evet, olmuyor vesaire.
0: Evet.
1: Yani onu hoca olarak seçtiyseniz oradan ilerlemeniz lazım. Ama bunlar faydasız değil Mehmet Bey.
0: Tabii.
1: Bunlar faydasız değil ama uzun süreli bir yolculuk. Yazarlık uzun süreli bir yolculuk. Ömür boyunca devam ediyor da her zaman yeni şeyler öğreniyoruz, yeni şeyler okuyoruz.
0: Tabii.
1: Böyle ama kestirme bir yol olarak görülürse sonuç alınamaz.
0: Evet.
1: Yani Ali Bey, Ali Oral Bey sonuç alıyorsa, biraz önce söylediğim gibi o atölyeye gidip gelenlerin daha önce gene bir okuma, gene oralarda bir dinleme dönemi geçiyor.
0: Evet.
1: Daha sonra içeriye alınıyor. Oradan da başka bir eser üzerinden, eserler üzerinden okuma tembirleri falan yapılıyor. Onun üzerinden bir bereket oluşuyor. Ama mesela biz Yazarlar Birliği'nde gittiğimiz zaman bu resmi yazışmalardan tutunuz, uluslararası edebi çevreler, ondan sonra fikri çevreler, siyasi okumalar vesaire falan, hepsi böyle bir anda değişik alanlarda oluyor.
0: Evet.
1: Kişiler bunların içerisinden en yakın olanını seçecek. Tek bir alanda yürümüyor biliyorsunuz orada.
0: Evet, evet.
1: Öykücü geliyor, öyküyü anlatıyor, şair varsa şiir serüvenini anlatıyor. Bir de sinema eleştirileri oluyor, işte başka eleştiriler oluyor. Bir bereket oluyor, insanlar orada yıllarca kütüphaneleri karıştırarak öğrenecekler, hatta öğrenemeyecekleri pratik bilgiler öğreniyordu. Böyle bir bereketli tarafı vardır.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Yani öyle bir anekdot anlatır ki onu başka bir yerde hiçbir zaman şunu duyamazsınız. Böyle bir tarafı vardır ama yazmaya gelince bu kabiliyet, ısrar etme olayı var. Yayınlamayla ilgili olarak bir süreç var. Oralarda da tıkanmalar oluyor. Onu uzun bir hani uzun yola çıkma hüküm gibi diyor ya şair.
0: Evet, evet hocam.
1: Yazmada uzun yola çıkan ve o hiç bitmeyecek olan bir yolcu olarak görülür ise süreç içerisinde kendilerini keşfediyorlar, yoksa anı olarak kalıyor hocam.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da burada sonuna geldik. Son
1: eyvallah.
0: Olarak son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Programı hitama edelim.
1: Bir vesileyle sizin aracılığınızla Semerkant Radyosu dinleyicilerine ulaşmış olduk. Söylediklerimiz bir karşılık bulur. Evet, buradan gidebiliriz. Bu iyi bir açılım oldu benim için denirse amacına ulaşmış olur. Siz de vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Başka programlar olur, başka vesileler olur inşallah. O zaman da buluşur, görüşür, konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Selam ederim.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sesinize sağlık. Muhabbetinize
1: sağlık.
0: Sağ eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Kamil Yeşil hocamızla hocamızın okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Edebiyata değindik. Edebiyatçı nasıl olur? Yazarlık nasıl bir süreçtir? Bunlardan bahsettik. Kıymetli, zihin açıcı bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Hacı Bektaş-ı Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmediye Sevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir

zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, kızıl elma Avrupa.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylese.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaşi Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaşi Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müspet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müspet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar, Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
3: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa.
2: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
0: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar, ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allah-u Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamağı, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamağı kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaş-ı Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaş-ı Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Maribi ve Cüneydi Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market. Sınır

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim geçtiğimiz programda şairlerin şiirleri aracılığıyla atışmalarına değinmiştik, örnekler vermiştik. Bu programda da buna devam ediyoruz. Bilindiği üzere Enver-i Ümmi, yani okuryazarlığı olmayan şairlerimizdendir. Büyük şair Zati'ye göre ise o şairler arasında sayılmayacak biridir. Zati'ye göre zaten şairler de ona kıymet vermemekte, onu hayırla anmamaktadır. Şöyle diyor Zati, "Seni ey Enver-i şairler içre kimse billahi, eğer hayru eğer şerden acep anar mı anlarsın? Ey Enver-i billahi şairler içinde ister hayır isterse şer için olsun, hiç kimse seni anmaz." Zati bir başka beytinde ise Enver'in kalitesiz şiirlerinin ortalıkta dolaşmasından şikayetçi olduğunu ve bu sebeple şiir yazmaktan vazgeçeceğini söyler. "Okunur illerde vü dillerde şiiri Enver-i, Zati'ye el çek yürü şimdiden girü eşardan." Şöyle demek istiyor Zati, "Şehirlerde herkesin dilinde Enver'in şiirleri okunur. Ey Zati, böylesine kötü şiirlere değer veriliyorsa bundan sonra şiir yazmaktan vazgeç." Devam ediyoruz efendim. Sani mahlasıyla şiirler yazan Can Memi bir mektupta İstanbul'daki şairleri hicveder. Bu mektubunda Fununi'nin gittiği hamamda hırsızlık yaptığını dile getirir. "Fununi füta peyda itmege varır mı hammame? En iyisi şirvan olan o düzdi ca mekan neyler?" Yani şunu diyor günümüz Türkçesiyle şöyle, "Fununi hamama peştemal çalmaya yine varır mı? Şivanın dostu olan o elbise değiştirebilen yerlerin hırsızı ne yapar?" Ağır şekilde hırsızlıkla itham edilen Fununi, kendisine laf atan Sani'yi Nemrut'a teşbih ederek canı cehenneme diye beddua eder. Şöyle der, "Seferdedir dediler Can Memi'yi, sefer bir kıtay ateş durur hem. Didiler geçti ol Nemrut'u Sani, didüm geçti ise can ber cehennem." Can Memi'nin seferde olduğunu söylediler. Sefer ateşten bir kıtadır. "Bana dediler ki ikinci Nemrut senin hakkında dedikodu yaptı. Ben de canı cehenneme dedim." Zati ile Feridi arasında şiir aracılığıyla sağlanan çok sayıda atışma vardır. Bunlardan birinde Zati rakibini koku yönüyle eleştirmektedir. Misk, Doğu Türkistan ülkesinde yaşayan bir çeşit ceylanın göbeğindeki urdur. Buna nafe de denir. Hayvanların göbeğinden düşen bu urun işlenmesiyle elde edilen kokuya da misk denir. Bu beytte Zati dolaylı olarak Feridi'ye hayvan demektedir. "Ah ol Feridi, miskünün bir nafe miski var imiş. Bir mişeyi sıçrar iken sahrada düşmüş nafesi." Yani şunu diyor, "O miskin Feridi'nin misk kokusu elde edilen uru varmış. Bir meşe üzerinden atlarken kırda düşürmüş." Efendim halkla iç içe yaşayan, halkıyla aynı değer yargılarını paylaşan divan şairleri, insan olmalarının gereği olarak karşılaştıkları durumları şiirle ifade etmişler. Bazen de olaya şahit olan başka bir şair, ortama uyan birkaç mısra söylemiştir. Avni, şair padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet'in şiirde kullandığı mahlastır. Latifeciliğiyle tanınan Molla Lütfi'ye bir sohbet esnasında "Sen de şiir yazar mısın?" diye sorar. Molla Lütfi irticalen beyitle cevap verir. "Fazlu hikmet ehline yer olmasa eş'arar. Arz ederdim ben de eyyamında eş'ar-ı lebit." Yani Lütfi şunu demek istiyor Fatih Sultan Mehmet Han'a, "Fazilet ve hikmet ehline şiir yazmak utanma sebebi olmasa ben de büyük Arap şairi Lebid'inkiler gibi senin padişahlık günlerinde şiirler arz ederdim." diye cevap verir. Müzik
Atai şairliğini beğendiği ve methettiği Yahya Bey'i bir noktada eleştirmektedir. Yahya yazdığı Şah-ı Geda Mesnevisinde maddi aşkı işlemekle kalmamış, aynı zamanda bahsettiği gerçek güzellerin isimlerini yazmıştır. Güzellerin isimlerini deşifre ederek dedikoducu kişilere fırsat verdiğini düşünen Atai bu duruma kayıtsız kalamaz ve şöyle der: "Lik olur anada bu söz varit, ışkı isbat için yazar şahit. Zikrü namı cevanı şekerle, oldu erbabı ışka terkibi edep. Layık oldur açılmaya ol raz, bulmaya söz hasud ile gammaz." Yani şunu demek istiyor: ancak bu söz ona da yetişir. O aşkı ispat etmek için isimleri yazarak şahit gösterir. Böylece şeker dudaklı güzellerin isminin zikredilmesi aşıkların edebi terk etmesine sebep oldu. Doğrusu odur ki o sır açılmaya, böylece iftiracı ve çekemeyenler söyleyecek söz bulamaya. Efendim, Yahya Bey İstanbul Şehrengiz'inde Bursalı Rahmi'yi özellikle güzelliğiyle metheder. Rahmi'nin yüz güzelliği hayali, zati, gazali gibi başka şairlerce de ifade edilir. Bu güzelliğin zati veya arizi olup olmadığı tartışmalarına Yahya Bey yazdığı manzumede açıklık getirir. Fakat bu şiirin bazı beyitlerinde rezil kişileri evine götürerek misafir etmesi hicvedilir. "Hanesindeki erazil ile içüp ne revadur ki ola mest-i hümar. Uyur ardınca uyanık çoktur, işret ehline uyumazsın zinhar. Bildirürler kişiye miktarun, ehli irfana itmesin inkar." Yani şunu demek istiyor: evinde rezillerle oturur kalkar, hiç ona yakışır mı? Keyif ehline sakın uymayasın. Çünkü ayakta uyuyanın ardında gezen uyanık çok olur. İrfan sahiplerini inkar etmesin. Çünkü onlar kendilerini inkar eden kişiye haddini bildirirler, diyor. Efendim, Beyani istediği bir makamı elde etmek için Şeyhülislam Yahya'dan yardım ister. Ama alamaz. Şeyhülislam Yahya hakkında ileri geri konuşur. Bu duruma vakıf olan Şeyhülislam Yahya ise şiirle karşılık verir. "Burnunla beyani bizi niçün kakalarsın? Bir medrese-i harici labüt yakalarsın. Ayakta kalır mı ne sanur sencileyin mert? Dahilde olur sahn-ı mil akalarsın." Yani şunu demek istiyor: "Beyani bizi burnunla niçin gagalarsın? Gerekli bir hariç medresesini bir gün yakalarsın. Senin gibi mert boş

Ta kalır mı? Bir gün dahil medreselerden sahnı bile kaşıklarsın. Efendim, Antepli divan şairlerinden Ayni, çok kuvvetli bir şair olmamasına rağmen devrin padişahı tarafından mümeyyiz-i şuara, yani şairlerin iyiyi kötüden ayırt edebileni ilan edilir. Hemşehrisi olan Hasırcızade Mehmet Ağa bu duruma atfen şöyle der: Kim bakardı hoca Ayni'ye sitan bulun eger, itmese haki derin didesini kulu cila. Nev hevesinde burada tıfıl gibi eşara, orada zümre-i şairlere oldu baba. Yani şunu diyor: eğer İstanbul'un eşiğinin toprağını gözüme sürme diye çekmeseydi, hoca Ayni'ye kim bakardı? Yani burada Gaziantep'te şiire çocuk gibi heveslenmişken, orada şairler topluluğuna baba oldu. Efendim, Mehmet Nadrat, şair zihni baba yani ve Eda adıyla anılan arkadaşı Ahmet Hamdi aynı medrese öğrencileridir. Mehmet içki düşkünü, Ahmet ise hovardalıkla uğraşır. Derslerine ciddi çalışmadıkları için bir türlü mezun olamazlar. Medresede hocaları olan Kilisli Ebu Bekir Vahid bunların durumuna şöyle bir dörtlükle dikkat çeker: İki şikeste çekmece kaldı bu köhne hücrede. Birinin sahibi Nadrat, birine malikede. Serdar hevayı ışkı civan oldu birisi, birine darül aman oldu meygede. Yani şöyle diyor: eski hücrede iki kırık çeşme kaldı. Birinin sahibi Nadrat, diğerinin Ede. Birinin başında bir güzelin aşkının hevesi var, birine meyhane sığınıp yardım istenecek yer oldu. Basri ve Revani ile ilgili iki latife anlatılır. Yazılan şiirler farklı olmakla beraber konu ve şiirlerin yazıldığı durum aynıdır. Bunların ilkinde Basiri bazı dostlarıyla durumu iyi olan Revani'nin evine yemek yemeye giderler. Fakat aç kalırlar. Basiri bu durumu şiirle ilan eder: Revani ile meger pindi hamidün, bir aradan yaradılmış revanı. Birinin nanı vaslı la yezukun, birinin suyu nat lenterani. Veli pindi hamidün nanı yine, iki ol denlüdür ab revanı. Yani şunu diyor: meğer Revani ile pinti hamidin canı bir yaratılmış. Birinin ekmeğinin mehti tadımlık bile değil, birinin suyunun vasfı görünmezdir. Ama pinti hamidin ekmeği ve suyu yine iki katıdır. Başka bir hikayede ise Basiri Revani'ye bir kaside yazarak kendisine lütufta bulunmasını ister. Revani az miktarda akçe gönderir. Umduğunu alamayan Basiri yine şiire müracaat eder: Vardım Revani matbahına tume isteyü, gördüm haranisini acıdan köper kusar. İmsak için riyazat eder çok zamanlik, bir müftçe lut bulsa veli ruzesin sıkar. Yani şunu demek istiyor efendim: Revani mutfağına bir lokma istemek için vardım, gördüm ki evindeki yiyiciler acından şişerek kusar. Cimriliğinden çok zaman perhiz eder, beleş bir tatlı yemek bulsa amma orucunu sıkar. Kendine şiir yoluyla saldıran Basiri'ye, Revani de şiirle karşılık verir. Basiri, ciltte kırmızı lekeler oluşturan abraş hastalığına yakalanmıştır. Revani bu durumu şiirinde espri konusu yapar: Ey Basiri, katı gönlü karadur şuhunun, gele insaf eyle sen de biraz alacasın. Ben didim bu ikisinden acaba kangısı yek, didi biri tonuzun alacasın karacasın. Şunu demek istiyor efendim: Ey Basiri, yanındaki hayasızın gönlü çok karadır. Gel insaf et de sen de biraz alacasın. Ben dedim bu ikisinden acaba hangisi iyidir? Oradakilerden biri donuzun alası da karası da birdir. Devam ediyoruz efendim. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Müniri Amasyalı'dır. Çağdaşı şairlerden Nihadi bir suçtan dolayı değnekle dövülme cezasına çarptırılır.

Bu durumu beytinde işleyen Münir'i değnekle bağlantı kurarak değnek demeyin bir ucu nihadiye dokunur demektedir. Şöyle, degenek kıssasını anman kim? Tokunur bir ucu nihadi bege. Yani değnek olayını anmayın çünkü bir ucu nihadiye dokunur diyor. Efendim, Urfalı divan şairlerinden olan Faik elde ettiği bir mansıp için memleketinden ayrılmak zorunda kalır. Bu mecburiyet aslında borcunun çokluğundan kaynaklanmaktadır. Gurbette yalnızlık çeken şair, arkadaşlarından ayrılığını ve onların kendisine mektup göndermemelerini dostu Nigini'ye mektupla şikayet eder. Şöyle der, kesreti dağım etmedi azadi piçü tabdan, eyledi şermende bu mansıp beni ahbaptan. Şöyle diyor, tuzakların çokluğu beni bu sıkıntılardan kurtarmadı. Bu mansıp beni dostlardan utanacak duruma düşürdü. Dostu Nigini ise yazdığı cevapta alacaklıları hatırlatarak şöyle der. Rast rev ol desti dayinden halas et damenin, yoksa bir gün dam hahan aksadır faik seni. Şöyle diyor. Ey faik, doğrudur. Önce eteğini alacaklıların elinden kurtar. Yoksa tuzak kurma heveslileri seni bir gün aksadırlar, yani bacağını kırarlar. Kim olduğu tespit edilemeyen başka bir şair de latife yaparak Ahmet Paşa'ya laf atar. Büyük şair Ahmet Paşa gittiği hamamda bir gence ayaklarını ovdurmaktadır. Bunu gören genç bir şair şu beyti mırıldanır. Felek şimdi katı bir ağır olupdur. Melek şeytana hizmetkar olupdur. Dünyanın hali şimdi çok arsız olmuştur. O derece ki melek şeytana hizmetçi olmuştur. Ahmet Paşa bu lafın altında kalır mı? Bunu duyunca hemen şöyle der. Felek kör idi şimdi sağır oldu. Kenezler kalmadı hep şair oldu. Feleğin gözü kör idi şimdi kulağı da sağır oldu. Yeni yetmelerin hepsi şair oldu der. Efendim, hikemi tarzdaki başarısıyla klasik Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Nabi aslen Şanlıurfalıdır. Dolayısıyla herhangi bir sebeple ayağı İstanbul'a düşen hemşerileri Nabi'nin evinde misafir olurlarmış. Çağdaşı Osmanzade Tayyip evin her daim kalabalık olmasını ve han gibi kullanılmasını şöyle ifade etmiştir. Hemşehrilerin ta o kadar kesreti var kim? Nabi'nin evi şimdi katır hanına benzer. Hemşerileri o kadar çok ki hepsi de misafirliğe geldiği için şimdi Nabi'nin evi katır hanına döndü. Oysa Nabi yeni olması sebebiyle Tayyip'in üslubunu övmekte, dili bir kılıç gibi kullanmasına dikkat çekmektedir. Şöyle der, aferin kullandığın ey Tayyip eyü tigi zeban, nazmuna gülbangı tahsin çekti cümle şairan. Hırs bazane kalem raks eyledi şadi künan, sana meymunu mübarek ola bu taze lisan. Şöyle diyor, aferin ey Tayyip, dil kılıcını iyi kullandın. Tüm şairler senin şiirlerinin güzelliğini hep bir ağızdan söylediler. Kalem mutluluğundan ayı oynatanlar gibi dans etti. Sana bu yeni dil, tarz uğurlu ve mübarek olsun. Sevgili dinleyenler, Zati'nin çağdaşlarından Üsküplü Feridi, bir gün sohbet esnasında dünyanın vefasını gören yok derler ama dinim için ben gördüm der. Bu konuda ısrarla yemin etmesinden hareketle Zati dayanamaz ve şu beyti söyler. Dinim için görmüşem dehrün vefasın dirmiş. Zatiya aydın feridi yok yere ant içemesün. Feridi dünyanın vefasını gördüm diye yemin edermiş. Ey zati, feridiye söyleyin yok yere yemin etmesin. Zati yok yere yemin etmesin derken latife yoluyla feridinin dini imanı olmadığını da kastetmektedir. Feridi ise çizmeciliğin yanında remil falıyla da uğraşan zati hakkında ya remmalik yapsın ya şairlik, nohut gibi her yemekte karşımıza çıkmasın der. Zati'nin cevabı ise yine şiirle olur.

şair ola remmal ola zati be feridi, tut ağzını sana ne sen anun yahısısın. Ben feridi, ister remmal olsun ister şair, sana ne? Sen ağzını tut, o nohutsa sende, onun nohuttan yapılan yakısısın der. Molla Lütfi devrinin alimleriyle imtihan olmak için bir araya geldiğinde Sahn müderrislerinden Leys Çelebi'yi alimlerin dışında tutarak şöyle der. Görenler, işidenler hep beğendi. Efendim ilm ile amil olmuş. Görenler, işidenler hep beğendi. Efendim ilmini memurluğa vasıta eylemiş. Molla Lütfi'nin yaşlı ve önemli müderrislerden biri hakkında söylediği beyit, dönemin ileri gelenlerinin kendisine cephe almasına sebep olmuş, başka bir sebepten şairin öldürülmesine karar verildiğinde memnuniyetle karşılamışlardır. Bu durumun farkında olan şair, öldürüleceğine yakın bir zamanda şu beyitleri dile getirir. Aşkın kopuzun ele alayım mı ne dersin? Alemlere avaze salayım mı ne dersin? Rüsvayı cihan olmak için şişeyi arı, hey nolsa gerek taşa çalayım mı ne dersin? Aşk kopuzunu ele alıp bütün dünyaya bağırıp çağırayım mı ne dersin? Cihana rezil rüsva olmak için ar şişesini taşlara çalıp kırayım mı ne dersin demiş. Necati Bey bir şiirinde dünyanın sıkıntısı, gamı ve tasasından kurtulmak istediğini şöyle ifade eder. Tek yerde gökte zerre kadar mihnet olmasın. Örtü döşek Necati'ye bir buriya yeter. Yeter ki yerde gökte zerre kadar dert keder sıkıntı olmasın. Necati'ye hem döşek hem yorgan yerine bir hasır yeter. Necati Bey'in kanaatkar olmasına değinen Mihri, bu konuda kendinin daha üstün olduğunu şu beyitle dile getirir. Sen ey Necati ister isen buriya döşek, yar eşiğinde Mihri'ye bir kuru ca yeter. Ey Necati, sen hasırdan bir döşek istersin. Oysa Mihri'ye sevgilinin eşiğinde olduktan sonra kuru toprak bile yeter. Efendim, Osmanlı'nın büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim, aynı zamanda Selimi mahlasıyla şiirler yazan bir şairdir. Dönemin şairlerinden Talihi, Yeniçeri katibi olması ve onlarla hep bir arada bulunması hasebiyle Yeniçerileri öven bir şiir yazarak padişaha sunar. Talihi bahsedilen şiirinde Yeniçeriler neredeyse Talihi de oradadır demektedir. Bu cümleden hareketle padişah, Yeniçeri Amasya'da Dukaginoğlu'nun evine baskın düzenleyince de "Orada mıydın?" diyerek şairi suçlamaya çalışır. Talihi ise kıvrak zekasıyla durumu lehine değiştirmek için "Ben oraya baskını engellemek için gitmiştim." diye cevap verir. Verilen cevap hoşuna giden şair padişah, Talihi'ye latife yollu şu beyti söyler. Ögersen ög o şah-ı nüktedanı, ki tab-ı kıl yarar fehmi suhande. Şunu diyor şair, birini övmek istersen nükteden anlayan o padişahı övmelisin. Çünkü onun yaratılışı söz anlamada kılı kırk yarar. Kanuni Sultan Süleyman, Bakiye Tuti Hanım adında bir cariye hediye eder. Dostları arasında cariyenin güzelliğinden bahis açıldığında Baki, "Canım, tuti tuti diye pek uçurmayın şu kargayı," diye bir söz kaçırmış. Oysa tuti papağan demektir. Baki ise karga lakabıyla bilinmektedir. Tuti hanım bu durumuna dikkat çekerek şöyle der. "Bahteden olmuş iken tuti guraba, hem şinişin yine şevkayı gurab eyler, garabet bundadır." Bağdaten olmuş iken tuti guraba hem nişin, yine şefkayı gura beyler, garabet bundadır. Yani şunu diyor, birdenbire papağan kargayla birlikte oturup kalkmaya başlamış. Tuhaflık bundadır ki yine de bu durumdan şikayetçi olan kargadır.
Baki'nin Zağ yani Karga lakabıyla anılmasına latife yapan bir şair de Yakini'dir. Nam-ı Baki ile gazel rengini hoş ter güster, zaglansa nitekim şimşir cevher güster. Nitekim mücevher saçan kılıç kargalansa, Baki'nin namıyla gazel daha renkli ve daha hoş olur der. Efendim bilindiği üzere Şeyh Galip daha önceleri Esat mahlasını kullanmıştır. Daha sonra Galip'i tahallus etmiştir. Şairin mahlas değiştirmesi sururi için eleştirilecek bir durumdur. Bilmem ey menhus adın Esat mıdır Galip midir? Zatını tarif kıl kimsin kime mensupsun? Gerçi dersin şairana ben tagallub eyledim. Pişi merdanı sühanda galiba mağlupsun. Ey hükmü bozulmuş, adın Esat mı yoksa Galip mi? Kendini tarif et, kime bağlısın? Gerçi ben şairleri yendim dersin ama söz ikliminin yiğitlerinin nazarında galiba sen mağlupsun. Galip gibi büyük bir şairin mahlas değiştirdi diye eleştirilmesi başka şairler tarafından çirkin bulunur. İşin ilginç yanı bu durumu eleştiren Sururi de daha önceleri bu mahlasın tam zıttı olan Hüzni'yi tahallus etmiştir. Meçhul bir şair Galip'e destek çıkar ve şöyle der. Mağrurluğun olmadı günden güne efsun, şayeste idi mahlasın olaydı gururi. Galip görünen Esad'a menhus diyorsun, Hüzni'yi unuttun mu ne yaptın asururi? Mağrurluğun günden güne artıyor. Dolayısıyla mahlasın gururi olsaydı sana yakışırdı. Galiba Esat için hükmü bozulmuş diyorsun. Ey süruri, sen ne yaptın? Önceki mahlasın hüzniyi unuttun mu? Efendim Latifi tezkiresinde geçen bir latifede İshak Çelebi'nin Işık Kasım adında bir mollayla atışmasına şahit olmaktayız. İshak Çelebi, Işık'la ilgili kelimelerin çok olduğu bir şiir yazarak muhatabına gönderir. Ey seriri mülki aşka han olan server dede, cümle esrar-ı rumuza menba-u mazhar dede, mülki istinada mislün yok erenler cani çün, alemi itlaktan gerçi dem urur her dede. Bu yalancı pirezen dehrün yüzüne bakmayan, tek ya gâh-ı vahdedi alemde gerçek er dedi. Yani şöyle diyor, ey aşk mülkünün tahtına padişah olan dedi. Cümle gizli sözleri bilen de bu sözlere kaynak olan dedi. Her dede dünyayı boşamaktan söz eder. Ama erenler canı için aza kanaat etmede benzerin yok. Bu yalancı ihtiyar kadın gibi olan dünyanın yüzüne bakmayan birlik aleminin tekkesindeki gerçek dede. Efendim bu şiire muhatap olan Işık Kasım da İshak'ın isminin halk ağzındaki şeklini cinas yaparak kullanır ve şöyle der. Cihanda eylügi hergiz unutmaz Adem İshak, bu eylügi idevüz biz de sana Adem İshak. İshak insan dünyada iyiliği asla unutmaz. İnsan isek bu iyiliği biz de sana ederiz. Efendim bu bölümün burada sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz.
kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır. Ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey, dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir. Ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler.
kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali,
Kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar.

0: gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey Seyyidim, İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim,
senden başka kimim var ki? Ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum, Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususundan hepsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım! Ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben
nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam, hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin mübahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, hakkın
kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakin ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekte beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim.
İmam Sadık buyurdular ki, ''Ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz.'' İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ''Ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin.'' dedim. İmam buyurdu ki, ''Ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et.'' İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ''Ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin.'' dedim. İmam şöyle buyurdu. ''Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir.'' İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ''Ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin.'' dedim. İmam buyurdular ki, ''Ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir?'' diye sorunca imam şöyle buyurdu. ''Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı.'' Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.''

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gel.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Aklıma Gelmişken programının bu bölümünde Büşra kardeşimle camiler üzerine konuşacağız. Hoş geldin Büşra.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, camiler hayatımızın içerisinde çok önemli bir yere sahip. Camileri de pek çok açıdan değerlendirelim istiyorum. Ama önce kelime manası olarak ne ifade ediyor, buna bir göz atalım. Arapça cem kökünden türeyen, toplayan, bir araya getiren anlamındaki cami kelimesi başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan El Mescidül Cami, yani cemaati toplayan mescit tamlamasından kısaltılmış bir ifade. El Mescidül Cami tabiri de bazı rivayetlere göre bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kullanılmış bir ifade ama biraz ihtiyatla karşılanmış ve bununla beraber bazı hadis senetlerinde geçen ifadelerden de bu tabirin tabiin döneminde kesin olarak kullanıldığını söylemek mümkündür denmiş. Yine bazı eserlerde gördüğümüz El Mescidül Cami tabirine El Cami ifadesinin de geçiyor olması Hicri 4 miladi 10. yüzyılın başlarında cami kelimesi tek başına kullanılmaya başlandığında gösteren bir durum. Daha sonra içinde cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mescitlere cami, minberi bulunmayan yani cuma namazı kılınmayan küçük ibadethanelere ise mescit olarak anılır olmuş. Ancak Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve genellikle mezhep imamlarıyla ileri gelenlerin kabirlerinin bulunduğu camilere de mescit denilmiş. Mescit ifadesine baktığımız zaman Arapça'da eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak manasına gelen sücud kökünden gelen bir kelime, secde edilen yer manasında. Namazın rükunlarından olan secdede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anı. Yine Efendimizin aleyhissalatü vesselam yeryüzü bana teyemmüm için temiz ve mescit kılındı hadisine delil göstererek de ibadet edilen her yerin mescit olduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu benden öncekilere verilmeyen 5 şey bana verildi. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı diyerek hem teyemmümün sadece ümmeti Muhammed'e has bir özellik hem de bütün yeryüzünün mescit olarak kabul edilmesinin de ümmeti Muhammed'e has bir özellik olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yine mescit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem tekil hem çoğul ifadelerde geçiyor pek çok yerde. Osmanlı döneminde padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere Selahattin camiler, vezirler ve diğer devlet ricali tarafından yaptırılan orta büyüklükteki camilere de banisinin adına izafeten sadece cami, küçük olanlara da mescit denilmiş. Mescitlerin cuma namazı kılınan camiye dönüştürülmesi ise bir izinle ve bir beraatle olmuş. Batı dilinde cami karşılığı olarak kullanılan mosk ifadesi de mescit kelimesinin farklı telaffuzundan doğduğu söylenir. Keza bununla alakalı son iki ifadeye de bakacak olursak namaz kılınan yer demek olan musalla kelimesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bayram ve cenaze namazı kılınan yerler için kullanılmış. Yol boylarındaki üstü açık mescitlere ise Farsçadan geçen bir kelime olan namazgah denilmiş. Namazgah kelimesi bazı yerlerde duyduğumuz bir kelime. Üsküdar'da bir bölge var. Namazgah bölgesi denilen bir bölge. Bunu okuduktan sonra biraz araştırdım. O bölge eskiden geçiş güzergahında bulunan ve insanların durup namaz kıldıkları bir yer. Yani önceden üstü kapalı olmayan bir açık namaz yeri. Fakat şu anda orada bir namazgah cami var. Aslında bu cami eski namazgahın bir temsili olarak orada hala bulunuyor.
1: Yani yolda kıbleyi tayin edip dışarıda namaz kılabilmeleri için mi koyuluyormuş?
0: Evet, bu bir umumi alan. İnsanlar genelde yoldan geçerken burada durup namazlarını kılmışlar. Bir kıble tayini yapılmış. Sadece bir mihrap bulunmuş genelde ve insanlar bu namazgahlarda namazlarını eda etmişler. İstanbul'da da daha önce pek çok yerde namazgahların olduğu ama artık görmediğimizi ya da görsek de tanımadığımızı söylüyorlar ki biz de zaten çok aşina değiliz. Hem cami kelimesinin hem de cami kelimesini karşılayan kelimelerin anlamlarına bakmış olduk ama caminin bizim medeniyetimizde toplumu kurucu, medeniyeti kurucu bir unsur olduğunu da biliyoruz. Bununla alakalı neler söyleyebiliriz?
1: Burada karşımıza Sezai Karakoç bir temsil olarak çıkıyor bu bakış açısını temsilen. Sezai Karakoç'un şehirde seçtiği merkezi mekan camiler. Yani aslında bizim medeniyetimizin kurduğu gibi. Çünkü medeniyetimizde camiler bir merkez. Onun etrafında hayat şekillenmiş. Sezai Karakoç da bunu tespit edip bunun etrafında bir düşünce geliştiriyor. Camiler diyor bir şehri İslam medeniyetine ait ve özgü kılan, dahası o şehri erdemli kılan asıl mekanlardır. Bir caminin varlığı o şehrin iftihar sebebidir diyor. O caminin etrafında toplanır her şey. Yalnızca ibadet edilen bir yapı tasavvuru değil. Onun düşüncesinde cami insanın, toplumun, şehrin ve medeniyetin yeniden dirilişinin bir simgesi. Yani sadece kubbe, minare ve duvarlardan oluşan mimari bir yapı değil. Asıl cami orada bir araya gelen müminlerin oluşturduğu bir birlik hali. Zaten cami de az önce bahsettiğiniz gibi bir araya gelmekten oluşuyor. Şöyle diyor Sezai Karakoç ifadesinde, mihrabıyla bir ibadet yeri, minberiyle bir toplum ve bir devlet, kürsüsüyle bir okul işlevi görür cami diyor. Oraya gelen kişi, insan dirilerek oradan çıkar. Taha'nın kitabındaki şu alıntı aslında bu idealini temsil ediyor. Şöyle bir kısım var. Bir Taha geliyordu camilerden. Bir daha geliyordu diyor. Yani buradaki Taha sadece tek bir şahıs olarak değil, yeni insanın sembolü olarak orada var aslında. Camiden çıkan, imanını hayatına taşıyan, çağının meseleleriyle yüzleşen dirilmiş insanı temsil ediyor. Camiler şahsiyet oluşturuyor. O şahsiyetler cemaate karışıyor. O cemaatler dönüşüyor, diriliyor yani artık. Ve onlar bir toplumu, toplum şehri, şehir de medeniyeti oluşturuyor. Sezai Karakoç'un camiyi merkeze koyduğu idealde cami toplumu dirilten bir merkez. Hatta şöyle bir alıntısı daha var. Cami İslam medeniyetinin en doğurgan kurumudur diyor. Yani oradan neşet eder her şey ve bir toplum oradan dirilir.
0: Medeniyetimiz içerisinde caminin yerini Sezai Karakoç'un bakış açısıyla vermiş oldun ve gerçekten her bir unsuru yerine oturtan, her bir yapı taşının anlamını, karşılığını güzel bir şekilde ifade eden cümleler bunlar. Sezai Karakoç'un bahsettiğin bu medeniyetin dirilişi, İslam'ın dirilişi ile ifade ettiği durum aslında bizim için en büyük temsil, en büyük referans noktası olan Mescid-i Nebevi'de karşımıza çıkıyor. Mescid-i Nebevi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaptırılan iki mescitten birisi. Diğeri Küba Mescidi. Mescid-i Nebevi, Efendimizin Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer alan ve fonksiyonları bakımından da sonraki dönemde kurulan camileri örneklik teşkil eden bir mescit. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde kendisini davet edenleri kırmamak için devesi Kasva'nın salıverilmesini onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söylemişti. Ve Kasva'nın Malik bin Neccar oğullarının evlerinin önünde hurma kurutulan bir düzlükte çökmesi üzerine Efendimiz buraya en yakın evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine misafir olmuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu arsayı mescit yapmak üzere sahiplerinden satın aldı. Bir rivayete göre de onların bağışladığı söyleniyor. Ve bu çalılık alan zemin düzlemesi yapılıp buraya Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk taşı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Başlangıçta üstü örtü örtülmemişti Mescid-i Nebevi'nin. Kıble tarafında Efendimizin namaz kıldırdığı yere yağmur ve güneşten korunmak için hurma kütüğünden direkler ve üzerine bir sundurma yapılmıştı. Kıble Kabe'ye çevrildiği zaman bu sundurma kısmen korunup Ashab-ı Suffe'nin barındığı bir yer haline geldi. Mescidin güney duvarına hurma kütüklerinin dizilmesi ve ahşap sütunlar üzerine oturtulması üzerine bir çatı inşa edildi. Bir çatı yapıldı ve sütunlar hurma ağacının kirişlerine bağlanıp birbirine bağlanıp yanlamasına hurma dalı ve yapraklarıyla sütunlar hurma ağacından olan kirişlerle birbirine bağlandı ve hurma dalı ve yapraklarıyla ya da başka bir takım otlarla örtülüp toprakla kapatıldı. Çok sade biçimde yapılan bir tavan, gölgelenmeyi sağlayan bir tavan fakat yağmurdan korumayı temin etmiyor. Minber nasıldı bu dönemde? İlk yapıldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'de cemaate hitap ederken dayanması için hurma ağacından bir kütük konulmuştu. Ve cemaatin Hazreti Peygamber'in yüzünü görememesi ve sesini işitememesi üzerine 3 basamaklı bir minber yapılmıştı. İlk halifeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygılarından dolayı 3. basamağı kullanmamışlar ve bu basamak bir tahta parçasıyla kapatılmış. Efendimizin minberin yapılmasından önce dayandığı hurma kütüğü de Übey bin Kab tarafından muhafaza edilmiş. Peki mihrap nasıldı? Başlangıçta Mescid-i Nebevi'nin bir mihrabı da yoktu. Efendimizin namaz kıldırdığı yer belliydi. Daha sonra Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz Mescid-i Nebevi'yi imar ederken ön duvara oyulmuş niş tarzında bir mihrap ilave etmiş ve bu mihrap daha sonra Efendimizin mihrabı olarak tanınmıştır. Minare, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Bilal-i Habeşi Hazretlerinin ezan okumak için üzerine tırmanıp çıktığı bir alan bulunmuş. Fakat bu alan silindir biçiminde daha kısa bir alan, ezanın sesinin duyulması için kullanılan bir alanmış ve mescidin çevresindeki bazı yüksek yerlerde kullanılarak ezan okunurmuş. Bir medeniyet inşası yönüyle baktığımızda Mescid-i Nebevi yapılışından itibaren Medine'nin en önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. Efendimiz tarafından başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri artıp devam etmiş ve mescit bütün İslam dünyasında özellikle dini ilimlerin en önemli kültür merkezi olma özelliğini de tarih boyunca sürdürmüştür. Medine'de bilinen en eski kütüphane yine Mescid-i Nebevi'nin kütüphanesidir. Yine Mescid-i Nebevi İslam'ın ilk yıllarında bütün resmi faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mekan. Efendimizin devlet başkanı olması sebebiyle siyasetin, muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olması sebebiyle askeri teşkilatın, kadılık vasfı sebebiyle adalet teşkilatının merkezi orası. Keza Suffe başta olmak üzere bazı kişiler için bir barınma yeri, bir misafirhane ya da sosyal yardım mahalli olarak da kullanılmış. Elçi heyetleri burada kabul edilmiş ve Rüfeyde el-Ensari için bir çadır kurulmuş ve burada yaralı ve hastaları tedavi etmiş. Aynı dönemde bazı suçlular cezalarını çekmeleri için Mescid-i Nebevi'nin direğine bağlandıkları da rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 4 halife devrinde mescidin sosyal ve hukuki problemlerin çözümü için kullanıldığı ve hakimlerin oturduğu, revakların bulunduğu kaydediliyor. Yani burası gerçekten bir ilim ve kültür merkezi. Bahsettiğin o cami merkezli yaşamın en tepede olduğu, en yüksek mertebede olduğu alan olarak burayı görmüş oluyoruz. Fakat burada bir kısma özellikle ilgi çekelim istiyorum. Ashab-ı Suffe. Ashab-ı Suffe ile alakalı neler söyleyebiliriz sence?
1: Bahsettiğiniz gibi orası bir yaşam merkeziydi. Hatta hayat oradaydı yani. Çünkü hayat yaşam ve ölümü de kapsar. Her şey orada yaşanıyordu. Cenazelerde, ahirette, maneviyatta, maddi dünyada her şeyin merkezi haline gelmişti. Oradan neşet ediyordu. Bunlardan biri de eğitim. Eğitim deyince de aklımıza direkt Ashab-ı Suffe geliyor. Mekke'de ilk eğitimlerini alan sahabe efendilerimizden bir kısmı daha çok biraz daha yoksul ve kimsesi olmayan kişilerin kaldığı Suffe denilen özel bir mekan var. Suffe gölgelik demek. Burası evi, ailesi ya da yakın olmayan ilim sevdalısı genç sahabelerin olduğu, konakladığı, hem Peygamber Efendimiz'in ardında namaz kılıp ondan ilmi öğrenip hem de gece orada kaldıkları bir ilim yuvasıydı. Kendilerine Ashab-ı Suffe deniliyordu. Gece gündüz burada kalırlar ve kitap, hikmet ve sünnetten nasiplenirlerdi. Vahyin doğuşuna da şahit olmuşlar çok kere. Hatta evleri olan, maddi durumu iyi olan sahabe efendilerimizden bazılarının Suffe ehline emrenerek onlarla birlikte kaldıkları ve onlardan sayıldıkları biliniyor. Varlık sahibi sahabe efendilerimiz bile onlara özeniyormuş. Yaşadıkları ortamın güzelliğinden, feyzin, rahmetin, bereketinden onlar da nasipdar olmak için varlıkları olduğu halde orada kalıyorlarmış. Güç sahibi olanlarsa gündüzleri mescide su taşıyarak, dağdan getirdikleri odunları satarak ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyormuş o ehlin. Oraya hizmet etmeye çalışıyormuş yani. Suffe aslında öyle bir ashab ki, öyle bir öğrenci topluluğu ki öğretmenleri, onlara ders veren kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sorular sorarak birçok meselenin aydınlanmasına vesile olmuşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diğer sahabilerin neden kendisi kadar hadis rivayet etmediklerini soranlara şöyle cevap vermiş. Muhacirler çarşıda ticaretle, ensar da malları ve mülkleriyle meşgulken ehli suffeden biri olarak Resulullah'ın yanından ayrılmadığını, diğer sahabilerin bulunmadığı meclislere katılıp onların duymadığı hadisleri duyup ezberlediğini söylemiştir. Ashab-ı Suffe böyle kıymetli insan yetiştiren, kamil, gittiği yere ilim götüren ve heyetleri karşılayan bir merkez haline gelmiş. İslam ilimlerinin gelişmesine doğrudan etkisi olmuş. Başta Ebu Hureyre radıyallahu anh olmak üzere çok hadis rivayet eden sahabeler çoğunlukla Ehl-i Suffe'dendir. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'e en çok yakından şahit olmuşlar ve en fazla soruyu onlar sormuşlar. Ashab-ı Suffe'nin hedefi sadece öğrenen insan yetiştirmek değil, öğrendiğini taşıyan, yaşayan ve başkasına ulaştıran bir insan yetiştirmekti. Yani heyetleri karşılarlar ve öğrendikleri bilgiyi gittikleri yerlere götürürler.
0: Evet, Ashab-ı Suffe belki Mescid-i Nebevi'de varlığı devam etmiyor ama ilim meclislerinin Mescid-i Nebevi'de devam ettiğini biliyoruz.
1: Ya da birçok ekolün kurulmasının asıl kaynağı onlar. Biz hala orada yaşanan sistemi sürdürüyoruz medreselerimizde. Oradan bir ışık alarak o ışığı taşıyoruz.
0: Evet, bizim için bir kaynak niteliğinde. Mescid-i Nebevi'den bahsetmiş olduk. Bir de yine ilk mescitlerimizden birisi olan Küba Mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti sırasında inşa ettiği bir mescit. Müslümanların hür ve güvenli bir ortamda yaptıkları umuma açık ilk mescit olması bakımından önemli bir mescit. Esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz bölgeye ulaşmadan önce ilk muhacirler Amr bin Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini namazgah haline getirmişler ve burada Kudüs'e yönelip cemaatle namaz kılmaya başlamışlardır. Yani burası bir namazgah bölgesiydi. Kübalıların samimi ricaları ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in teşrifiyle bu alan genişletip buraya bir yapı kurulması için arsa hazırlığı tamamlanmış ve yine temele ilk taşı bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Ardından sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğerlerinin taşlarını koymaları istenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı bu uygulamada devlet başkanlarının dini ve milli yapıların temeline ilk harcı koyma geleneğinin başlangıcı da kabul edile gelmiş. Medine'nin kuzeybatısındaki Vebere Harresi'nde ve Mescid-i Nebevi'nin 5 kilometre uzağında bulunan bir mescit, Mescid-i Kıbleteyn. İlk adı içinde bulunduğu kabile bölgesinden dolayı Beni Selime Mescidi iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada öğle ya da ikindi namazını kıldırdığı sırada nazil olan Bakara suresinin 144. ayet uyarınca kıblesini Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevirmesi üzerine iki kıbleli mescit manasında bugünkü adını almıştır ve o tarihten sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ünvanları arasında İmamül Kıbleteyn de eklenmiştir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasındayken kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştirildiği ayet-i kerimesi nazil olunca namaz esnasında kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndürülmüştür. Kubbetüs Sahra'ya baktığımız zaman da Kubbetüs Sahra'yı genişleterek büyük bir ibadethaneye dönüştüren ilk peygamberler Hazreti Davut aleyhisselam ve oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselam. Bu dönemde inşa edilen Beytül Makdis yapısının büyük ve ihtişamlı bir ibadethane olduğu söyleniyor. Ancak peygamberlerin vefatının ardından bazı istilalar ve yıkımlar yaşanmış ve bina bazı kısımları kalacak şekilde yıkıntıya uğramış. Bu sebeple de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gelindiğinde Harem-i Şerif olarak bilinen bu mukaddes bölgede kapalı veya çatılı fiziki bir taş bina mevcut değil. İlahi vahyin secde yeri kıldığı Mescid-i Aksa, mimari süslemeden uzak, metruk bir arazi görünümünde sadece tarihi sur duvarları ile bir takım kapılardan ibaret olan yaklaşık 140 dönümlük bir namazgah niteliğinde. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından İslam yöneticilerinin eliyle bu sade alan aşama aşama kalıcı yapılardan oluşan bir külliyeye dönüştürülmüş. Şehri fetheden Hazreti Ömer bu mukaddes araziyi temizlemiş ve müminlerin doğa şartlarından korunarak cemaatle namaz kılabilmesi için de haremin güney sınırına bir ahşap namazgah inşa ettirmiştir. O eski taş bina görünümüne kavuşması Emeviler döneminde gerçekleşmiş. Halife kutsal arazinin merkezindeki kayalık alana 8 köşeli Kubbetüs Sahra'yı, güneydeki ahşap namazgahın yerine de kıble mescidini inşa ederek alana ilk kalıcı mimar

düzenini tekrar kurmuş. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen mescitlerimizin özelliklerini ifade etmiş olduk. Mescitleri, camileri ve onların hükümlerini, tarihlerini anlamak açısından bunların önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci bölümünde beraber hem camilerin yapısal değişiklikleri hem dünya üzerindeki diğer camilerden ve onlar üzerinde şekillenen dünyadan bahsedelim. Programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aradan sonra camiler hakkında konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra kardeşimle camiler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, programımızın ilk bölümünde hem caminin kelime manasından hem medeniyetimiz açısından ne anlam ifade ettiğinden hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu ilk mescitlerden ve onların özelliklerinden bahsetmiş olduk. Bir de biraz daha günümüze doğru gelmiş olursak iki cami örneği var ki bunlar farklı coğrafyalardaki daha ihtişamlı yapılar. İlki Kurtuba Camii sanırım. Neler söyleyebiliriz sence?
2: Burada yine az önce bahsettiğimiz sanatın bir tefekkür sebebi olması bakış açısı devam ediyor. Kurtuba Camii de Endülüs Emevi Devleti'nin kurucusu 1. Abdurrahman tarafından 785 yılında İspanya'nın Kurtuba şehrinde inşasına başlanıyor. Çok büyük bir cami ve altın yaldızlı işlemelerle süsleniyor. Dıştan daha sade gözüküyor ama içerisi sütunlarla dolu, kırmızı beyaz çizgili çift katlı at nalı şeklinde kemerleri var. Sanırım en fazla sütuna sahip camilerden biriymiş yapıldığı dönemde. İspanya İngiliz hakimiyetine geçtikten sonra tabii bu yapı çok ihtişamlı ve çok vakarlı durduğu için Hristiyanlar demişler ki içine katedral inşa edip etkisini azaltma yarışına girmişler ama tabii ki böyle bir amaçta başarılı olamamışlar çünkü hala orası bir moskü, mescit olarak anılıyor. Hala Kurtuba Ulu Camii olarak anılıyor. İkinci Ulu Camii de kendi coğrafyamızdan Bursa Ulu Camii. Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından 1400'lü yıllarında yaptırılmış. Eğer gittiyseniz duvarları hat sanatlarıyla çevrili. Hatta bir hat tablosu gibi ve bunun Bursa Ulu Camii'nin iç mekanında sütun ve duvarlarda sülüs ve kufi hatlarla Esma Hüsna ve çeşitli yazılar yer alıyor. Caminin içi bu yazılar sebebiyle adeta bir hat müzesi gibi. Şimdi burada iki Ulu Camii'den bahsettik. Bir tanesi işlemeleriyle, sanatıyla, ihtişamıyla çıkıyor. Diğeri hat sanatıyla duvarlarını süslüyor. Kurtuba'da duvarlar çiçekleniyor, motifleri görüyoruz, yaldızları görüyoruz. Bursa'daysa hat sanatıyla konuşmaya başlıyor duvarlar. Biri Allah'ın yarattığı güzelliği soyutlayarak duvara taşıyor. Diğeri Allah'ın kelamını sanat haline getirerek mekana yerleştiriyor. Böylece caminin duvarı girdiğinizde yalnızca mimariyi taşıyan bir yüz, yani bir duvar olmaktan çıkıyor. Bir ayet görüyoruz, okuyoruz. Bir esma görüyoruz, düşünüyoruz. Bir motif görüyoruz, Allah'ın sanatını tefekkür ediyoruz. Duvar adeta bir dua sayfasına dönüşüyor.
1: Ve bunların hepsini yapabilmek için dikkatli bir bakış da gerekiyor. Belki pek çok defa Bursa Ulu Camii'nin içerisine girmiş ama bunları hiç fark edememiş de olabiliriz. Bir sonrakinde belki buna biraz daha dikkat ederek bakarız. Peki o zaman caminin başka bölümlerini de inceleyelim. Minareler, biraz önce bahsettik. Minareler, ezan-ı Muhammedi okumaya başladıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan okuma görevini Bilal-i Habeşi Hazretlerine vermiş ve Mescid-i Nebevi'nin bir diğer müezzini de Amr bin Ümmü Mektum. Mekke'de Ebu Mahsure, Küba'da Sa'd bin Aiz gibi önemli müezzinler de bu dönemde ezan-ı Muhammedi okumuşlar. Minarelerin henüz var olmadığı o dönemlerde müezzinler namaz vaktini halka duyurabilmek amacıyla genelde yüksek yerlere çıkmışlar ve bir mimari aracı olmadan ezan-ı Muhammedi'yi okumuş ve namaza çağırmışlar. İslam coğrafyası genişledikçe de camilere ilk minare kulelerin eklenmesi yine Emeviler döneminde başlamış ve sesin uzak kitlelere ulaştırılmasını sağlayan bu yapılarda zamanla bir bağımsızlık sembolü haline de gelmiş. Ve asırlar süren bu mimari dönüşüm sürecinde de bazen tek bir minare, bazen ümmetin azametini göstermek maksadıyla daha çoklu minare yapıları ya da daha büyük yüksekliklere ulaşmış. Selçuklu mimarisinde çifte minare geleneğini biliriz. Osmanlı döneminde Sultanahmet Camii gibi yapılarda 6 minareye yükselmiş sayı. Modern çağdaki genişletme projeleriyle de Mescid-i Nebevi'de 10, Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'da ise 13 minareye kadar çıkmış. İlk dönemlerde sadece birkaç metre yüksekliğe sahip olan minareler, Mimar Sinan'ın Edirne Selimiye Camii'nde 70 metrelik bir yüksekliğe çıktığını görüyoruz ve oradaki minarenin bir zarif kurşun kalem süleyetine dönüştüğünü de gözlemlemiş oluyoruz. Günümüzde Fas'taki 2. Hasan Camii minaresi tam 210 metrelik bir yükseklikle dünyanın en uzun minaresi unvanını taşıyor. Türkiye'de ise en yüksek minaresi olan camimiz Büyük Çamlıca Camii. Camilerimizin bölümlerinden bir diğeri ise mihrap ve minber. Bunlarla alakalı neler söylersin?
2: Aslında az önce Mescid-i Nebevi'den bahsederken siz mihraptan da biraz bahsetmiştiniz. İlk dönem mescitlerinde bugünkü anlamıyla girintili bir mihrap bulunmuyordu. Kıble farklı işaretlerle belirleniyordu. Mescid-i Nebevi'nin 700'lü yıllardaki imarı sırasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yere bir niş eklenmesiyle mihrap mimari bir unsur olarak belirginleşiyor. Sonra Emeviye devletinde girintili mihrap örnekleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mihrabın ilk ve temel görevi kıbleyi belirlemek ve imamın konumunu vurgulamak. Fakat mimardaki niş biçiminin ses üzerinde de etkileri olduğu söyleniyor. Hani sesi de toplamak üzerine bir etkisi olduğu söyleniyor.
1: Bu girintili yapının.
2: Evet. Yani orada bir etkiye sahip olduğu deneylerle ortaya çıkmış. Ama asıl amacı ilk başta imamın yerini vurgulamak. Minber ise kelamın yükseldiği yer. Minber cuma hutbesinin okunması için kullanılan yükseltilmiş kürsü. Mescid-i Nebevi'de kullanılmış. Oradan zaten camilerimize giriyor. Minber mescidin kuruluşundan kısa süre sonra oraya ekleniyor. İlk başta sade bir yapı derken sonra daha yüksek ve daha süslü yapılara dönüşmüş. Hem cemaatin hocayı görmesi hem sesin daha net ve parlak ulaşması için bu kullanılmış. Yani minber de mihrap da ilk başlarda bir ihtiyaçken daha sonra sanatlı bir halle hem sesin akustiğin ve kalabalık cemaatin doğru bir şekilde duyup görebilmesi için birer caminin unsuru haline dönüşmüşler.
1: O zaman camilerin içerisinde gördüğümüz bir diğer yapı olan kubbeden bahsedelim. İslam mimarisinin bilinen ilk kubbesi de Emeviler döneminde yapılan Kubbetü's-Sahra'nın kubbesi olduğu söyleniyor. Yüzyıllar sonra Osmanlılar'da erken dönemlerde iç mekanı yan yana dizilen çok sayıda küçük kubbe ile kapatma yöntemi, yani biraz önce bahsettiğim Bursa Ulu Camii örneğindeki gibi, bu şekilde bir benimseme yaşanmış. Daha sonra bu kubbeleri küçük küçük görüyoruz ama İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'nın yaklaşık 30 ila 33 metre arasındaki o büyük basık kubbe mühendisi ile karşılaştığımız zaman Osmanlı mimarisinde tek ve merkezi büyük kubbe fikrinin yayılmasını sağlıyor bu durum. Bu mimari özelliği Mimar Sinan Edirne'deki Selimiye Camii'nde daha büyük çapta bir kubbe yaparak göstermiş oluyor. Yani Ayasofya'nın sınırları aşılıp bir zirveye ulaşılmış oluyor. Elektrikli ses sistemleri bulunmadığı bu dönemlerde de bu kubbenin içeride oluşturacağı ses uğultusunu ya da yankı karmaşasını çözmek için, çünkü bu kubbeler aynı zamanda sesi toplayan alanlar. Bunu çözmek için fizik ve matematik hesaplarına dayalı bazı mühendislik çözümleri üretmesi zorunlu kılınmış oluyor. Burada Mimar Sinan'ın büyük bir mühendislik dehası olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Mimari ve ses dehasını birleştiren bir durum ve Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nde kubbe estetiğinin arka planında bir çalışma yapıyor. İmamın ve müezzinin sesinin o büyük kalabalıktan cemaatin en arka safına kadar gidebilmesi adına ana kubbenin iç çeperindeki harç ve tuğla örüntüsünün arasına ağız kısımları ibadet alanına bakacak şekilde pişmiş topraktan üretilmiş küpler gömüyor. Bu küçük deliklerin amacı ne? Kubbede küçük delikler olduğunu düşünelim aşağı doğru bakan. Bunlar oradaki sesleri kendi içine hapseden ve o yankıyı önleyen yapılar. Şu an bunları görmüyoruz çünkü kubbe yüzeyinin sıvayla, hat yazılarıyla ya da kalem işi süslemelerle kapatıldığını görüyoruz. Modern ses mühendisliğinde buna boşluklu rezonans prensibi deniyor ve içi boş hava çömlekleri rahatsız edici o kalın uğultuyu emip sesin berraklaşmasını sağlıyor ve kubbenin toplam ağırlığını da hafifleten bir durum. Çünkü kubbenin içerisinde boşluklar yerleştirmiş oluyorsunuz ve hafiflettiği için de doğal olarak yapı depreme karşı daha dayanıklı hale gelmiş oluyor. Mukavemetini arttırmış oluyorsunuz. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nin inşası esnasında kubbenin altında oturup fokurdayan su sesiyle bu akustiği ölçtüğü kaynaklarda ifade edilmiş. Böyle bir çalışmayla beraber Süleymaniye Camii inşa ediliyor. Fakat daha sonra Süleymaniye Camii'nin başka özellikleri de ortaya çıkmış. Süleymaniye'nin içerisinde bir diğer mühendislik örneği de is odaları ve bunların kandilde kullanımı.
2: Osmanlı camilerinde aydınlatma yalnızca bir ihtiyaç değildi. Aynı zamanda mimarinin çözmek zorunda olduğu bir meseleydi. Çünkü elektriğin olmadığı dönemlerde camiler kandiller ve yağ lambalarıyla aydınlatılıyordu. Eğer yağ lambalarına şahit olduysanız ciddi bir is oluşturur. Ancak onlarcası caminin içindeydi. Yanmasıyla ortaya çıkan is ve duman, kubbe, duvar ve özellikle kalem işi ve yazı gibi hassas yüzeyler için ciddi bir sorun oluşturuyordu. Kandilin ışığı isini de beraberinde getiriyordu yani. Büyük camiler mimarilerde yüzlerce kandilin aynı anda yakıldığı düşünüldüğünde bunun mimari yüzeyler açısından önemli bir problem olduğunu fark ediyorlar. Osmanlı mimarları bu problemi yalnızca temizlikle çözmek yerine hava hareketini kullandılar ve mimarinin bir parçası haline getirerek çözmeye çalıştılar. Burada is odası veya is toplama bölümü olarak adlandırılan mekanların işlevi kandillerden yükselen isli havanın doğrudan kubbe ve duvarlara ulaşmasını azaltmaktı. Kandilci başı tarafından toplanan bu is ve dumanlar da alınıp atılmıyordu. Yine orada bir muhabbet örneği görüyoruz Osmanlı'dan, ecdattan. Bu toplanan is ve dumanları hat yazımındaki mürekkeplere kaynaklık ettiğini görüyoruz. Yani kandil yanıyor, kandil ışık veriyor, ışıkla birlikte is oluşuyor. İs toplanıyor, is mürekkebe dönüşüyor, mürekkep hattatın kalemine giriyor, kalem Allah'ın kelamını yazıyor. Yani aydınlatmak için yakılan kandilin geride bıraktığı o siyahlık, bir kurum, belki başkası tarafından kenara itilebilecek şey, ecdadımız tarafından yazının hizmetine tekrar sunuluyor.
1: Burada çok büyük bir geri dönüşüm örneği de görmüş oluyoruz. Ve bir şekilde oradan gelebilecek bir zararı kendi menfaatine oluşacak şekilde dönüştürmek. Aslında bizim için prensip oluşturabilecek bir davranış tarzı da bu.
2: Evet, Tanpınar hatta diyor ya, atalarımız inşa etmiyordu, ibadet ediyordu. Taşların ruhuna geçmesini istedikleri bir şey vardı diyor. Yani burada onu görüyoruz. Temizlik ilk çözüm, ilk akla gelecek. Onlar daha muhabbete hizmet eden bir çözüm buluyorlardı.
1: Evet, bir deha örneğini ancak bu şekilde görebiliriz zaten. Peki şu an camilerin içerisinde görmediğimiz, benim de yeni yeni duyduğum bir kısım var. Muvakkithaneler. Burada astronomik bazı faaliyetlerin, bilimsel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bunlarla alakalı ne söylersin?
2: Evet, muvakkithaneler aslında 20. yüzyıla kadar hizmetlerine devam etmişler. Çok uzun süredir hayatımızdalardı ama son dönemde artık yalnızca büyük camilerin avlularında küçük bir oda olarak görüyoruz onları. Cep saatleri hayatlarına girmiş o dönemde de tabii ki. 24 saati tayin ediyorlardı güneş saatini ama ceplerinde bulunan saatler namaz vakitlerini göstermiyordu. Muvakkithaneler bu işe yarıyordu. Muvakkithanede çalışan kişiye muvakkit deniyordu. Namaz zamanını, Ramazan'ın başlangıcını, kameri ayların başlangıcını, yılların hesabını, en uzun geceyi hesaplayan, güneşi, gökyüzünü izleyen kişilerdi bunlar. İlmi mikat denilen bir ilimle bunu yapıyorlardı. Bir astronomi bilgisi. Yalnızca yıldızları merak etmek için değil, zamanı ölçmek için, yani Müslüman zamanı kurmak için bunu yapıyorlardı.
1: Yani şu anda camiyi namaz vakitlerinde kullanılan ya da dini sohbetlerin yapıldığı bir yer olarak biliyoruz. Zihnimizde bu şekilde canlanıyor ama geçmişte camilerin içerisinde bu alanda çalışan bilim insanları da vardı.
2: Evet, cami ibadetin merkeziyken muvakkithane ise ibadetin vaktini belirleyen, onun yanında yer alan bir yerdi.
1: Muvakkithanelerde dönemin hattatlarının yazdığı zamana dair levhalar da bulunurmuş. Buna güzel örneklerden bir tanesi de Fuzuli'nin bir beyti. Şebbiyel dâyi müneccimle muvakkit ne bilur, müftelâyı gama sor kim geceler kaç saat. Yani karanlık geceleri müneccim muvakkit nereden bilsin, derde düşene sor bakalım geceler kaç saattir diye ifade etmişler. Yani muvakkitler o dönem beyitlerin içerisinde de yer etmiş böyle bir içli anlatımla.
2: Çok güzel bir şiirmiş ve medeniyetimiz bu konuya da temas etmiş, şiirine konu edinmiş.
1: Evet. Peki aynı zamanda camilerimizin süslemesinde kullanılan bazı ifadeler var. Hem geometrik desenler hem de gökyüzüne dair bazı görseller var. Öncelikle geometrik ifadelerden bahsedersek sence burada neler söyleyebiliriz? Nasıl bir karşılık bulmuş camimizde geometrik şekiller?
2: Geometrinin 3 boyut kazanmasında en etkileyici örneklerden biri mukarnaslar. Mukarnaslar özellikle kubbe geçişlerinde, kemerlerde ve mihraplarda karşımıza çıkıyor. Küçük geometrik ve prizmatik birimlerin kademeli biçimde düzenlenmesiyle sanki 3 boyutlu bir yapıymış gibi gözüküyor. Kafanızı kaldırıp girişe baktığınızda iç içe geçen o geometrik şekiller size göğe yükseliyormuş gibi bir his uyandırıyor.
1: Hangi camide görüyoruz bunun örneğini?
2: Süleymaniye Camii'nin kubbe geçişlerinde, mihraplarda bu örneği görebiliriz.
1: Bir diğer gördüğümüz şekiller de gökyüzü şekilleri. Aslında İslam mimarisindeki o büyük cami kubbelerini sadece çatıyı örten bir eleman olarak görmüyoruz. O kainattaki nizamı, yıldızların yerini ya da gökyüzünü yeryüzünde somutlaştıran bir görsele de dönmüş oluyor. Sanat tarihi araştırmalarına göre kubbelerin kavisli ve yarım küre şeklindeki formu doğrudan gök kubbe fikrinin bir yansıması olarak görülmüş. Müslüman sanatkarlar ve mimarlar da Kur'an-ı Kerim'de yer alan Mülk suresinin 5. ayet-i kerimesinde andolsun biz en yakın göğü kandillerle, yıldızlarla süsledik gibi kevni ayetlerden doğrudan ilham almışlar ve somut ve tarihi örneklerinden bir tanesi olarak Selçuklu dönemine ait İsfahan Ulu Camii'nde görüyoruz. Tacül Mülk kubbesinde bu kubbenin üzerine Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını, güneşi, ayı ve yıldızları kendi emrine boyun eğdirdiğini bildiren Araf suresinin 54. ayet-i kerimesi işlenmiş. Ayet-i kerime şu şekilde: güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan odur. Bu ayet-i kerime doğrudan işlenmiş. Kubbe çeperine nakşedilen karmaşık yıldız şekilleri de gökyüzündeki o muazzam düzeni cami tavanına taşımış. Hem iç hem dış mekanda en belirgin şekilde harmanlayan bir diğer örneği de Yıldız Hamidiye Cami ve Bangladeş'te bulunan Yıldız Cami, yani Tara Mescidi. Tasarımı bizzat Sultan II. Abdülhamit Han'a ait olan Yıldız Hamidiye Cami'nin yüksek kubbe içi lacivert bir gökyüzü zemini üzerine altın sarısı yıldızlarla donatılmış, tam merkezine de Necm suresinin ilk 3 ayeti hatla işlenmiş. Ayet-i kerimeler şu şekilde: akıp giden yıldızı andolsun ki arkadaşını sapmadı ve batıla dalıp azmadı, o hevasından konuşmaz. Yani oradaki yıldız ifadelerin içeri girdiğiniz zaman sanki bir geceye bakıyormuşsunuz gibi lacivert bir zeminin üstüne altın sarısı renkte yıldızları görüyorsunuz. Bir diğer örneği de bahsettiğimiz gibi Dakka'da bulunan Yıldız Camii. Burada da yine Çin'i mozaik tekniğiyle sadece yapının dış mermer kubbeleri değil, iç mekandaki tavanları, duvarları ya da iç kubbe çeperleri de yıldızlarla donatılmış. Yani gökyüzü motiflerinin kubbenin direkt gök kubbe gibi algılandığını ve gökyüzü motiflerinin camilerin içerisinde kubbelerde yer ettiğini görüyoruz.
2: Kubbeyle iman tazeleniyor. Hem dünyada yaratılmışların ayeti, remzi var, hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var. Çok büyük bir ilim ve hizmet gerçekten. Bir başka hizmetten de ben bahsetmek istiyorum, camilerin etrafında neşet eden. Bunlar da arastalar ve imarethaneler. Arastalar bir cami külliyesinin parçası olan ve genellikle aynı esnaf kolunun sıralandığı üstü açık veya kapalı çarşılardır. Bu çarşılardan elde edilen gelirler caminin, medresenin ve imarethanenin ayakta kalmasını sağlayan bir vakıf sistemini fonluyor. Yani kazancı vakıf sisteminin fonunu oluşturuyor. İmarethaneler de yolculara, öğrencilere, fakirlere ve kimsesizlere her gün karşılıksız olarak sıcak aş sunan bir vakıf müessesesi. Zengin ile fakir arasında köprü burada kuruluyor. Toplumda aç ve açıkta kimsenin kalmaması hedefleniyor. Yani biz ecdadımızda şey görüyoruz: insanı yaşat ki devlet yaşasın. Orada öyle bir düzen kuruyor ki hem kendini yürütüyor, yani devlet desteğiyle yürümüyor orada. Kendine ait yaşayan bir sistem kuruyor.
1: Evet, yani sosyal sorumluluk da yine cami ve etrafındaki yapılar üzerinden şekillenmiş oluyor. Bunun bir diğer örneği de külliyelerin etrafında şekillenen esnafın varlığı. Sadece ibadet edilen mekandan ziyade dükkanlarla, alışverişle bir neşenin var oluyor olması. Yani hayatın ibadetle bir arada yaşanıyor olması. Burada şunu görüyoruz: İstanbul esnaf gruplarının dükkanlarını ibadethanenin hemen gölgesinde açtığını ve dünyevi kazançla caminin manevi disiplinini aynı ortamda bir arada yaşattığını görmüş oluyoruz. Bir diğer özellik de buradaki esnafların sabah namazını camide kıldıktan sonra dualarla ve besmelelerle beraber işlerine başlaması. Burada da karşımıza dua kubbeleri ve dua meydanları çıkıyor. Esnaf tasvirleri anlatılırken kaynaklarımızda sabah namazını kılmak üzere camide buluşup cemaatle ibadetini eda ettikten hemen sonra çarşıya yönelirlerdi ve esnafın işlerine başlarken yaptıkları o dualar somut bir şekilde bu kubbelerde ve meydanlarda karşımıza çıkmış. İki şekilde ortaya çıkmış. Kimi örneklerde dua kubbeleri Lüleburgaz'daki Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki gibi cami ile çarşı arasında bir geçiş köprüsü. Yani bir kubbe ama bu sokakta görünen bir kubbe. Burada esnaf bir araya gelip duasını yaptıktan sonra işlerinin başına geçmiş. Kimi örneklerde de Edirne'deki Selimiye Camii Arastası ya da İstanbul Kapalı Çarşı'daki dua meydanı gibi doğrudan Arastanın, yani ticaret koridorlarının ortasında esnafın ve dükkan gürültüsü içinde bir alanda esnaf toplanmış ve duasını yaptıktan sonra işlerinin başına geçmiş. Bu alanlar da gerçekten kıymetli alanlar. Hatta Kapalı Çarşı'da bu geleneğin sürdürülmeye çalışıldığına dair haberler okumuştum. Bir de sadaka taşları var tabii camilerimize ait olan. Bunlarla alakalı ne söyleyebiliriz?
2: Burada da medeniyetin insana ve doğaya olan şefkatini görüyoruz aslında. Ben hem sadaka taşından hem de kuş evlerinden bahsetmek istiyorum. Kuş evleri cami, medrese ve saray gibi yapıların rüzgar almayan, güneş gören, yüksek duvarlarını yapılan minyatür köşklerdir. Yani alelade bir çıkıntı yapmaktan sonra oraya kubbesi olan, odacıkları olan köşkler yapmışlar bir çıkıntı olarak. Çok estetik bir görüntü. Eğer rast geldiyseniz İstanbul'da da çoğu caminin dışında var. kuşların zorlu hava şartlarına sığınabilmesi amacıyla inşa edilmiş. Vakıf medeniyetinin merhameti sadece insanla sınırlamadığının en bariz şahidi. Yaradalını severiz, yaradandan ötürü sözünün direkt canlı şahidi kuş evleri. Diğeri de sadaka taşları. Sadaka taşları da genellikle cami avlularında yer alan üstü oyuk sütunlardır. Durum iyi olanlar kimseye görünmeden bu oyuğa para bırakır. İhtiyacı olanlar ise sadece ihtiyacı kadarını gecenin karanlığında oradan alırlardı. Bu sayede alanın veren el karşısında ezilmemesi ve riyanın önlenmesi hedeflenirdi. Hem alanla veren kişi birbirini görmüyor, hem de biraz gözünüzde canlandırırsınız. Elini taşa doğru uzatan kişinin para mı koydu yoksa para mı aldı dışarıdan belli olmaz. Yani o da saklanıyor. Bu çok büyük bir incelik. Yani vermek çok büyük bir vasıftır ya, sadaka doğruluk kökünden geliyor, sıdık kökünden. Kişinin imanını doğrulayan bir şey. Osmanlı buna öyle bir dokunuş eklemiş ki, emsalsiz iyilikte gizlilik ve ihlasın en güzel örneği.
3: Büyük bir zarafetle yapmak işi. Çünkü şu anda gerçekten her şeyi daha bangır bangır yapıyoruz. Yani hem verirken daha yüksek sesle, hem de alanı da daha çok ifşalamak üzerine sistemler kurabiliyoruz. Bu hassasiyetleri gerçekten bilmek ve kendi hayatımızın, toplumumuzun bir parçası haline de getirmek gerekiyor. Evet, camilerden bahsettik. Camilerin hayatımız için ne kadar önemli

0: bir yapı olduğunu anlamış olduk. Konuştuğumuz her şeyden benim çıkardığım şey gerçekten cami eksenli bir hayat tarzının olduğu yaşandı ama şu an biraz daha o kopuşu yaşadığımız. Mesela cami süslemelerinden bahsettik ama şöyle bir yazı okumuştum. Camilerin süsleri insanlardır. İçindeki insanların yavaş yavaş boşalmasıyla beraber camilerin süsleri daha konuşulur olmaya başlamıştır gibi bir görüş okumuştum. Gerçekten de evet, belki daha süslü camilerimiz var ama içini daha az doldurduğumuz camilerimiz var. Umarız gelecekte bizim için de camiler bir yaşam alanı olmuş olur ve içlerini doldururuz. Gerçekten hayat bulduğumuz, keyif aldığımız, orayı bir sosyalleşme mekanı olarak gördüğümüz bir alan haline gelir. Nitekim bazı çalışmalarda yapılıyor. Belki üzerine daha çok düşünülmesi gereken işler bunlar ama gerçekten gelecekte böyle bir şey görmeyi isteriz.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. İnşallah o günleri de görürüz.
0: İnşallah. Aklıma gelmişken programının sonuna gelmiş olduk. Programımızın bu bölümünde Büşra kardeşimle beraber camiler üzerine konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: Küler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Değerli dinleyenler, bu hafta Osmanlı'da Hayat programında Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma-yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğruyor.

sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devrelerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla, deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple, noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki, bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek, en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları, nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi, tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım, üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar yeni hususiyetler kazanırken, yazma aletinin adı olan kalem bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki Verraki adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple Nezhide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu. Bu devrin parlak ismi olan İbnül Bevvab, İbn Mukle yolunu değiştirdi ve 13. asır ortalarına kadar da üslup sürdü. O zamana kadar düz kesilen kamış kaleminin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu hal yazıya büyük letafet kazandırmıştır. Aklam-ı Sitte'nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibac, zembur, mufattab, harem, lulu'yi, muallak, mürsel ve benzeri. Tezhip sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Tezhip kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını

hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Kesip doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlığın kutsal metinlerini dua kitaplarına süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, kesip yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde tesibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda tesip sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de tesip yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların getirdiği tesip en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler, aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde tesip sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup daha sonra da İran tesip sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat okulunun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı tesip sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi tesibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Tesipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş, varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip, jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Tesip sanatçısı yani müzehhip, bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak tesip meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren, bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, tesip ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak Ebru'yu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış Ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile, bizim için Ebru'ya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 962 yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı
Hafif ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar ebru kağıdına mermer kağıdı, yani papier marbre, marmar papier, marbled paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur ebrucular Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi, 1829-1904, Necmettin Okyay, 1883-1976. Ebruculukta kullanılan malzemeler, boyalar. Eskiden beri ebruculukta toprak boya dediğimiz, tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen madeni boyalarla nebati asıllı bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet, yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli, suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif, yani yüzde gerilim sağlayan safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır. Ebru'nun çeşitleri: tarzı kadim, yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu, yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru, yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır. Hafif ebru, sertmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu ebru'nun çeşitlerindendir. Ebru'nun felsefesi: bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir ebru'nun, daha doğrusu ebri'nin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra bu şahane tabloyu kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın benlikten uzaklaşan gönlü sanki ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan ebru teknesi derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş: sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan, her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretir.

0: Ken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Livni'nin minyatürleriyle Doğu minyatürlerine karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minyum rengi kullanılarak yapılan resimlere minyum deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minyum denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp, eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler milattan önce 2. yüzyıla ait olan astronomiyle ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine yazılı ve resimli kitapları bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özellikleri üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde, kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda doğuda Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün doğudakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmamıştır. Levni de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğuda şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Vehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin soylu ve çekingen kadınları değildir. Kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlıyken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar, İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen, ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sidefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsiyi olarak da adlandırılan bu teknikte ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen desene göre açılan yuvalara, yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. XVII ve 18. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça

örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kâri olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması, zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra, yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra, üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

0: oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup, çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bizleri kendisine tanıtan, ona imanla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Bizi peygamberlerin sevgisini kalbimize atan, peygamberlerini sevdiren Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kılan, onun bir neferi kılan, bizi ona nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun tebliğ ettiği İslam'la şereflenmek büyük nimet, nimetlerin en kıymetlisi. Tabii her şeyin bir zorluğu vardı. İslam'ın tebliği, ilk olarak doğması ve yayılması çok büyük fedakarlıklar ve gayretler gerektirdi. İşte biz bu programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın kendisine tebliğ edildiği o son peygamberin neler yaşadığını, hangi fedakarlıklarda bulunduğunu, sahabe-i kiram efendilerimizin onun etrafında nasıl yer alışını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin evvelinde gösterilen fedakarlık, ortaya konan gayret ve samimiyet, o olayın hakikatini anlama açısından çok önemlidir. Düşünün, bizler bugün bir tarihi kazı çalışması yapıldığında, bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar bir işte kemik parçası veyahut da eski döneme ait kullanılmış olan bir çömlek parçası veyahut da bir bardak gibi herhangi bir şey bulduğunda, bir eşyaya rastladığında ne kadar seviniyor ve hemen onu araştırmaya başlıyor. Acaba bu kaç yüzyıl önce olan bir hadise? İşte bu kadar yüzyıl önce bu bardak nasıl kullanılmış? Tarihçileri, arkeologları heyecanlandırıyor. Aslında bizim konumuz bunun çok daha ötesinde. Bizi daha çok heyecanlandırmalı. Çünkü biz 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Ve orada yaşananları, heyecanları, tedirginlikleri, sevinçleri bugünümüze aktarıyoruz. Bu bir eşya, bir eşyanın herhangi bir parçası değil. Bir hayatın yaşanmışlığı günümüze aktarılıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok buhranımız, aşamadığımız pek çok sıkıntımız var. Onların birçoğunun ilacı da Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli yaşamında. Yani orası aslında bir eczane gibi, bir tıbbi laboratuvar gibi. Bizim hayatımızın laboratuvarı orası. Hayatımızın eczanesi, şifahanesi orası. Ve orada pek çok derde derman ve şifa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilaçları da kullanabileceğimiz seviyede, anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz ölçüde. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananlarınızdır. Ben aranızda ailesine en hayırlı davranan kişiyim buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin insanların ailelerinde hanımına, kocasına, çocuklarına iyi davranmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve onu en hayırlı kişiler sınıfına sokacağını beyan ediyor bu güzel ahlakın. Bunun gibi daha pek çok hadis-i şerifler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri, ayet-i kerimeler aslında bizi hayatın tam merkezine olması gerektiği gibi konumlandırıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslamiyet'i o ilk yaydığı sırada yaşadığı hadiselerden, sahabe-i kiram efendilerimizin onunla beraber yaşadığı hadiselerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiydi. Sadece Peygamber Efendimiz hicretmedi,
sahabelerle beraber hicret etti. Yani bu aslında topyekün bir Müslümanların hicretiydi. Bu hicret çok stratejikti, çok önemliydi ve aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Çünkü onları ellerinden kaçırmak istemeyen bir güruh, bir müşrik topluluğu vardı. Onlar Medine'ye bir gidecek olursa ellerinden kaçacak ve orada güçleneceklerdi. Çünkü Müslümanların ne kadar dirayetli ve gayretli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabelerin hicreti gerçekleştiği gibi bir de onların, tabii bu olayın çok detayı var, çok teferruatı var. Onların bir de çocukları var. Şimdi düşünün, sahabeler hicret etmiş. Hani belki babalar, anneler, büyükler hicret etti ama bir de çocuklar var. Herkes bütün ailesiyle hicret edemiyor. Mesela önce kendisi gidiyor, sonra çocuklarını getirtiyor. Bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin ailesinde de bu böyle oldu. Kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte hicret etti. Ama onun bir de ailesi var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz var, Hazreti Esma var. Onların da bir de hicreti söz konusu. İşte bu olayı da Hazreti Ayşe annemiz bize şöyle anlatıyor. Yani Peygamber Efendimizin de çocukları var. Yani Resulullah aleyhisselam hicret ettiğinde Peygamber aleyhisselamın kızları da çocukları da hemen onunla beraber hicret etmedi. Hazreti Ebubekir Efendimizin ailesi, onların da hicretini planladılar. Hem Peygamber aleyhisselam hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten hicret ettiğinde Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Dolayısıyla da Peygamber aleyhisselam tek başına hicret etti. Ama çocukları var, kızları var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de para verdi. Peygamber aleyhisselam bunu niye yapıyor? Ailesinin geri kalanlarını getirmeleri için yapıyor. Tabii bu da bir tehlike. Yani tehlike henüz geçmiş değil. Her şey Resulullah aleyhisselatü vesselamın Medine'ye hicret etmesiyle bitmedi. Daha tehlike devam ediyor. Kendine bir şey olmadı ama belki ailesine bir zarar verilecek ki nitekim

böyle bir hadisede buna benzer hadiseler de yaşandı. Efendimiz Aleyhisselam iki deve 500 dirhemde para veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu parayı babamdan, yani Hazreti Ebu Bekir'den borç olarak almışlardı. Düşünün siz, sizi yok etmek isteyen, öldürmek isteyen insanların bulunduğu beldeden hicret ediyorsunuz, orayı terk ediyorsunuz ama çocuklarınız sizi öldürmek isteyen insanların beldesinde hala. Bu çok zor bir durum. Sahabeler böyle durumdaydılar. Ya Mekke'de onların başına bir şey gelse ne olacak? Nasıl müdahale edecekler? Nasıl savunacaklar? Onların hicreti nasıl gerçekleşecek? Hicret yolunda belki babasına gücü yetmedi ama çocuğuna gücü yetecek. Bunlar hep bir endişe, hem bir planlama. Düşünün, ailemizden ayrıldığımızda, çocuklarımız bir yere gittiğinde, onların işte bir noktadan bir noktaya gelmesini, işte bir şehirden bir şehire, bir ilden bir ile veyahut da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesini planladığımızda anneler babalar olarak tedirgin oluyoruz. Yani işte falan yere, işte otobüse zamanında ulaştı mı veyahut da uçağa zamanında gitti mi, orada bir aksaklık yaşandı mı, hele bir de aksaklık yaşansa ne kadar tedirgin oluruz. Bu Resulullah Aleyhisselam, aile onun ailesi, sahabe efendilerimiz, aile onların aileleri. Peygamber Aleyhisselam da bunu planlıyor. Kölesini, azatlı kölesi Hazreti Zeyd'i gönderiyor, iki deve veriyor, 500 dirhem para veriyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den borç alıyor. Yani o Resulullah Aleyhisselam ki düşünün, yani bunun iaşesini, bunun masrafını karşılamak için de Hazreti Ebubekir'den borç alıyor. Onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaçları için harcayacaklar. Çünkü yol var. Yol uzun, gidecekler, alacaklar, ailesini dönecekler. Bunlar hep bir planlama. Hani aynı günümüzde nasıl bir seyahat planlarız, o zaman da öyle. Nasıl günümüzde işte mola yerlerinde veyahut da yolculuk esnasında ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi hesaplarız, onun için alışveriş yaparız. O gün de öyle. Yiyecek, içecek ihtiyaçlar için o parayı harcayacaklardı diyor. Onun için 500 dirhem de babamdan, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizden borç aldı. Babam Ebu Bekir de radıyallahu anh bunlarla birlikte Abdullah bin Uraykıt'ı 2 veya 3 deveyle gönderdi. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de çok ferasetli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütün hayati merhalelerinde hep onun yanında yer almış. Böyle çok önemli yerlerde dokunuşlar yapmış. Develeri çoğaltmış, iaşeyi, maddi yardımı çoğaltmış. Diyor ki Abdullah bin Uraykıt da radıyallahu anh kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e bir mektup yazarak ondan beni, annemi ve Zübeyir'in hanımı, kız kardeşim Hazreti Esma'yı radıyallahu anh'a Medine'ye göndermesini istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de böyle bir mektupla kendi ailesinin de dönüşünü planlıyor bu vesileyle. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Tabi bu bir hazırlık, bu stratejik bir konum, gizlenmeleri gerekiyor, bunu ulu orta yapmamaları gerekiyor. Çünkü hep gözler onların üzerinde, Hazreti Ebubekir'in ailesinde, Resulullah Aleyhisselam'ın ailesinde. Ve böylece onlar yola çıkıyorlar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyr'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla 3 deve daha satın alıyor. Sonra da hep birlikte Mekke'ye varıyorlar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktılar. Zeyd'le birlikte Ebu Rafi, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde binti Zem'a'yı götürüyorlardı. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları, 3 kızı ve hanımı Hazreti Sevde annemiz. Düşünün yani. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın şimdi buradaki mesuliyetini düşünün. Onun heyecanını düşünün. Hani gitmiş Mekke'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesini getirmekle mükellef. Onun kızları var, 3 kızı var, hanımı var, annelerimiz. Ya onların başına bir şey gelse? Yol uzun, tehlikeli, yürüyerek gidilecek, düşman var, sıcak var, çöl var, vahşi hayvanlar var. Her şey olabilir. Bugünden yarına da var.

sürecek bu yolculuk ve gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük heyecanlar yaşandığını anlıyoruz bu hadiselerle. Ve onlar böylece yola çıktılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ayrıca Hazreti Ümmü Eymen annemizle Üsame'yi de yanına alıyor. Bu şekilde sahraya geldik diyor. Yani bu yolculukta var olanlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz. Yani hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ailesi var burada, hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesi var. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve birden ürktü. Hani herkesin başına gelen hadiseler onların da başına geliyor işte. Yani deve ürker mi? Ürker. Böyle bir olay yaşandı. Annem, ey kızım hayvandan inelim diye bağırmaya başladı. Tedirgin oldu çünkü hayvanda ürkünce inelim dedi. Sonunda devemiz Herşa denilen dar bir yere geldiğinde orada sakinleşti. Böylece Cenab-ı Allah bizi kurtardı diyor. Yani düşünün, deveyle yolculuk yapıyorsunuz. Aniden deveye bir şey oluyor yani. Birden hastalanabiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, huysuzlanabiliyor. Hani şimdi günümüzü düşünelim. Siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Araç bozuldu, otobüs bozuldu veyahut da yolculuk yaptığınız taşıtta bir sorun oldu. Bunlar bugün olabiliyor mu? Oluyor. O günde, o günün taşıtları da develer olduğu için böyle hadiseler yaşıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Allah bize yardım etti. Deve sakinleşti ve Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Sonra biz Medine'ye geldik diye söylüyor. Tabi Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İşte Mekke'den çıktık, devemiz ürktü, Medine'ye ulaştık. Bunları söylüyorlar ama bunun bir de arka planında onların, düşünün, kurduğu hayaller var. Yaşadıkları tedirginlikler var, gerginlikler var. Yolculuk böyle turistik bir yolculuk değil. Rahatlamak için yapılan, kafa dağıtmak için yapılan bir yolculuk değil. Zor bir yolculuk. Kadınlar bunlar, hanımlar. En kıymetlilerin aileleri, en kıymetli aileler. Resulullah Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aileleri, hanımları, kızları. En değerli, kainatın en seçilmiş aileleri onlar. Ama onlar bile böyle bir yolculukta, böyle bir gayrette bulundular. Demek ki bizim de hayatta gayret göstermemiz, azim göstermemiz gereken pek çok nokta olabilir, pek çok yerler olabilir. Biz de dinimiz için fedakarlık yapmaktan kaçınmamamız gerekir. Biz diyor Medine-i Münevvere'ye vardık. Ben babam Ebu Bekir'in radıyallahu anh kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyordu ve etrafına da hanımları için evler yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hem Mescid-i Nebevi var, hem de onun yanında annelerimiz için, hanımları için, kızları için Peygamber aleyhisselam Efendimiz ev yaptırıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz aile efradını yapılan o yerlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Tabi hicrette kritik olan bir nokta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep'in radıyallahu anha annemizin hicretiydi. Hazreti Zeynep annemizin hicreti zor oldu. Kendisi yolculukta pek çok sıkıntılarla karşılaştı, eziyetle karşılaştı. Hani dedik ya, Peygamber aleyhisselamın ailesi bu, onlar da tehlike altında. Resulullah aleyhisselam kurtuldu ama kızları var, ailesi var. Onlar da gelmesi lazım. Ya onların başına bir tehlike gelirse dedik. Mesela Hazreti Zeynep annemizin başına böyle bir tehlike geldi. Kendisi şöyle anlatıyor. Hazreti Zeynep annemiz Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı diyor ki, ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Sufyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek, ey Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyor musun dedi. Tabi daha sonradan o Hazreti Ebu Sufyan da Müslüman oldu, Hazreti Hint de Müslüman oldu ama o gün henüz Müslüman değillerdi. Hazreti Hint gelerek ona böyle hicret etmek istiyor musun dedi. Ben de hayır, böyle bir niyetim yoktur dedim diyor Hazreti Zeynep annemiz. Peygamber aleyhisselamın kızı. Hazreti Hind'e o gün böyle bir cevap veriyor. Hazreti Hind ise, ey amcamın kızı, benden saklama diyor. Çünkü

Yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir diyor. Ve Hazreti Zeynep annemiz diyor ki kanaatime göre Hint

Rebi bir deve getirerek Hazreti Zeynep'i o deveye bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Şimdi gündüz vakti Mekke'den çıkıyorlar. Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz bir deveyle Mekke'yi terk ediyor. Hazreti Zeynep annemiz devenin üzerinde bir hevdecin içindeydi. Develerin üstünde böyle bir tahtadan taht yapılır. Etrafı böyle tüllerle kapatılır. Böyle küçük bir oturak gibi üstü de kapalı. Ona hevdeç deniliyor. O hevdecin içindeydi. Tabi hanımlar da görünmemesi için etrafı da böyle perdeyle kapatılırdı. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu Kureyşlilerden bazıları gördü. Onların böyle gündüz vakti Mekke'den çıktıklarını ve hemen onların peşine düştüler. Ve Zituva denilen yerde onları yakaladılar. Şimdi yakalayanlar gözü dönmüş müşrikler. Yakalanan Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep ve onun devesini çeken Hazreti Kinane. İlk yetişen kişi de Hebbar bin Esved el-Fihri idi. Bu kişi mızrağıyla Hevdeş'te oturmak olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemize saldırmaya başladı. Mızrağını ona doğru, o hevdecin içine doğru sokmaya başladı. Rivayet edildiğine göre Hazreti Zeynep annemiz de o sırada hamileydi. Bu saldırılar esnasında kendisi de zarar gördü, hırpalandı ve çocuğunu düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöktü, ok torbasındaki yani sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. Bakın dedi, Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim. Böyle tehdit edince Kureyşliler hemen korktular ve daha fazla saldırılarını devam etmeyerek geri çekildiler. Daha sonra Ebu Sufyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve ona ey kişi dedi, okunu bırak da seninle konuşalım dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Sufyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen o belayı yani Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in aleyhisselam kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz asla olmaz. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Mekke'de sesler kesilip de herkes evine ve uykuya geçtikten sonra gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarırsın. Babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellemek için bir gayret içine girdiğimize inanır. Böylece Kinane ile Hazreti Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye ulaştılar. Hani burada ifade ettikleri hani gündüz vakti çıkarsa işte bu kendilerine bir hakaret olur ama gece vakti kimse görmeden çıkarlarsa hani kimse görmeden gittiler gibi anlaşılır diye böyle bir şey söylüyor ve onların gece vakti gizlice gitmelerini onlara söylüyor ama olan Hazreti Zeynep annemize oluyor ve gerçekten bu hadisede yaralanıyor. Bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kişi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i babasına götürmek üzere Mekke'den çıkardı. Fakat Kureyş'ten iki kişi onların peşlerine düşerek yetiştiler. Kavga çıktı, arbede yaşandı ve sonunda Kureyşliler onu yendiler, üstün geldiler. Hazreti Zeynep'i de itip kakaladılar, hırpaladılar. Hazreti Zeynep annemiz bir taşın üstüne düştü. Kendisi o sıra hamileydi. Bu düşmesinin etkisiyle çocuğunu da düşürdü. Onu alıp Ebu Sufyan'a götürdüler. Olayı duyan Beni Haşim kadınları geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Daha sonra Hazreti Zeynep annemiz muhacir

olarak Medine'ye ulaştı. Hicretini tamamladı fakat o hastalık ve sıkıntıyı hiçbir zaman atlatamadı. Sonunda da hastalıktan vefat etti. Sahabeler onun şehit olduğunu söylüyorlardı. Peygamber aleyhisselam, "Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır." buyurdu. Hani Peygamber aleyhisselamın kızı, insanların en kıymetlisi. Düşünün, o yolda hırpalanmaktan, yere atılmaktan dolayı ve bir taşın üstüne düşmesinden dolayı çocuğunu düşürüyor. Bugün bizim burnumuz kanasa, bir yerimiz azıcık ağrısa hemen doktora koşuyoruz değil mi? Aman işte şuram şöyle oldu, buram böyle oldu, şuram ağrıyor, burada sancım var, sıkıntım var diye. Hazreti Zeynep annemizin ne doktoru vardı, ne doktora ulaşabildi. O yolculukta, o yaşadığı elim hadiselerden kim bilir ne kadar eziyet çekti, ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Tıbbi olarak da sıhhati bozuldu ama günümüzdeki gibi değildi. Buradan şunu görüyoruz, onların gerçekten çok büyük fedakarlıkları, çok büyük gayretleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre annemiz de Müslümanlardandı ve o da hicret ederek Medine'ye geldi. Çok ilginç ki babası Ebu Leheb lanetlenmiş, kızı Hazreti Dürre annemiz Müslüman. Ve Ebu Rafi bin Mualla ez Züraki'nin evine misafir oldu Hazreti Dürre annemiz. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, "Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresi indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla senin hicretin sana hiçbir fayda sağlamayacaktır." dediler. Hani kızı Müslüman, babası Ebu Leheb müşrik. Bunun üzerine Hazreti Dürre Peygamber aleyhisselama giderek durumu anlattı. Ve onların söyledikleri bu sözleri de aktardı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Dürre'yi teselli etti ve onu yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde Peygamber aleyhisselam minbere çıkarak şunları buyurdu. "Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Hayyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir." diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir ikaz verdi. İşte Efendimiz aleyhisselamın ehli beyti hakkında dikkatli olmak, dikkatli konuşmak, onların velev ki aralarında meydana gelen bazı tatsız hadiseler bir insan olarak vuku bulsa da onlar aleyhine cümleler kullanmamaya ve söylediğimiz sözlerde seçici olmaya dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Ve o şefaatinden en başta yararlanacak kişiler de onun aile efradıdır, ehli beytidir. Günümüzde de ehli beyt vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama soyu ulaşan seyitler, şerifler vardır. Söylediklerimize, yaptıklarımıza, kalbimize ve dilimize mukayyet olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış oluyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin hicreti böyle olduğu gibi bir de amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah'ın, yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hicreti var. O da şöyle anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizim hicretimiz Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicretinin 5. yılına denk geliyordu. Ahzab yani Hendek Savaşı yılı kardeşim Ebul Fadıl ve hizmetimizi yapan Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amir bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye ulaştık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamı hendekleri kazarken gördük. O sırada ben 8 yaşlarındaydım, kardeşim Fadıl ise 13 yaşlarındaydı diye söylüyor.

Düşünün, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın çocukları, biri 8 yaşında, biri 13 yaşında, onlar dahi bu hicreti gerçekleştirdiler. Böyle tehlikeli bir yolculuğa katlandılar ve Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların güzel ahlakından, edebinden, İslam için ortaya koydukları gayretlerinden Cenab-ı Allah bizi de nasipdar eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenler, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Hayırlı.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Fetih Suresi 1. ayetten Hucurat Suresi 18. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Saat 13.
1: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçime tek aday olarak giren AK Partili Meclis Üyesi Serdar Orhan seçildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplandı. CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı oturumda CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ebubekir Bozkızıl'la meclis üyesi Cemil Yardımcı hazır bulundu. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Serdar Orhan seçime tek aday olarak katıldı. Yeterli sayıya ulaşılamayan ilk 3 turda 20 üye oy kullandı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, 2 oy boş kullanıldı. Yapılan 4. tur oylamada ise AK Partili Serdar Orhan geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın farklı hukuk geleneklerini bir araya getiren Uluslararası Adalet Zirvesi'nde bakanlar, yargı mensupları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve hukukçularla 2 gün boyunca adaletin geleceğini değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Gürlek, savaşların, çatışmaların, kitlesel göçlerin ve dijital tehditlerin beraberinde getirdiği küresel sorunlar karşısında insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü esas alan adaletin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya düzeninin inşası için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak adalet vizyonumuzu güçlendiren ve hukuk diplomasisine yeni ufuklar açan zirvemizin somut ve kalıcı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor, katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum dedi. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişimde yaş doğrulamaya, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve ebeveyn kontrol araçlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunumunda ise çocuğun yüksek yararıyla fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri alacak. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas olacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğinin belirlenmesine imkan tanıyan yöntemler kullanılacak. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmelikle mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları ise kapatılacak. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ECD, Fen İşleri Müdür Vekili FY, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili BS ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ÇB'nin de bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı OG ile büro memuru DSY ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal'la eski Baybel Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun da bulunduğu 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sandal, oğlu Y. Sandal ve B.U.'nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler

0: Bekçilerden 22'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını gerçekleştirdiği Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattında yolcu seferleri başladı. Edirne'den Çerkezköy'e hızlı trenle seyahat etmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Edirne Karı'na geldi. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları görevlilerinin bilet kontrollerinin ardından trene binen yolcular saat 09'da hattaki ilk seferle Çerkezköy'e hareket etti. İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar hızlı trenin ulaşım süresini kısaltacak olmasından ve sunduğu konfordan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarından korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, bakanlığa Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerle İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artış nedeniyle Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırma talimatı verdi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik ihlallere son verilmesi için acil uluslararası müdahale gerektiği belirtildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna ise açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak, İsraillilerin saldırılarını ve işgal güçlerinin ihlallerini önlemek için caydırıcı önlemler uygulamak üzere derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Cuma sabahından bu yana çiftçileri, zeytin hasat edenleri ve onların mülklerine hedef alan 19 saldırı kaydedildiğini belirten Ebu Rudeyna, bu saldırıların kapsamının genişlediğini ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını doğrudan hedef aldığını ifade etti. Panama İçişleri Bakanı Dinosco Montalvo, ülkenin güneyinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 15 öğrencinin hafif yaralandığını bildirdi. Ülkenin orta kesimde yer alan Penonome kentindeki Alberto Zuniga okulunda 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığını, çöken bir otelde ise can kaybının olmadığını vurgulayan Montalvo, ülke genelinde kayıp kişi bildirilmediğini ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Montalvo, depremde ülkenin farklı bölgelerinde evlerin, kamu binalarının, kiliselerin, hastanelerin ve yolların hasar gördüğünü, su arıtma tesislerinin de etkilendiğini belirtti. Bu arada Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Panama'da Rio Grande'nin 8 kilometre kuzeybatısında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Panama'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların sayısı da 95'i aştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.
2: Yüzyılın alimleri.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve

0: taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili, Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada. Fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, ilim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
3: Abdülhakim Efendi, İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş, insanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
4: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri Şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
0: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs'e sırruhuya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Mehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs-i Sırruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs-i Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs-i Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.

0: talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki, efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız, size bir meşihat, yani bir şeyhlik, bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki, padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
1: Seyyid Taha Hazretleri, Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medrese-i tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri, bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Efendim.
1: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdi. Dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur. Hep irşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmed Emin kaimdir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
3: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allah-u Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
4: Bir de kendisi Abdülhakim Suyerkuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
1: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır. Küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh

0: Kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
7: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
8: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış, Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
0: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye. Edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeyyül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
9: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de iptidai ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküs kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyatı, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş.
0: Evet.
9: Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
8: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla, onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
9: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için sermiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: Efendim, Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahir Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimatı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cahil bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış,

0: kapıyı açmış, üzerinden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi, onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
1: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arbas Medresesi'nin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Emir üzerine tekrar hücresine giriyor ve 100 gününü tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlakasını alıyor ve hocası üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yola çıkıyor.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim, kıymetli Seyyid İbrahim ve

0: ve Seyyid Taha. Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
1: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da başkaleye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale Tekkesi'nde yetişiyorlar. Başkale Tekkesi'nin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
2: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
0: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
1: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale Medresesi'ne olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bunlar kitaplar var içinde ve bir miktar da para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
3: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyazıt gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı, bunlar da

0: istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabi o zaman vilayet dediğimiz zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
2: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
3: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatmi hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
1: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, veli mevzuunu bulamaz ki ben desin.
0: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Silsile-i Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Dahi Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka

0: verdi, Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Ervasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddise Sürruh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. Tabi burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele, illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşadıyla, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Tayyakâr Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sûr'ün halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz, bize en yakın olan, bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur, bir yerde bir başka kişi olur, ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
1: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs-i Ruhu'yla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri, ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
2: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
3: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan, şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden, her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? Dört bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. Dört bir taraf işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın alimleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Minhajul Abidin'den, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitabından kulun karşısına çıkan engellerden bahsettik. Bunların dünya, insanlar, şeytan ve nefis olduğunu inceledik. Ve nefis konusunda İmam-ı Gazali Hazretleri nefsin çaresinin takva olduğunu, nefsi takva gemiyle gemlerse insan kurtuluşa ereceğini söyledi. Bunun da pratikte nasıl uygulanacağı konusunda mevzusuna gelince de 5 uzuvdan bahsetti. Bunların takvalı olmasıyla birlikte tüm vücudun takvalı olacağını ve insanın bu şekilde nefsini kontrol altına alacağını bildirdi. Bu 5 uzuv ilk etapta göz, sonra kulak, sonra dil ve 4.'sü de kalp. Biz bugün 5.'si de mide. Biz bugün inşallah kalp ve onun takvasına değineceğiz. İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor: ey ibadet yolcusu, kalbini korumak, onu ıslah etmek ve güzel bir hal kazanması için bütün gücünle çalışmalısın. Saydığımız organlar içinde kalp tehlikesi en fazla, etkisi en çok, durumu ve önemli ve ıslahı en zor olan organdır. Kalbin önemini ikna edici 5 esas altında inceleyeceğiz. 1. esas, Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur: Allah kalplerinizde olanı bilir, Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor: şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Kulların kalplerinden geçenlerini bildiğine dair ayetler pek çok yerde tekrar tekrar geçer. Aklı başında olan kişiler için kulların yaptıkları ve kalplerinden geçirdikleri her şeye alim ve habir, yani haberdar olan yüce yaratıcının muttali olduğunu bilmeleri yeterlidir. Zira açık ve gizli her şeyi bilen birinin huzurunda bir takım şeyler yapmak oldukça tehlikelidir. Onun için kalbinden geçirdiklerine dikkat etmelisin, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. 2. esas, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: Cenab-ı Hak sizin yüzlerinize ve ciltlerinizin rengine bakmaz. Sadece kalplerinize ve amellerinize bakar. Öyleyse kalp Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Doğrusu şunu yapan kimselere şaşmak gerekir. İnsanların bakışlarına hedef olan yüzlerini kendilerini gibi yaratılmış kimseler bir ayıplarını görmesin diye yıkarlar, pisliklerden ve kirlerden temizlerler, ellerinden geldiğince yüzlerini süsleyerek ve ona özen gösterirler. Fakat aynı kişiler Rabbül Alemin'in nazargahı olan kalplerine gerekli ihtimamı göstermezler. Oradaki kirlere, pisliklere, kusurlara ve kötülüklere Cenab-ı Hakk'ın muttali olmaması için kalplerini temizleyip, süsleyip pırıl pırıl bir hale getirmezler. Tam tersine kalplerine her türlü çirkinlik, rezalet ve pisliklerle doldururlar. Kalpleri öyle bir hale gelir ki eğer içindekilere herhangi bir insan vakıf olsa yanından kaçıp uzaklaşır veya onu yanından kovar. 3. esas, kalp bir ülkenin kralı, herkesin itaat ettiği başkanı, diğer bütün organlar ise onun tebaası yerindedir. Kendisine uyulan kimse doğru olursa, uyan kimseler de doğru olur. Başkan istikamet üzere olursa, halkı da istikamet üzere olur. Resul-i Zişan Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu hadisi tam bu konu için söylenmiş gibidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: vücudun içinde bir et parçası vardır. Eğer o doğru olursa bütün vücut doğru olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. Bütün vücudun ıslahı ve doğruluğu kalbe bağlı olduğuna göre ona gereken önemi verip ıslah edilmesi gerekir. 4. esas, kalp kulun sahip olduğu bütün değerleri, değerli mücevherlerin ve önemli manevi değerlerin hazinesidir. Bunların birincisi ve en değerlisi dünya ve ahiret saadetine vesile olan marifetullahı, yani Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımayı sağlayan akıldır. Bunun arkasından ilerlemeyi ve Allah katında derece kazanmayı sağlayan basiret gelir. Bundan sonra da ibadetlerin makbul olabilmesi için gerekli olan ve ebedi hayatı ilgilendiren sevapları kazanmaya vesile olan halis niyet gelir. Sonra diğer insanlar arasında kişinin şeref ve itibarını arttıran ilim ve hikmetler,
faziletli bir insan olmasını sağlayan güzel ahlak ve övülen hasletler gelir. Bu saydıklarımızın hepsini geniş ve ayrıntılı olarak Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli kitabımızda açıkladık. İnsan böylesine kıymetli bir hazinenin değerine layık bir şekilde onu kirlerden ve tehlikelerden koruması, hırsızlardan ve yol kesicilerden muhafaza etmesi, buna ilaveten en güzel süslerle süslemesi ve değer vermesi gerekir. Böyle yaparsa o değerli pırlantalara pislik bulaşmaz. Allah korusun, düşmanların ellerine geçmez. Beşinci esas, kalp üzerinde iyice düşündüğümde diğer organlarda bulunmayan beş özelliğin onda bulunduğunu gördüm, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Birinci özellik, düşman kalbi ele geçirmeye çalışıyor. Her türlü gailelerle sürekli ona karşı hamle yapmakta. Şeytan da insanın kalbi üzerinde oturmuş gaflet anını bekliyor. Kalp ilham ve vesveselerin mekanı, melek ve şeytan gibi iki davetçi tarafından sürekli kapısı çalınmakta. Bu başka hiçbir organda yok. İkinci özelliği, kalbin meşguliyeti oldukça fazladır. Akıl ve hevai nefs oradadır. Orası iki rakip ordunun savaş alanıdır. Bir tarafta heva ve askerleri, diğer tarafta ise akıl ve askerleri bulunuyor. Bu sebeple kalp sürekli bir muharebe meydanı, ölüm kalım mücadelesinin mekanı ve rakiplerin çekişme alanıdır. Böylesine mühim bir noktanın dikkatlice korunup gözetilmesi, güvenliği konusunda gaflete düşülmemesi gerekir. Üçüncü özellik, kalbin karşı karşıya kaldığı tehlikeler oldukça fazladır. Bir ok gibi öldürücü fikirler gece gündüz oraya yağmur gibi yağmaya devam eder. İnsan bunlara engel olamaz. Kalp iki göz kapağı arasında bulunan göze benzemez. Göz kapaklarını kapatmakla veya boş bir mekanda olmakla ya da gözlerin bir şey görmediği karanlık bir gecede gözler bütün tehlikelerden selamettedir. İki dudakla dişler arasındaki bulunan dile de benzemez kalp. Dili hapsedip susturmaya gücün yeter ama kalbe devamlı tehlikeli fikirler üşüşür. Bir an bile onlara ne engel olmak ne de onlardan korunmak mümkündür. Bunun yanında nefis de hemen o kötü fikirlere uymak ister. Hasılı bu tehlikelerden kurtulmak çok zorlu bir iş olup insanı dermansız bırakır ve büyük mihnetlere sokar. Dördüncü özellik, kalpte bulunan manevi hastalıkların tedavisi güçtür. Bu hastalıklar senin için gayıptır. Elle tutulup gözle görülmez. Ancak seni tehlikeye maruz bıraktığında onları hissedebilir, farkına varabilirsin. Bundan dolayı büyük bir gayretle, ince bir dikkat ve riyazetle, mükemmel bir şekilde bu hastalıkları tam olarak araştırıp tespit etmek gerekir. Beşinci özellik, kalp çok süratli olarak halden hale geçtiği için afetler de ona çok çabuk gelir. Kalp için kaynamakta olan bir tencerenin kapağından daha hareketli derler. Şair şöyle der, kalp çok değiştiği için bu ismi almıştır. Fikirler insanı halden hale sokar. Allah korusun, kalbin sürçmesi, doğruluktan sapması çok büyük bir felaket. Böyle bir tehlikeye düşmek katlanılmaz bir zorluk ve afettir. Bunu başlangıç seviyesi kalp katılığı veya kalp kasveti ve Allah-u Teala'dan başkasına meyil, sonu ise Allah korusun küfürdür. Cenab-ı Hakk'ın iblisle ilgili şu kavlini duymadın mı? O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Onun kalbinde kibir vardı. Kibir onu Allah'tan yüz çevirmeye ve açık bir küfre sevk etti. Cenab-ı Hak yine şöyle buyurur. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Zaten onun kalbinde hevasına meyletme ve uyma isteği vardı. Bu da onu çirkin günaha işlemeye itti. Şu ayete de kulak ver. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız. Ey saadet yolcusu! Bütün bu manalar sebebiyle Allah'ın has kulları kalpleri için çok korkarlardı. Onun için ağlar, kalplerinin sapmaması için büyük gayret gösterirlerdi. Allah-u Teala bu kimseleri şöyle vasfeder. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Allah-u Teala bizleri de sizleri de ibret alanlardan, tehlikelere dikkat edip korunanlardan,
kalplerini güzel bir şekilde ıslah etmeyi başaranlardan eylesin. Bu anlattıklarımızdan kalbin çok önemli olduğu anlaşıldı. Şimdi kalbin nasıl ıslah edileceğini, onun maruz kaldığı afetleri, bozulmasına sebep olan hususları açıklayalım. Böylece salikler de gösterilen yolda yürüyüp başarılı olabilsinler. Bilmelisin ki bu konuların ayrıntıları bu kitabın hacmine sığmayacak kadar geniştir. Ahiret alimleri bu önemli konulardaki incelikleri ortaya çıkarmak ve tasnifini yapmak için diğer konulara göstermedikleri bir titizlik göstermişlerdir. Buna göre 99 güzel huya sahip olması ve bunların zıttı olan 99 kötü huydan uzak durması gerekir demişlerdir. Bundan sonra da bir o kadar yapılması gerekli fiiller ve kaçınılması gerekli davranışlar vardır. Allah'a yemin ederim ki dinine önem veren, gaflet uykusundan uyanarak kendine gelen kişiler için bunları elde etmek ve uygulamak Allah'ın yardımıyla pek zor değildir. Kalbin bu garip hallerini bir nebze İhya-ül Müddin isimli kitabımızda açıkladık. Bu konuyu tam ve ayrıntılı bir şekilde tedavi yollarında göstererek Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli eserimizi anlattık. Bu eser sırf bu konulara tahsis edilmiş müstakil bir kitaptır. Fakat bu eser ilimde mesafe almış kimseleri için yazıldığından herkes ondan yararlanamaz. Şimdi bu kitapta anlatacaklarımız ise hem alimlerin, hem halkın, hem de güçlülerin ve zayıfların faydalanacağı özelliktedir. İbadet konusunda kalbin tedavisi için gerekli olan, kendisine mutlaka ihtiyaç duyulan olmazsa olmaz denilebilecek esaslara baktığımızda şunlarla karşılaşırız. Bunlar dört temel esas olup abidlerin en zayıf noktaları ve tehlikeye düştükleri noktalardır. Bunlar kalpler için fitne ve nefisler için de musibettir. İnsanların kalplerini ve nefislerini iyiliklerden alıkoyar ve kötü

Haset, dördüncüsü kibir. Güzel hasletler ise kısa emel, işlerde teenni, insanlara nasihat, tevazu ve huşudur. Kalbin ıslah olmasına veya fesada uğramasına sebep olan esaslar bunlardır. Bunlar bütün işlerin mihverini oluşturan ince noktalardır. Ey saadet yolcusu, o halde sen de bu afetlerden sakınmak ve güzel hasletleri elde etmek için gayret göster. Bunlar sana azık olarak yeter ve inşallah maksadına kavuşursun. Şimdi bu afetleri veciz ve ikna edici ifadelerle açıklayalım. Kalbi fesada uğratan birinci afet neydi? Uzun emel. Uzun emel, her hayrın ve ibadetin önünde engel. Her türlü şerrin ve fitnenin de davetçisidir. O insanları çeşit çeşit belalara sürükleyen amansız bir hastalıktır. Uzun emel sahibi şu dört kötülüğe, uzun emel sahibini şu dört kötülüğe iter. Birincisi ibadeti terk ve ibadette tembelliğe iter. Bu kişi ileride yaparım, önümde uzun günler, yıllar var, ibadeti kaçırmış sayılmam diye düşünür. Davud-u Tahi Hazretleri Kutsesi Ruhu ne güzel söylemiş. Allah'ın vaat ettiği azaptan korkanlar için uzaklar yakın olur. Uzun emel sahiplerinin ameli ise kötü olur. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh der ki, uzun emel her hayra engel, hırs da doğruluğa manidir. Sabır zafere eriştirir, nefis ise her türlü şerre sürükler. Uzun emelin ikinci, insanı ittiği ikinci tehlike, tövbenin terki ve ertelenmesidir. Uzun emelin ikinci tehlikesi, tövbenin terkine ve ertelenmesine sebep olmasıdır. Bu kişiler, sonra tövbe ederim, henüz gencim, önümde geniş bir zaman var, yaşım henüz çok fazla değil, nasıl olsa tövbe yapmak elimde, istediğim zaman tövbe ederim derler. Fakat böyle düşünen kişilerin çoğunu ölüm, günahlarında ısrarlı oldukları halde gafil avlar, kendilerini düzeltip ıslah edemeden ecel onları kapıverir. Üçüncü tehlikesi, dünyaya bağlılık ve ahireti unutturmasıdır. Uzun emel hırsla dünyaya bağlanmaya, dünyalık biriktirmeye ve ahireti unutmaya sebep olur. Uzun emel sahipleri yaşlanınca yoksul duruma düşüp başkalarına muhtaç olmaktan korkarım. Belki o zaman çalışıp kazanacak gücüm olmaz. İleride hastalık, yaşlılık ve yoksulluk hallerim için mutlaka fazladan dünyalık biriktirmeliyim diye düşünürler. Buna benzer gerçekler onları dünyaya fazla rağbet göstermeye, rızık için hırsla dünyaya bağlanmaya tahrik eder. Uzun emel sahibi gelecekle ilgili olarak ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyineceğim. İşte kış geldi, sonra yaz gelecek, benim bir şeyim yok, ihtiyarlıkta ihtiyaçlar daha çok olur, ilerisi için azık biriktirmeliyim, insanlara muhtaç olmamak için hazırlık yapmalıyım der. Bu gibi kuruntular kendisini dünyalık biriktirmeye, bütünüyle dünyaya yönelmeye sevk eder. Sürekli mal biriktirir, biriktirdiği maldan zekat ve sadaka namına kimseye bir şey vermez. Uzun emel sahibinin en azından kalbi meşguldür, vaktini öldürür. İnsana bir faydası olmayan çaba ve tasaların artmasına sebep olur. Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der, erişemediğim günlerin tasası beni mahvetti. Erişemediğim günlerin tasası beni mahvetti. Ona bu nasıl olur ey Ebu Zer dediler. Arzu ve emelim ecelimin ötesine uzandı diye cevap verdi. Yani uzun emelli insanın kalbi meşgul olur. O anki vaktini o an yapması gereken işlerle yapamaz. Gelecek endişesiyle, işte yaşlılık endişesiyle vesaire o anını mahveder. Dördüncü tehlike nedir? Kalbin katılaşması ve ahireti unutmasıdır. Uzun emel insanın kalbini katılaştırır ve ahireti unutturur. Bu kişiler ölümü ve kabre gireceklerini hiç akıllarına getirmezler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, sizin için en çok iki şeyden korkarım. Uzun emel ve hevaya uymak. Dikkat edin, uzun emel ahireti unutturur, hevai nefse uymak da haktan uzaklaştırır. Uzun emel sahibinin düşüncesi, kalbini meşgul eden temel meseleler dünyalık, mal mülk, maişet konuları, insanlarla bol bol konuşmak ve benzeri şeylerden oluşur. Bunlar da kalbi katılaştırır.

kalbe incelik kazandıran, onu saflaştıran şeyler ölüm, kabir hayatı, sevap ve azap gibi ahiret ahvalini hatırlamaktır. Eğer bunlardan bir eser olmazsa, kalp nasıl incelik, nicelik kazanır ve saf bir hale gelir? Cenab-ı Hak buyurur ki, onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Demek ki insanın emeli ne derece uzarsa, bunun tersine olarak taati azalır, tövbeyi erteler ve günahları artar. Dünyaya karşı hırsı şiddetlenir, kalbi kararır, akıbetini unutur ve gaflete dalar. Sonunda ise şayet Allah-u Teala'nın merhamet etmezse, Allah korusun, ahiretini kaybeder. Ahiretini kaybetmekten daha kötü bir durum olabilir mi? Hangi felaket bundan daha büyük olabilir? Bütün bunlar uzun emel sebebiyle başa gelmektedir. Fakat kısa emelli olur. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün yakaladığı akranlarının ve arkadaşlarının hallerini ve belki de kendi halinin de onlar gibi olabileceğini düşünürse, ölüme ne kadar yakın olduğunu görür ve uzun emelden kurtulur. Nefsine şöyle der: ey aldanmış nefsim, uzun emelden sakın ve Avn bin Abdullah'ın rahmetullahi aleyh şu sözünü hatırla. Nice kimseler vardır, bir güne başlarlar, bitiremezler. Yarını beklerler, kavuşamazlar. Eğer siz eceli ve ne kadar çabuk geldiğini görseydiniz, uzun emelden ve onun aldattığı şeylerden nefret ederdiniz. İsa Aleyhisselam'ın şu sözünü işitmedin mi? Dünya 3 günden ibarettir. Birincisi dün, artık geçmiştir. Ondan elinde bir şey kalmamıştır. İkincisi yarın, ona erişip erişemeyeceğini bilmiyorsun. Üçüncüsü bugün, içinde bulunduğun zaman, onu ganimet bil, değerlendir. Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der: dünya hayatı 3 saatten ibarettir. Birincisi geçen saat, ikincisi içinde bulunduğun saat, üçüncüsü yetişip yetişemeyeceğini bilmediğin gelecek saat. Senin gerçekte sahip olduğun sadece içinde bulunduğun saattir. Zira bir sonraki saate erişemeden ölmek mümkündür. Hazreti Ebu Bekir el-Verrak rahmetullahi aleyh şöyle der: dünya hayatı 3 nefesten ibarettir. Birincisi geçmişte kalmış, ne amel işledinse işlemiş olduğun nefes. İkincisi hala yaşamakta olduğun nefes. Üçüncüsü erişip erişemeyeceğini bilmediğin gelecek nefes. Nice nefes alanlar vardır, aldıkları son nefesi geri vermeden ansızın ölüm onları yakalamıştır. Öyleyse gerçekte senin sahip olduğun sadece bir nefesten ibarettir. Ne bir gün ne de bir saat. Bir nefesi bile geçirmeden Allah'a Celle Celaluhu taate ve tövbeye yönel. Belki de ikinci bir nefese erişemeden ölüm seni yakalar. Rızık konusunda da böyle düşünerek fazlaca üstünde durmamak gerekir. Belki de ilerisi için düşündüğün o rızka ihtiyaç duyacak kadar yaşamayacaksın. Dolayısıyla onun için harcadığın vakit zayi olacak. Gösterdiğin çaba da boşa gidecektir. Demek ki insanın ikinci bir gün, ikinci bir saat, ikinci bir nefes için gösterdiği çaba neredeyse boşa çıkmaktadır. Çünkü onlara ulaşma garantisi bulunmamaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına söylediği şu sözler üzerinde iyice düşünmek gerekir. Sizler Usame'nin radıyallahu anhu 3 ay sonra eline geçecek bir ürüne müşteri olmasına hayret etmiyor musunuz? Sizler Usame'nin radıyallahu anhu 3 ay sonra eline geçecek bir ürüne müşteri olmasına hayret etmiyor musunuz? Vallahi ben bir adım atmadım ki onu yerden kaldırmadan ağzıma bir lokma koymadım ki onu yutmadan bana ölümün geleceğini düşünmüş olmayayım. Nefsimi, canımı kudret elinde tutana yemin ederim ki size vaat olunan ölüm, kıyamet mutlaka gelecektir. Ondan asla kurtulamayacaksınız. Ey saadet yolcusu, bu ikazlarımız üzerinde düşünür ve bunu bir alışkanlık haline getirirsen Allah'ın izniyle kısa emelli olursun. O zaman nefsinin ibadete giriştiğini, tövbe etmekte acele ederek günahlardan kurtulmaya çalıştığını, dünyalıklardan yüz çevirdiğini görürsün. Bunlar sayesinde kıyamet günü vereceğin hesabın kolaylaşır. Sürekli ahiret gününü, o günün dehşetini

Ne düşünürsün? Her an ve her nefes bunları hayalinde canlandırırsın. Bu düşünceler kalbindeki kasveti giderir. Onun yerini saflık ve rikkat alır. Allah korkusunun şuuruna varır. Ona karşı haşyet duymaya başlarsın. İbadet hayatın düzene girer. Allah-u Teala'nın istediği gibi olur. Akıbetinin hayırlı olacağına dair umudun kuvvetlenir. Ahirette muradına nail olursun. Bütün bu güzelliklere Allah-u Teala'nın inayetiyle kısa emel sayesinde erişebilirsin. Anlatıldığına göre Zürare bin Ebi Evfa'yı rahmetullahi aleyh ölümünden sonra rüyada görmüşler ve sormuşlar. Sizce en değerli amel hangisidir? Kadere rıza göstermek ve kısa emel diye cevap vermiş. Zürare bin Ebi Evfa rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden büyük abid bir zat vefat ediyor. Onu rüyada görüyorlar, soruyorlar. Efendim, en güzel, sizce en değerli amel hangisidir? Buyuruyor ki, kadere rıza göstermek ve kısa emelli olmak. Ey kardeşim, kendine şöyle bir bak. Uzun emel sahibi olup olmadığını iyice araştır. Zira nefsi ve kalbi ıslah etmek için bu konu oldukça önemlidir. Başarı, lütfu ve rahmetiyle Cenab-ı Hak'tandır. Kalbin ikinci hastalığı neydi? Haset. Haset, ibadetleri ifsat eden, yani yapılan ibadetleri boşa çıkaran, onların sevaplarını zayi eden. Haset nedir? İnsanı günaha iten bir illettir. Bu öyle bir hastalıktır ki, avam ve cahiller bir yana, hafızlar ve alimler bile bu hastalığa müptela olurlar. Bu hastalığa yakalananların sonu felaket ve cehennemdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Altı sınıf insan, altı kötülük sebebiyle cehenneme girer. Araplar, ırkçılık, yöneticiler, zulüm, köy yöneticileri, kibir, tüccar, aldatma, köylüler, cehalet ve alimler, haset yüzünden. Alimleri bile cehenneme sürükleyecek kadar tehlikeli olan bir bela her bakımdan uzak durulmaya layıktır. Hasedin kötülükleri nelerdir? Birincisi, ibadetleri mahveder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. İkincisi, günahlara ve kötülüklere sebep olur. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh şöyle der. Haset edenin üç özelliği vardır. Huzurunda bulunduğu zaman dalkavukluk yapar, arkandan gıybet eder ve birinin başına gelen musibetle alay eder, sevinir. Ben derim ki, Cenab-ı Hakk'ın hasetçilerin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmesi, sana hasedin kötülüğünü göstermeye yeterlidir. Ayet-i kerimede, ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de. Değil mi? Her zaman okuduğumuz Sure-i Celil, Felak Suresi. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de diye Allah-u Teala ayet-i kerimede emir buyuruyor. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak kovulmuş şeytanın ve sihirbazın şerrinden kendisine sığınmayı emrettiği gibi hasetçilerin şerrinden de kendisine sığınmayı emretmektedir. Şöyle iyice bir düşün. Acaba hasetçilerden başka şeytan ve sihirbazla şerleri bir tutulan ve onlara karşı alemlerin Rabbinden başka sığınacak bir yardımcı bulunmayan bir şer var mıdır? Bu arada haset nedir? Haset, bir nimetin o nimetin bulunduğu kişiden çıkmasını temenni etmektir. Ve o nimetin kendisine verilmesi önemli değildir. Hasetçi ne yapıyor? Falancada bir nimet var. İşte adamın güzel bir arabası var, güzel bir evi var vesaire. Bunun hasetçinin temennisi nedir? O nimetin o kişinin elinden çıkmasını istemesi. İşte arabası, ya inşallah kaza yapar da elinden çıkar. İşte evi güzel, inşallah evi yanar. Bunu temenni etmesi, bu hasettir. Ha, ve demiyor yani o ev araba veyahut da herhangi bir nimet onun elinden çıksın bana gelsin demiyor. Onun elinden çıksın. Başına bir bela gelsin, işte biri hırsız çalsın vesaire vesaire diye temenni etmesi hasettir. Hatta şöyle bir rivayet vardır, anlatılır. Bir gün şeytan Firavun'un kapısını çalar. Firavun der ki, kim o? Şeytan Firavun'un kapısını çalıyor. Firavun diyor ki, kim o? Şeytan alaylı bir şekilde, ya hem ilahım diyorsun hem kapının arkasındakini bilmiyorsun. Sen ne biçim ilahsın diyor. Şeytan böyle bir düşman. Adam hem saptırır hem bir de alay eder. Sonra Firavun

Demiş ki ya senden benden daha kötüsü var mı demiş ya. Senden benden daha kötüsü, daha alçağı var mıdır? Birim sen Allah'a isyan, ilk isyan edensin. Bense kul olduğum halde ilahlık taslıyorum. Şeytan demiş ki var. Ya demiş senden benden daha kötüsü nasıl olur? Demiş benim her işimde bana yardımcı olan bir adam vardı. Bir gün bu adama dedim ki dile benden ne dilersen. Her işimde bana yardım ediyor. Bir gün de ben ona dedim ki dile benden ne dilersen. Adam bana dedi ki komşumun bir ineği var, sözüm meclisten dışarı, onu öldür. Şeytan dedim ki diyor, ben onu o ineği öldüremem ama istiyorsan sana 10 tane inek getireyim. Demiş yok, o ineği öldür. İşte bu hasetçi bizden daha kötü diyor şeytan. Haset böyle bir şey. Allah-u Teala'nın sığınmamızı emrettiği bir hastalık. Bu haset başka neye sebep olur? İnsanın faydasız yorgunluğa ve tasaya kapılmasına sebep olur. Haset, insanı boşu boşuna yormak ve tasa vermekle kalmaz. Ayrıca günaha ve kötülüğe sokar. İbn-i Semmak rahmetullahi aleyh der ki, haset edenden başka zalime benzeyen bir mazlum görmedim. Hasetçinin nefsi hakir, aklı karışık ve sürekli keder içindedir. O nimet adamın elinden çıkmadığı müddetçe bu hasetçi ne yapıyor? Kafayı yiyor tabii ki. O yüzden nedir? Bu ahlaksızlık, bu hasetinden dolayı zaten nefsi hakirdir, aklı karışıktır, sürekli o elindeki nimetin çıkmasını isteyen kişidedir ve sürekli keder içindedir. Çünkü nimet hala onun elindedir. Ama hasetçi neyi bilmesi lazım? Haset niçin bu kadar tehlikeli? Çünkü haset etmek demek düşünüldüğü zaman Allah-u Teala'nın taksimatına isyan etmek demektir. Rezak-ı mutlak kimdir? Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla ona o nimeti veren kimdir? Allah'tır. Sen o nimet onda diye buna karşı çıkman ne demektir? Allah-u Teala'nın taksimatına razı olmaman demektir. Allah-u Teala'nın işine karışmak demektir. Bu hadsizlik karşılığında Allah-u Teala her türlü belayı verir. Kalbi meşgul olur, aklı karışık olur, nefsi hakir olur, sürekli bir keder içinde olur. Bu haset başka neye sebep olur? Basiretin körelmesine sebep olur. Haset kalbi öyle köreltir ki neredeyse Allah-u Teala'nın emrinden hiçbirini anlamayacak duruma gelir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh der ki, takvaya erişmek istersen susmayı tercih et. Elindekini korumak istersen dünyaya karşı hırslı olma. İnsanların dilinden kurtulmak istersen kötü söz söyleme. Anlayış ve basiretinin güçlü olmasını istiyorsan haset etme. Başka neye sebebiyet olur? Mahrumiyet ve başarısızlık. Haset eden muradına eremez. Allah-u Teala'nın yardımına nail olamaz. Hatim-i Esam rahmetullahi aleyh der ki, İnsanlara kötülük besleyen dindar olamaz. Ayıplayan abid olamaz. Dedikoducu güvende olamaz. Haset eden yardım görmez. İnsanlara kötülük besleyen dindar olamaz. Ayıplayan abid olamaz. Dedikoducu güvende olamaz. Haset eden yardım görmez. Ben derim ki diyor İmam-ı Gazali Hazretleri, muradı Allah-u Teala'nın mümin kulları elindeki nimetin sona ermesi olan hasetçi kişi nasıl muradına erebilir ki? Düşmanlara Allah-u Teala'nın mümin kulları olduğu halde o kişi düşmanlarına karşı nasıl yardım görebilir? Ebu Yakup ne güzel söylemiş. Allah'ım kullarına verdiğin nimetlerin tamam oluncaya kadar bize sabır ver. Onların hallerini bize güzel göster ki haset etmeyelim. Haset ibadetlere ifsat etmekte, günahlarını ve kötülüklerini arttırmakta, iç huzurunu ve basiretini gidermektedir. Düşmanlarına karşı yardım görmene ve istediğini elde etmene engel olmaktadır. Acaba hangi hastalık bundan daha fazla tedaviye muhtaçtır? Öyleyse nefsini bu hastalıktan tedavi edip mutlaka kurtarmalısın. Başarı Allah'tandır. Kalbin bir diğer hastalığı nedir? Acelecilik. Acelecilik ve sabırsızlık, kötü ahlak ile birlikte insanın hedefine varmasına engel olur. İnsanı günaha düşürür ve 4 büyük afete sebep olur. Abidler hayır ve istikamette derece bakımından yükselmek ister ve bunun için gayret gösterirler. Bazen buna bir an önce erişmek için acele ederler ama istedikleri şeyin henüz vakti gelmemiştir. Elde edemeyince de ya gevşeklik gösterir, ümitsizliğe kapılır, çalışmayı terk ederler ve o derece mahrum kalırlar. Ya da bir an önce ulaşmak için aşırı derecede gayret gösterirler, nefislerini yorarlar fakat yine o dereceyi elde edemezler. İfrat ile tefrit arasında bir yol tutmak gerekir. Çünkü ifrat da tefrit de aceleciliğin bir sonucudur. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bizim şu dinimiz çok metindir.
Onda

Rıfkla, yani yumuşaklıkla yürüyün. Zira hayvanını yorup aciz bırakan kişi ne yol alabilir ne de hayvanının sırtını rahat bırakır. Bu hadis-i şerif bir şeyi aşırı derecede isteyip de ondan mahrum olanlar için söylenir. Yine güzel bir söz de şöyledir. Acele etmezsen hedefine varırsın. Bir şair de şöyle demiştir. Teenni ile hareket eden, yani acele etmeden hareket eden mutlaka bazı ihtiyaçlarına kavuşur. Acele eden kimselerin de mutlaka ayağı kayar. İkinci mesele, abidin bir haceti olur ve onun için Allah'a dua eder. Duayı çokça ve ciddi bir şekilde tekrarlar. Bazen icabet vakti gelmezden önce kabul edilmesi için acele eder. Fakat henüz kabul edilme vakti gelmediğinden icabet edilmez. Sonuçta istediği olmadığı için gevşer, ümitsizliğe düşer. Duayı terk eder, hedefine erişemez ve mahrum kalır. Üçüncü mesele, aceleci kimseye birisi haksızlık etse hemen ona kin besler ve beddua etmekte acele eder. Bu yüzden bir Müslümanın helakine sebep olabilir. Bazen de bedduada haddi aşar, kendisini günaha ve helaka sürükler. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İnsan hayra dua ettiği kadar şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir. Dördüncü mesele, ibadetin aslı ve temeli vera, yani takvadır. Veranın aslı ise her şeyde son derece dikkat göstermek, gerek yemek içmek, gerek giyim kuşam, gerek konuşma, gerekse davranışlarla ilgili her konuda mükemmel bir araştırma sahibi olmaktır. Aceleci kimseler bu saydığımız hususlarda teenni ile hareket edemezler. İşin aslını araştırarak, ne olduğunu kesin bir şekilde anlayarak hareket edemezler. Böyle olunca da yaptığı işlerde gerekli dikkat, itina ve araştırmayı göstermezler. Aceleyle ve düşünmeden konuşmaya girişir, hataya düşer. Aceleyle yemeye başlar, harama ve şüpheli şeylere bulaşır. Veradan, takvadan uzak olarak işlediği her işte buna benzer hatalara düşer. Vera olmadan ibadette hangi hayır işlenir? Görüldüğü gibi aceleci kimse manevi derecelerden ve hayırlardan geri kalmakta, istediklerinden mahrum olmakta, Müslüman kardeşinin veya kendisinin helakine sebep olmaktadır. Ayrıca abidlerin sermayesi olan verayı kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır. Herkesin bu acelecilik üzerinde dikkatle durması, sonra da onu yok edip ıslah etmesi gerekir. Başarı Allah'tan ve onun ihsanıdır. Kalbin bir diğer hastalığı nedir? Kibirdir. Kibir başlı başına bir kötülük ve öldürücü bir hastalıktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O iblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Bu kötü haslet, amelleri lekeleyen ve dinin ayrıntıları ile ilgili konularına zarar veren diğer kötü hasletlere benzemez. Kibir dinin aslına ve temeline zarar verir. Dini ve akideyi kökünden zedeler. Eğer kibir güçlenir ve insan üzerinde üstünlük sağlarsa, Allah korusun imanın devam etmesi tehlikeye düşer. Kibir insanları en azından şu dört tehlikeyle yüz yüze getirir. En azından şu zararları verir. En az verdiği zarar bu dört zarar. Birincisi, basireti kapatır. Kibir insanın basiretinin kapanmasına ve hakikatten mahrum kalmasına sebep olur. Allah-u Teala'nın ayetlerindeki incelikleri göremez. Hükümlerindeki hakikatleri anlayamaz. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri, kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Öyle değil mi? Müşrikler ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3000 küsür veyahut da daha fazla mucizesini gördüler de iman etmediler. Dediler ki ayı ikiye yar, sana iman edelim. Ayı ikiye yardı. Gördüler, dediler ki bizi büyüledin. Yine iman etmediler. Niçin? Hep kibirlerinden dolayı. Bir diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah büyüklük taslayan, kibirlenen her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Kibrin verdiği ikinci zarar Allah-u Teala'nın buğzu ve nefretidir. Kibirli insanlar Cenab-ı Hakk'ın buğz ve nefretini üzerine çekerler. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez.

Nakledildiğine göre Musa aleyhisselam şöyle demiş: "Ey Rabbim, yaratıkların içinde en çok nefret ettiklerin kimlerdir?" Cenab-ı Hak, "Kalbinde kibir bulunan, dilleri fahiş ve çirkin söz söyleyen, gözlerini hayra kapayan, elleri cimri ve ahlakı kötü olan kimselerdir." buyurmuş. Kibrin verdiği üçüncü zarar, dünya ve ahirette aşağılanma ve cezalandırılmaktır. Kibir sahipleri için hem dünyada hem de ahirette aşağılanma ve ceza vardır. Hatem-i Esam rahmetullahi aleyh der ki, "Üç hal üzere ölmekten kaçınmak istedim. Kibir, hırs ve kendini beğenme. Zira Cenab-ı Hak kibir sahibini yakınlarından en rezil olanların ve hizmetçilerinin elinde değersiz bir hale getirmeden dünyadan almaz. Hırslı bir kimseyi de bir kat elbiseye, bir yudum suya ve bir lokma ekmeğe muhtaç etmeden canını almaz. Kendini beğenenleri ise kendi pisliklerine bulanmadıkça dünyadan çekip almaz. Denilir ki kim haksız yere kibirlenirse Cenab-ı Hak onu hakkıyla zelil eder. Dördüncü zarar nedir? Ahirette azap ve cehennem. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Büyüklük yani kibir, ridam, ululuk da izarımdır. Bunlardan birini kim giyinmek isterse onu cehennem ateşine sokar." Bu kutsi hadisin manası şudur: büyüklük ve ululuk zatıma mahsus sıfatlardandır. Benden başkasının onlara giyinmesi yakışık almaz. Nasıl insanın kendine mahsus iç ve dış giyecekleri varsa, bunlar da bana mahsus giyeceklerdir. Öyleyse kibir gibi kötü bir huy, bütün işlerin temeli olan hakkı tanıma, yani basiret, Allah-u Teala'nın ayetlerini ve ahkamını anlamana engel olur. Sonra Cenab-ı Hakk'ın senden nefret etmesine, neuzubillah, dünyada aşağılanmana ve ahirette cehennem azabına girmene sebep oluyorsa, akıllı bir insan bundan gafil olması yakışık almaz. Bu kişi nefsindeki bu kötü huyu söküp atmak, ondan sakınmak, korunmak için gerekli önlemleri almak ve Allah'a sığınmak suretiyle nefsini ıslah etmelidir. İnsanları kötülüklerden koruyan, onları başarı lütfeden yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Burada anlattıklarımız bu dört kötü huyun tehlikelerinden sadece bazılarıdır. Kalbini kötülüklerden korumak isteyen, dininin emirlerine önem veren bir kişiye dört kötü huy bir yana sadece birinin kötülükleri yeterlidir. Allah bizleri başarılı kılsın ve bu kötü huylardan korusun. Şimdi kalbin karşılaştığı afetlerden bahsetti. Uzun emel, kibir, haset. Şimdi bunların tedavisi bölümüne girecek. Uzun emel nasıl tedavi edilir? Uzun emelin kötülüklerine verdiği zararları gördük. Bu kötü sıfatların ne kadar tehlikeli olduğu ve onlardan mutlaka korunmak gerektiği anlaşıldı. Şimdi bu kötü huylardan sakınabilmek için onların gerçek manalarını, tariflerini ve kısımlarını açıklayalım. Şunu bilmelisin ki bunların her biri hakkında söylenecek çok söz var. Biz bu konular hakkında İhya-i Ulumiddin ve Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli kitaplarımızda doyurucu bilgiler verdik. Burada sadece herkesin bilmek zorunda olduğu, mutlaka anlatılması gereken kısımları açıklayacağız. Alimlerimize göre uzun emel, herhangi bir kayıt ve şartla bağlanmadan mutlak olarak uzun süre yaşamayı kesin olarak istemektir. Alimlerimize göre uzun emel, herhangi bir kayıt ve şarta bağlanmadan mutlak olarak, genel olarak, uzun süre yaşamayı kesin olarak istemektir. Kısa emel ise yaşamayı bazı kayıt ve şartlara bağlı olarak istemektir. Şöyle ki kısa emel sahibi Allah-u Teala'nın dilemesi ve takdiriyle bunu ister. Eğer Allah dilerse ve takdir ederse diye kayıt koyar. Veya uzun ömrü hakkımda hayırlıysa diye Allah-u Teala'nın iradesine bağlayarak ister. Bir kimse ikinci bir nefes, ikinci bir saat veya ikinci bir gün yaşayacağını kesin olarak söylerse uzun emel sahibidir. Bu durum gaybtan haber vermek olduğu için masiyettir. Eğer Allah-u Teala dilerse yaşarım diyerek, Allah-u Teala'nın dilemesine veya takdir etmişse yaşarım diyerek Allah-u Teala'nın takdirine bağlarsa uzun emel sahibi olmaktan kurtulur, emeli terk etmiş olur. Aynı şekilde ikinci bir nefeste, ikinci bir saatte ve ikinci bir günde yaşamayı kesin olarak istemek de uzun emeldir. Eğer bu isteğini, eğer hakkımda hayırlı ise istiyorum diye sınırlama getirirse uzun emel hükmünden çıkar, kısa emel sahibi olur. Çünkü kayıtsız olarak ve her halükarda istemiş olmuyor. Uzun süre yaşama isteğini terk etmek gerekir. Terk etmekten kastedilen

Lan dil ile terk etmek değil, gönülden terk etmektir. Sonra bu düşünceyi kesin bir karar haline getirip kalbe yerleştirmek gerekir. Bunları iyice anla ki Allahu Teala'nın izni ile doğru yolu bulabilesin. Demek ki uzun emelden kurtulmak için insan her şeyi neye bağlaması lazım? Allahu Teala'nın takdirine bağlaması lazım. Hani şöyle bir misalle açıklayalım. Birisi sözün meclisten, ruhaniyetten uzak olsun. Bir merkebini, eşeğini satmak için pazara götürecek. İşte çıkarken diyor ki ev ahalisine, ben işte pazara gidiyorum, hayvanı satacağım. Satıp geleceğim işte. Evdekiler diyor ki inşallah de. Hayvan da biraz işte gençmiş, iyiymiş vesaire. Ya bunu hani inşallah demeye gerek yok gibisinden. Buna illa bir alıcı bulurum hesabı. İnşallah demeden çıkıyor evden. Pazara varmadan hayvan çalınıyor. Eve geliyor, kapıya vuruyor. Kim o diyorlar? İnşallah ben geldim diyor. Ya zaten kapının önünde diyor ki inşallah ben geldim. Ya hayırdır, sen hayvanı satma gelecekteydi. Sen ona bile inşallah demedin. Sen hali hazırda kapının önündeyken niye inşallah dedin? Dedi giderken inşallah demedim. Pazara varmadan hayvanı çaldılar. Bundan sonra her şeyde inşallah diyeceğim. Yani insan uzun emelden nasıl kurtulur? Her şeyi Allah-u Teala'nın takdirine bırakarak. Çıktım geliyorum, birazdan görüşürüz. Değil. Birazdan görüşürüz inşallah. Yani Allah-u Teala dilerse. Dolayısıyla o niyet ettiğimiz, yapmak istediğimiz işi ne yapmış olduk? Allah-u Teala'nın takdirine bırakmış olduk. Yani nefsi aradan çıkarmış olduk. Bunun sayesinde uzun emelden kurtulup kısa emelli olmuş olduk. Dolayısıyla her şey Allah-u Teala'nın takdirine bağlandığı zaman kişi uzun emelden kurtulur. Uzun emel iki kısımdır. Genel olarak uzun emel ve özel manada uzun emel. Bu birinci manadaki genel olarak uzun emel nasıldır? Kişinin dünyalık biriktirmek ve onlarla zevk sürmek için uzun süre yaşama isteğidir. Bu tür uzun emel sırf günahtır. Bunun zıttı ise kısa emeldir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bilecekler. Özel manadaki uzun emel, içinde tehlike ihtimali de bulunan hayırlı bir ameli tamamlamak için yaşama isteğidir. Halbuki bu kişi, o emelin kendisi için hayırlı olup olmadığını kesin olarak bilmemektedir. Bir iş ilk bakışta insana hayırlı görünebilir. Fakat o ameli işlemesi veya tamamlaması kendisi için hayırlı olmayabilir. Elde edeceği hayrın, o amel sebebiyle içine düşeceği günahı veya kötülüğü karşılayamaması gibi. Öyleyse kişi başladığı bir namazı, orucu ve benzeri ameli bitirecek kadar yaşayacağına hükmetmemelidir. Çünkü bu kendisi için gayiptir, bilinmez bir durumdur. O ibadeti mutlaka bitirmeyi de dilememelidir. Belki o amelin bitirilmesi kendisi için hayırlı değildir. Bunun yerine Allah dilerse inşallah ve hakkımda hayırlısı ise diye kayıt koymalı ki uzun emel sahibi olmaktan kurtulabilsin. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Alimlerimize göre bu ikinci çeşit uzun emelin zıttı iyi niyettir. Niyet konusu her şeyi içine alacak kadar geniş tutmuşlardır. Zira iyi niyet sahibi kimse uzun emelden yüz çevirmiş demektir. Uzun emel ile iyi niyetin hükümleri bundan ibarettir. Şimdi sıra her şeyin temeli olan iyi niyetin ne olduğunu anlamaya geldi. Alimlerimiz iyi niyetin tam ve kapsamlı tarifini şöyle yaparlar. Geçerli iyi niyet şöyle. Diğer amelleri bir tarafa bırakıp bir amele başlamayı kesin olarak istemek, bu amelin tamamlanmasını hayırlı olması şartıyla Allahu Teala'nın dilemesine havale etmek. Hayırlısıysa bitsin, hayırlısıysa muvaffak olalım, hayırlısıysa Allah bize nasip etsin demek gibi. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir insanın aklına. Bir işe başlarken kesin olarak karar verip istemek caiz iken, tamamlanması için Allahu Teala'nın dilemesine bırakmak ve hayırlı olması şartıyla istemek neden vacip oluyor? Cevap, bir işe başlarken henüz bir tehlike yoktur. Zira başlangıç insanın içinde bulunduğu andır. Kendisinden uzak bir zaman dilimi değildir. Ama tamamlanmasında tehlike bulunabilir. Tamamlanması içinde bulunduğu zamanın dışında, belki de uzak, çok uzak bir zamanda gerçekleşecektir. Başlanmış bir işte iki tehlike vardır. Tamamlama tehlikesi, ifsat tehlikesi. Tamamlama tehlikesi nedir? Başlanan bir işin sonunu getirip getiremeyeceğini bilmemek. İkincisi ifsat tehlikesi nedir? Sonra insan tamamladığı amelinde kendisi için hayırlı olup olmadığını bilemez. İşte bundan dolayı tamamlama tehlikesine karşı inşallah Allah dilerse diye istisna koymak ve ifsat tehlikesine karşı da hayırlısıysa Allah sonunu getirsin demek vaciptir. İnsan bu şartlar altında bir iş yapmayı ister.

ise iyi niyet sahibi olur, uzun emelden ve onun tehlikelerinden sıyrılmış olur. Bunları iyice düşün, konunun özü bundan ibarettir. Bil ki kısa emelin kalesi, yani onu sağlayan şey ölümü hatırlamak ve düşünmektir. İç kalesi, yani daha etkilisi ise ölümün ansızın kendisini yakaladığını düşünmektir. Bu hakikatleri iyi anla ve kalbine yerleştir ki başarılı olabilesin. Çünkü bunlara çok büyük ihtiyaç vardır. Vaktini boş yere dedikodu ve parlak sözlerle harcamaktan vazgeç, tevfik Allah'tandır. Rabbimiz cümlemizi kalbin her türlü afetlerinden muhafaza buyursun. Kalbin selameti için olan her şeyle bizleri müzeyyen eylesin. Bizleri güzel ahlakla süslesin, bezesin. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizi muhafaza buyursun. Bizi imanın tadını tadanlardan, kamil imana ulaşan kullarından eylesin. Ve ahru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ma salamu aleyküm.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim geçtiğimiz programda şairlerin şiirleri aracılığıyla atışmalarına değinmiştik, örnekler vermiştik. Bu programda da buna devam ediyoruz. Bilindiği üzere Enver-i Ümmi yani okuryazarlığı olmayan şairlerimizdendir. Büyük şair Zati'ye göre ise o şairler arasında sayılmayacak biridir. Zati'ye göre zaten şairler de ona kıymet vermemekte, onu hayırla anmamaktadır. Şöyle diyor Zati, ''Seni ey Enver-i şairler içre kimse billahi, eğer hayru eğer şerden acep anar mı anlarsın?'' Ey Enver-i, billahi şairler içinde ister hayır isterse şer için olsun, hiç kimse seni anmaz. Zati bir başka beytinde ise Enver-i'nin kalitesiz şiirlerinin ortalıkta dolaşmasından şikayetçi olduğunu ve bu sebeple şiir yazmaktan vazgeçeceğini söyler. Okunur illerde vü dillerde şiiri Enver-i, Zatiye el çek yürü şimdiden girü eşardan. Şöyle demek istiyor Zati, şehirlerde herkesin dilinde Enver-i'nin şiirleri okunur. Ey Zati, böylesine kötü şiirlere değer veriliyorsa bundan sonra şiir yazmaktan vazgeç. Devam ediyoruz efendim. Sani mahlasıyla şiirler yazan Can Memi bir mektupta İstanbul'daki şairleri hicveder. Bu mektubunda Fununi'nin gittiği hamamda hırsızlık yaptığını dile getirir. Fununi füta peyda itmege varır mı hammame? En iyisi şirvan olan o düzdi ca mekan neyler? Yani şunu diyor günümüz Türkçesiyle şöyle, Fununi hamama peştemal çalmaya yine varır mı? Şivanın dostu olan o elbise değiştirebilen yerlerin hırsızı ne yapar? Ağır şekilde hırsızlıkla itham edilen Fununi, kendisine laf atan Sani'yi Nemrut'a teşbih ederek canı cehenneme diye beddua eder. Şöyle der, ''Seferdedir dediler Can Memi'yi, sefer bir kıtay ateş durur hem. Didiler geçti ol Nemrud'u Sani, didüm geçti ise can ber cehennem.'' Can Memi'nin seferde olduğunu söylediler. ''Sefer ateşten bir kıtadır.'' Bana dediler ki ikinci Nemrut senin hakkında dedikodu yaptı. Ben de canı cehenneme dedim. Zati ile Feridi arasında şiir aracılığıyla sağlanan çok sayıda atışma vardır. Bunlardan birinde Zati rakibini koku yönüyle eleştirmektedir. Misk, Doğu Türkistan ülkesinde yaşayan bir çeşit ceylanın göbeğindeki urdur. Buna nafe de denir. Hayvanların göbeğinden düşen bu urun işlenmesiyle elde edilen kokuya da misk denir. Bu beyitte Zati dolaylı olarak Feridi'ye hayvan demektedir. Ah ol Feridi miskünün bir nafe miski var imiş. Bir mişeyi sıçrar iken sahrada düşmüş nafesi. Yani şunu diyor, o miskin Feridi'nin misk kokusu elde edilen uru varmış. Bir meşe üzerinden atlarken kırda düşürmüş. Efendim halkla iç içe yaşayan, halkıyla aynı değer yargılarını paylaşan divan şairleri, insan olmalarının gereği olarak karşılaştıkları durumları şiirle ifade etmişler. Bazen de olaya şahit olan başka bir şair, ortama uyan birkaç mısra söylemiştir. Avni, şair padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet'in şiirde kullandığı mahlastır. Latifeciliğiyle tanınan Molla Lütfi'ye bir sohbet esnasında ''Sen de şiir yazar mısın?'' diye sorar. Molla Lütfi irticalen beyitle cevap verir. ''Fazlu hikmet ehline yer olmasa eş'arar, arz ederdim ben de eyyamında eş'ar lebit.'' Yani Lütfi şunu demek istiyor Fatih Sultan Mehmet Han'a, fazilet ve hikmet ehline şiir yazmak utanma sebebi olmasa ben de büyük Arap şairi Lebid'inkiler gibi senin padişahlık günlerinde şiirler arz ederdim diye cevap verir. Müzik
Atai şairliğini beğendiği ve methettiği Yahya Bey'i bir noktada eleştirmektedir. Yahya yazdığı Şah-ı Geda Mesnevisinde maddi aşkı işlemekle kalmamış, aynı zamanda bahsettiği gerçek güzellerin isimlerini yazmıştır. Güzellerin isimlerini deşifre ederek dedikoducu kişilere fırsat verdiğini düşünen Atai bu duruma kayıtsız kalamaz ve şöyle der. Lik olur anada bu söz varit, ışkı isbat için yazar şahit. Zikrü namı cevanı şekerle, oldu erbabı ışka terkibi edep. Layık oldur açılmaya ol raz, bulmaya söz hasud ile gammaz. Yani şunu demek istiyor, ancak bu söz ona da yetişir. O aşkı ispat etmek için isimleri yazarak şahit gösterir. Böylece şeker dudaklı güzellerin isminin zikredilmesi aşıkların edebi terk etmesine sebep oldu. Doğrusu odur ki o sır açılmaya, böylece iftiracı ve çekemeyenler söyleyecek söz bulamaya. Efendim, Yahya Bey İstanbul Şehrengiz'inde Bursalı Rahmi'yi özellikle güzelliğiyle metheder. Rahmi'nin yüz güzelliği, hayali, zati, gazali gibi başka şairlerce de ifade edilir. Bu güzelliğin zati veya arizi olup olmadığı tartışmalarına Yahya Bey yazdığı manzumede açıklık getirir. Fakat bu şiirin bazı beyitlerinde rezil kişileri evine götürerek misafir etmesi hicvedilir. Hanesindeki erazil ile içüp ne revadur ki ola mest-i hümar. Uyur ardınca uyanık çoktur, İşret ehline uyumazsın zinhar. Bildirürler kişiye miktarun, ehli irfana itmesin inkar. Yani şunu demek istiyor, evinde rezillerle oturur kalkar, hiç ona yakışır mı? Keyif ehline sakın uymayasın, çünkü ayakta uyuyanın ardında gezen uyanık çok olur. İrfan sahiplerini inkar etmesin, çünkü onlar kendilerini inkar eden kişiye haddini bildirirler, diyor. Efendim, Beyani istediği bir makamı elde etmek için Şeyhülislam Yahya'dan yardım ister. Ama alamaz. Şeyhülislam Yahya hakkında ileri geri konuşur. Bu duruma vakıf olan Şeyhülislam Yahya ise şiirle karşılık verir. Burnunla beyani bizi niçin kakalarsın? Bir medrese-i harici labüt yakalarsın. Ayakta kalır mı ne sanur sencileyin mert? Dahilde olur sahn-ı mil akalarsın. Yani şunu demek istiyor. Beyani bizi burnunla niçin gagalarsın? Gerekli bir hariç medresesini bir gün yakalarsın. Senin gibi mert boşta kalır mı? Bir gün dahil medreselerden sahnı bile kaşıklarsın. Efendim, Antepli divan şairlerinden Ayni, çok kuvvetli bir şair olmamasına rağmen devrin padişahı tarafından mümeyyiz-i şuara, yani şairlerin iyiyi kötüden ayırt edebileni ilan edilir. Hemşehrisi olan Hasırcızade Mehmet Ağa bu duruma atfen şöyle der. Kim bakardı hoca ayniye sitan bulun eğer, itmese haki derin didesini kulu cila. Nev hevesinde burada tıfıl gibi eşara, orada zümre-i şairlere oldu baba. Yani şunu diyor, eğer İstanbul'un eşiğinin toprağını gözüme sürme diye çekmeseydi, hoca ayniye kim bakardı? Yani burada Gaziantep'te şiire çocuk gibi heveslenmişken, orada şairler topluluğuna baba oldu. Efendim, Mehmet Nadrat, şair zihni baba yani ve Eda adıyla anılan arkadaşı Ahmet Hamdi aynı medrese öğrencileridir. Mehmet içki düşkünü, Ahmet ise hovardalıkla uğraşır. Derslerine ciddi çalışmadıkları için bir türlü mezun olamazlar. Medresede hocaları olan Kilisli Ebu Bekir Vahid bunların durumuna şöyle bir dörtlükle dikkat çeker. İki şikeste çekmece kaldı bu köhne hücrede. Birinin sahibi Nadrat, birine malikede. Serdar hevayı ışkı civan oldu birisi, birine darül aman oldu meygede. Yani şöyle diyor, eski hücrede iki kırık çeşme kaldı.
Birinin sahibi Nadrat, diğerinin Ede. Birinin başında bir güzelin aşkının hevesi var, birine meyhane sığınıp yardım istenecek yer oldu. Basri ve Revani ile ilgili iki latife anlatılır. Yazılan şiirler farklı olmakla beraber konu ve şiirlerin yazıldığı durum aynıdır. Bunların ilkinde Basiri bazı dostlarıyla durumu iyi olan Revani'nin evine yemek yemeye giderler. Fakat aç kalırlar. Basiri bu durumu şiirle ilan eder. Revani ile Meger Pindi Hamidün, bir aradan yaratılmış revanı, birinin nanı vaslılla yezukun, birinin suyu nat lenterani, veli pinti hamidün nanı yine, iki ol dendüdür ab-ı revanı. Yani şunu diyor, meğer revani ile pinti hamidin canı bir yaratılmış. Birinin ekmeğinin mehdi tadımlık bile değil, birinin suyunun vasfı görünmezdir. Ama pinti hamidin ekmeği ve suyu yine iki katıdır. Başka bir hikayede ise Basiri, Revani'ye bir kaside yazarak kendisine lütufta bulunmasını ister. Revani az miktarda akçe gönderir. Umduğunu alamayan Basiri yine şiire müracaat eder. Vardım Revani matbahına tume isteyü, gördüm haranisini acıdan köper kusar. İmsak için riyazat eder çok zamanlik, bir müftçe lut bulsa veli ruzesin sıkar. Yani şunu demek istiyor efendim. Revani mutfağına bir lokma istemek için vardım. Gördüm ki evindeki yiyiciler acından şişerek kusar. Cimriliğinden çok zaman perhiz eder. Beleş bir tatlı yemek bulsa amma orucunu sıkar. Kendine şiir yoluyla saldıran Basiri'ye, Revani de şiirle karşılık verir. Basiri, ciltte kırmızı lekeler oluşturan abraş hastalığına yakalanmıştır. Revani bu durumu şiirinde espri konusu yapar. Ey Basiri, katı gönlü karadur şuhunun, gele insaf eyle sen de biraz alacasın. Ben didim bu ikisinden acaba kangısı yek, didi biri tonuzun alacasın karacasın. Şunu demek istiyor efendim. Ey Basiri, yanındaki hayasızın gönlü çok karadır. Gel insaf et de sen de biraz alacasın. Ben dedim bu ikisinden acaba hangisi iyidir? Oradakilerden biri donuzun alası da karası da birdir. Devam ediyoruz efendim. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Müniri Amasyalı'dır. Çağdaşı şairlerden Nihadi bir suçtan dolayı değnekle dövülme cezasına çarptırılır. Bu durumu beytinde işleyen Müniri, değnekle bağlantı kurarak değnek demeyin bir ucu Nihadi'ye dokunur demektedir. Şöyle, degenek kıssasını anman kim, tokunur bir ucu Nihadi bege. Yani değnek olayını anmayın çünkü bir ucu Nihadi'ye dokunur diyor. Efendim, Urfalı divan şairlerinden olan Faik elde ettiği bir mansıp için memleketinden ayrılmak zorunda kalır. Bu mecburiyet aslında borcunun çokluğundan kaynaklanmaktadır. Gurbette yalnızlık çeken şair arkadaşlarından ayrılığını ve onların kendisine mektup göndermemelerini dostu Nigini'ye mektupla şikayet eder. Şöyle der: Kesreti dağım etmedi azadi piçü tabdan, eyledi şermende bu mansıp beni ahbaptan. Şöyle diyor, tuzakların çokluğu beni bu sıkıntılardan kurtarmadı. Bu mansıp beni dostlardan utanacak duruma düşürdü. Dostu Nigini ise yazdığı cevapta alacaklıları hatırlatarak şöyle der: Rast rev ol desti dayinden halas et damenin, yoksa bir gün dam hahan aksadır faik seni. Şöyle diyor, ey faik, doğrudur, önce eteğini alacaklıların elinden kurtar, yoksa tuzak kurma heveslileri seni bir gün aksadırlar, yani bacağını kırarlar. Kim olduğu tespit edilemeyen başka bir şair de latife yaparak Ahmet Paşa'ya laf atar.
Büyük şair Ahmet Paşa gittiği hamamda bir gence ayaklarını ovdurmaktadır. Bunu gören genç bir şair şu beyti mırıldanır. Felek şimdi katı bir ağır olupdur. Melek şeytana hizmetkar olupdur. Dünyanın hali şimdi çok arsız olmuştur. O derece ki melek şeytana hizmetçi olmuştur. Ahmet Paşa bu lafın altında kalır mı? Bunu duyunca hemen şöyle der. Felek kör idi şimdi sağır oldu. Kenezler kalmadı hep şair oldu. Feleğin gözü kör idi şimdi kulağı da sağır oldu. Yeni yetmelerin hepsi şair oldu der. Efendim hikemi tarzdaki başarısıyla klasik Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Nabi aslen Şanlıurfalıdır. Dolayısıyla herhangi bir sebeple ayağı İstanbul'a düşen hemşerileri Nabi'nin evinde misafir olurlarmış. Çağdaşı Osmanzade Tayyip evin her daim kalabalık olmasını ve han gibi kullanılmasını şöyle ifade etmiştir. Hemşehrilerin ta o kadar kesreti var kim? Nabi'nin evi şimdi katır hanına benzer. Hemşerileri o kadar çok ki hepsi de misafirliğe geldiği için şimdi Nabi'nin evi katır hanına döndü. Oysa Nabi yeni olması sebebiyle Tayyip'in üslubunu övmekte, dili bir kılıç gibi kullanmasına dikkat çekmektedir. Şöyle der, aferin kullandın ey Tayyip eyü tigi zeban, nazmuna gül bangı tahsin çekti cümle şairan. Hırs bazane kalem raks eyledi şadi künan, sana meymunu mübarek ola bu taze lisan. Şöyle diyor, aferin ey Tayyip, dil kılıcını iyi kullandın. Tüm şairler senin şiirlerinin güzelliğini hep bir ağızdan söylediler. Kalem mutluluğundan ayı oynatanlar gibi dans etti. Sana bu yeni dil, tarz uğurlu ve mübarek olsun. Sevgili dinleyenler, Zati'nin çağdaşlarından Üsküplü Feridi bir gün sohbet esnasında dünyanın vefasını gören yok derler ama dinim için ben gördüm der. Bu konuda ısrarla yemin etmesinden hareketle Zati dayanamaz ve şu beyti söyler. Dinim için görmüşem dehrün vefasın dirmiş, Zati'ye aydın Feridi yok yere ant içemesün. Feridi dünyanın vefasını gördüm diye yemin edermiş. Ey Zati, Feridi'ye söyleyin yok yere yemin etmesin. Zati yok yere yemin etmesin derken latife yoluyla Feridi'nin dini imanı olmadığını da kastetmektedir. Feridi ise çizmeciliğin yanında remil falıyla da uğraşan Zati hakkında ya remmalik yapsın ya şairlik, nohut gibi her yemekte karşımıza çıkmasın der. Zati'nin cevabı ise yine şiirle olur. Şair ola remmal ola Zati be Feridi, tut ağzını sana ne sen anun yahısısın. Ben Feridi, ister remmal olsun ister şair, sana ne? Sen ağzını tut, o nohutsa sen de onun nohuttan yapılan yakısısın der. Molla Lütfi devrinin alimleriyle imtihan olmak için bir araya geldiğinde Sahn müderrislerinden Leys Çelebi'yi alimlerin dışında tutarak şöyle der. Görenler, işidenler hep beğendi. Efendim ilm ile amil olmuş. Görenler, işidenler hep beğendi. Efendim ilmini memurluğa vasıta eylemiş. Molla Lütfi'nin yaşlı ve önemli müderrislerden biri hakkında söylediği beyit, dönemin ileri gelenlerinin kendisine cephe almasına sebep olmuş, başka bir sebepten şairin öldürülmesine karar verildiğinde memnuniyetle karşılamışlardır. Bu durumun farkında olan şair, öldürüleceğine yakın bir zamanda şu beyitleri dile getirir. Aşkın kopuzun ele alayım mı ne dersin? Alemlere avaze salayım mı ne dersin? Rüsvayı cihan olmak için şişeyi arı, hey nolsa gerek taşa çalayım mı ne dersin? Aşk kopuzunu ele alıp bütün dünyaya bağırıp çağırayım mı ne dersin? Cihana rezil rüsva olmak için ar şişesini taşlara çalıp kırayım mı ne dersin demiş. Necati Bey bir şiirinde dünyanın sıkıntısı, gamı ve tasasından kurtulmak istediğini şöyle ifade eder.
Tek yerde gök

işte zerre kadar mihnet olmasın. Örtü döşek Necati'ye bir buriya yeter. Yeter ki yerde gökte zerre kadar dert keder sıkıntı olmasın. Necati'ye hem döşek hem yorgan yerine bir hasır yeter.

sonra kuru toprak bile yeter. Efendim, Osmanlı'nın büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim aynı zamanda Selimi'yim ahlasıyla şiirler yazan bir şairdir. Dönemin şairlerinden Talihi, Yeniçeri katibi olması ve onlarla hep bir arada bulunması hasebiyle Yeniçerileri öven bir şiir yazarak padişaha sunar. Talihi bahsedilen şiirinde Yeniçeriler neredeyse Talihi de oradadır demektedir. Bu cümleden hareketle padişah, Yeniçeri Amasya'da Dukaginoğlu'nun evine baskın düzenleyince de orada mıydın diyerek şairi suçlamaya çalışır. Talihi ise kıvrak zekasıyla durumu lehine değiştirmek için ben oraya baskını engellemek için gitmiştim diye cevap verir. Verilen cevap hoşuna giden şair padişah Talihi'ye latife yollu şu beyti söyler. Ögersen ög o şah-ı nükledanı ki tab-ı kıl yarar fehmi suhande. Şunu diyor şair, birini övmek istersen nükteden anlayan o padişahı övmelisin. Çünkü onun yaratılışı söz anlamada kılı kırk yarar. Kanuni Sultan Süleyman, Bakiye Tuti Hanım adında bir cariye hediye eder. Dostları arasında cariyenin güzelliğinden bahis açıldığında Baki, "Canım Tuti Tuti diye pek uçurmayın şu kargayı" diye bir söz kaçırmış. Oysa Tuti papağan demektir. Baki ise karga lakabıyla bilinmektedir. Tuti Hanım bu durumuna dikkat çekerek şöyle der. Bahteden olmuş iken Tuti guraba, hem şinişin yine şevkayı gurab eyler garabet bundadır. Bağdaten olmuş iken Tuti guraba hem nişin, yine şefkayı gurab eyler garabet bundadır. Yani şunu diyor, birdenbire papağan kargayla birlikte oturup kalkmaya başlamış. Tuhaflık bundadır ki yine de bu durumdan şikayetçi olan kargadır. Baki'nin zağ yani karga lakabıyla anılmasına latife yapan bir şair de Yakini'dir. Nam-ı Baki ile gazel rengini hoş ter güster, zaglansa nitekim şimşir cevher güster. Nitekim mücevher saçan kılıç kargalansa, Baki'nin namıyla gazel daha renkli ve daha hoş olur der. Efendim, bilindiği üzere Şeyh Galip daha önceleri Esat mahlasını kullanmıştır. Daha sonra Galip'i tahallus etmiştir. Şairin mahlas değiştirmesi sururi için eleştirilecek bir durumdur. Bilmem ey menhus, adın Esad mıdır, Galip midir? Zatını tarif kıl, kimsin, kime mensupsun? Gerçi dersin şairana ben tagallub eyledim, pişi merdanı sühanda galiba mağlupsun. Ey hükmü bozulmuş, adın Esad mı yoksa Galip mi? Kendini tarif et, kime bağlısın? Gerçi ben şairleri yendim dersin ama söz ikliminin yiğitlerinin nazarında galiba sen mağlupsun. Galip gibi büyük bir şairin mahlas değiştirdi diye eleştirilmesi başka şairler tarafından çirkin bulunur. İşin ilginç yanı, bu durumu eleştiren Sururi de daha önceleri bu mahlasın tam zıttı olan Hüzni'yi tahallus etmiştir. Meçhul bir şair Galip'e destek çıkar ve şöyle der. Mağrurluğun olmada günden güne efsun, şayeste idi mahlasın olaydı gururi. Galip görünen Esad'a menhus diyorsun, Hüzni'yi unuttun mu ne yaptın asururi? Mağrurluğun günden güne artıyor, dolayısıyla mahlasın gururi olsaydı sana yakışırdı. Galiba Esad için hükmü bozulmuş diyorsun. Ey Süruri, sen ne yaptın? Önceki mahlasın Hüzni'yi unuttun mu? Efendim, Latifi tezkiresinde geçen bir latifede İshak Çelebi'nin Işık Kasım adında bir molla ile atışmasına şahit olmaktayız. İshak Çelebi
ışıkla ilgili kelimelerin çok olduğu bir şiir yazarak muhatabına gönderir.

Ey seriri mülki aşka han olan server dede, cümle esrar-ı rumuza menba-u mazhar dede, mülki istinada mislün yok erenler cani kün, alemi itlaktan gerçi dem urur her dede. Bu yalancı pirezen dehrün yüzüne bakmayan, tek yegâh-ı vahdedi alemde gerçek er dede. Yani şöyle diyor, ey aşk mülkünün tahtına padişah olan dede, cümle gizli sözleri bilen ve bu sözlere kaynak olan dede, her dede dünyayı boşamaktan söz eder. Ama erenler canı için aza kanaat etmede benzerin yok. Bu yalancı, ihtiyar kadın gibi olan dünyanın yüzüne bakmayan birlik aleminin tekkesindeki gerçek dede. Efendim bu şiire muhatap olan Işık Kasım da İshak'ın isminin halk ağzındaki şeklini cinas yaparak kullanır ve şöyle der. Cihanda eylügi hergiz unutmaz Adem İshak, bu eylügi idevüz biz de sana Adem İshak. İshak, insan dünyada iyiliği asla unutmaz. İnsan isek bu iyiliği biz de sana ederiz. Efendim bu bölümün burada sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Mekke'den Doğan Güneş, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan ve Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu kitaptan okumaya devam

ediyoruz birkaç haftadır. Peygamber Efendimizin hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı başında kaldık. Bugün bu başlıktan, bu kitaptan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı, hoş geldiniz. Hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ince, narin bir cilde sahipti. İçi ve dışı nazikti. Kızdığında veya razı olduğunda yüzünden rahatça anlaşılırdı. Çok kızdığında sakalını tutardı. Kimseyle hoşlanmayacağı bir üslupta konuşmazdı. Bir keresinde sarı elbise giyen bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü bundan rahatsız oldu. Adam gittikten sonra yanındakilere bu adama söyleseniz de bu sarı elbiseyi terk etse buyurdu. Bir gün bir bedevi mescide bevletti. Bunun üzerine cemaatin bir kısmı hemen ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakınız. İşini yarıda kesmeyiniz buyurdu. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bedevi işini bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyi yanına çağırarak ona mescitlerin bu şekilde idrar ve dışkıyla kirletilmesi uygun değildir. Burası yalnızca Yüce Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır dedi. Resulullah Efendimizin genel prensiplerinden birini ifade eden bir hadis-i şerif olan sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız cümlesini böyle bir olay sonucunda söylediği nakledilmiştir. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisinden yardım talep etti. Allah Resulü adama bazı şeyler verdikten sonra seni memnun ettim mi diye sordu. Adam da hoşnutsuz bir yüz ifadesiyle edep sınırlarını zorlayarak hayır ne memnun ettin ne de iyilik ettin dedi. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine yürüyüp saygısızlığını cezalandırmak istediler. Fakat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara mani olup onu kendi evine çağırdı ve başka şeyler de verip o adama tekrar seni memnun ettim mi diye sordu. Bedevi, evet Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye, sen ashabımın önünde hoş olmayan kelimeler sarf ettin. Sana karşı kinleri var. Eğer uygun görürsen şimdi bana söylediklerini sahabilerime de söyle ki sana karşı kalplerindeki kin gitsin dedi. Bedevi kabul etti ve öğle ya da yatsı vaktinde sahabilerinin bulunduğu mescide geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu adam bir vakit önce hoş olmayan sözler sarf etti. Ona yine bir şeyler verdik, şimdi memnun olduğunu söylüyor. Ey bedevi öyle mi deyince bedevi şöyle dedi. Evet memnun oldum. Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin bu sözü üzerine ashabına dönüp şöyle buyurdu. Benimle bu bedevinin durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar kaçan devenin peşinde koşmuş, hep beraber onu yakalamaya çalışmışlar ama deve arkasındaki kalabalığı fark edince daha çok ürküp daha hızlı kaçmaya başlamış. Sonunda deve sahibi, devemi benimle baş başa bırakın. Ben onu sizden daha iyi bilirim. Ona karşı sizden daha yumuşak davranırım diye seslenmiş. Eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna ipi vuruvermiş. Eğer siz de o adamı bana bırakmayıp öldürseydiniz, onu ateşe atmış olurdunuz. Şakaları. Gönüller Sultanı Resul-i Ekrem Efendimiz ailesiyle ve ashabıyla şakalaşırdı. Şakalarında da doğrudan başka bir şey söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben de şaka yaparım ama doğru sözden başka bir şey söylemem. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Allah Resulü peki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi diye takıldı. Adamcağız ya Resulallah ben sizden bir binek istiyorum. Dişi deve yavrusu beni taşıyamaz ki dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülerek bütün develer dişi deve yavrusu değil midir buyurdu. Resul-i Ekrem'e bir kadın gelerek ya Resulallah kocam sizi eve davet ediyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin kocan şu gözlerinde beyazlık olan adam mı diye sordu. Kadın kocamın gözlerinde beyazlık yoktur ya Resulallah.

Resulallah dedi. Allah Resulü, evet, senin kocanın gözlerinde beyazlık vardır dedi. Kadın, vallahi yok ya Resulallah deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın odasında bir perde bulunuyordu. Rüzgar esince perdenin bir kısmı havalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın oyuncak kız bebeklerini gördü ve sordu. Ey Ayşe, bu nedir? Hazreti Ayşe cevap verdi. Bunlar benim bebeklerimdir. Allah Resulü bebeklerin ortasında iki kanatlı bir at gördü ve sordu. Bu nedir ey Ayşe? Hazreti Ayşe attır diye cevap verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, peki üstündeki nedir diye sordu. Ayşe radıyallahu anha, iki tane kanat dedi. Hazreti Peygamber, hiç atın kanadı olur mu diye sorunca, Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Süleyman'ın kanatta atları olduğunu sen duymadın mı diye cevap verdi. Bu cevap, Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti ve mübarek azı dişleri görününceye dek güldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Mali'ye ''Ey iki kulaklı'' diye şaka yapardı. Hazreti Enes radıyallahu anh'u anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda mal satan ashabından bir adama sessizce yaklaştı. Adamı arkasından kucakladı ve elleriyle gözlerini kapadı. Adam ''Tutan kimse bıraksın'' diye bağırıp kurtulmaya çalıştı. Kendisine sarılıp gözlerini kapayanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca sırtını Allah Resulü'nün göğsüne iyice dayamaya başladı. Sahabenin bu neşeli hareketinden hoşlanan Resulullah yüksek sesle ''Bu köleyi satıyorum, var mı alan?'' diye seslenmeye başladı. Sahabi ''Ya Resulallah, benim gibi değersiz bir köleye vallahi kuruş veren olmaz.'' deyince Resul-i Ekrem Efendimiz ''Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin.'' ''Aksine sen Allah katında çok değerlisin.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhümaya da şakalar yapar, onları sırtında taşırdı. Uykusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında yatar, ikinci yarısının başında kalkar, misvanı kullanır, abdestini alır ve ibadet ederdi. İhtiyaçtan fazla veya az uyumazdı. Sağ tarafına yatar, uyuyana kadar Allah Teala'nın ismini zikrederdi. Midesi içecek ve yiyecek dolu olarak yatmazdı. Bazen yatağın üzerine, bazen meşinden yapılmış minderinin üzerine, bazen hasırın üzerine, bazen de yerde yatardı. İçi lif dolu deriden yapılmış bir yatağı vardı. Misvakını kullanmadan yatmazdı. Gece veya gündüz yatarken ve kalktığında mutlaka misvakını kullanırdı. Yatarken misvak başının ucunda dururdu. Uyanırken yaptığı ilk iş misvak kullanmaktı. Bazen gece defalarca misvakını kullanırdı. Yatmak istediğinde sağ elini yanağının altına koyar ve üç kez şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin isminle hayat bulur, senin isminle ölürüm. Allah'ım, kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru. Uykudan uyanınca şöyle dua ederdi. Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun. Zaten dönüşümüz de O'nadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini okur, sonra elleriyle başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu üç defa yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun suresini, Secde suresini, İsra suresini, Zümer suresini, Mülk suresini okumadan yatmazdı. Resulullah hanımlarından biri uyumak istediğinde ona 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Allahu Ekber demesini emrederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalkınca şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet. Allah Resulü seferde gecenin ilk yarısında konakladığı zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup yatardı. Sabaha doğru konaklarsa o zaman sağ kolunu yukarı doğru uzatır, yüzünü kolunun üzerine yaslardı.

bunu sabah namazına daha kolay kalkmak için yapardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur ama kalbi uyumazdı. Kur'an okuyuşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i açık ve anlaşılır bir şekilde harf harf tane tane okurdu. Okurken korku ayetine geldiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayetine geldiğinde Allah'tan rahmet diler, Allah'ı tenzih eden bir ayete geldiğinde onu tenzih ederdi. Ayetlerin sonlarında duraklardı. Bazen aşikar, bazen de gizli okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tin suresinin Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? 8 ve Kıyamet suresinin peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyamet 40 ayetlerini okuduğunda tabii ki ve biz buna şahidiz derdi. Âlâ suresinin Rabbinin yüce adını tesbih et 5 ayetini okuduğundaysa yüce Rabbimi tesbih ederim derdi. Abdullah bin Kays rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Ayşe radiyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu sordum. Aşikar mı okurdu yoksa gizli mi? Hazreti Ayşe her ikisini de yapardı. Bazen aşikar, bazen gizli okurdu buyurdu. Bunun üzerine ben de bu konuda genişlik veren Allah'a hamdolsun dedim. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederdi. Birinci gün Fatiha suresinden başlayıp Maide suresine kadar okurdu. İkinci gün Maide suresinden başlayıp Yunus suresine kadar okurdu. Üçüncü gün Yunus suresinden başlayıp İsra suresine kadar okurdu. Dördüncü gün İsra suresinden başlayıp Şuara suresine kadar okurdu. Beşinci gün Şuara suresinden başlayıp Saffat suresine kadar okurdu. Altıncı gün Saffat suresinden başlayıp Kaf suresine kadar okurdu. Yedinci gün Kaf suresinden başlayıp Nas suresine kadar okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğinde ailesini toplar ve dua ederdi. Kur'an'ı hatmettikten sonra hemen Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu. Resul-i Ekrem güzel kokuyu sever, kötü kokulardan hoşlanmazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükke diye tabir edilen kokuların karışımından yapılmış bir kokusu vardı. Gerektikçe ondan sürünürdü. Allah Resulü güzel kokulu bitkilerden en çok kınanın yapıldığı bitkiyi severdi. Resulullah koku sürdüğünde önce sol eline sonra sağ eline sürerdi. Sonra da kokuyu bütün bedenine özellikle de şakaklarına sürerdi. Sahabeden Enes radıyallahu anhaya koku ikram edildiğinde geri çevirmezdi ve bu tavrının sebebini şöyle izah ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu geri çevirmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünsün veya sürünmesin her zaman çok güzel kokardı. Öyle ki bir yerden geçtiğinde uzunca bir mesafeden güzel kokusu hissedilir, onunla beraber olan, elini sıkan herkes bir müddet o güzel kokuyu üzerinde hissederdi. Resulullah'ın sürmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çekerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek sayı olması için sağ gözüne 2, sol gözüne 2, kalan bir taneyi de 2 gözüne paylaştırırdı. Resulullah'ın gece yatacağı zaman kullandığı bir sürmeliği vardı. Yatmadan önce 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çeker, sonra yatağına girerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister evde olsun ister seferde olsun 5 şeyi yanından ayırmazdı. Ayna, sürmelik, tarak, misvak ve pençe şeklinde küçük parmaklı demir kaşığı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sürmenin yapıldığı ismit taşını kullanır ve şöyle buyururdu. Gözlerinizi ismitle sürmeleyiniz. Zira ismitle sürmelemek göze cila verir ve yeni kirpiklerin çıkmasını sağlar. İmam Bacuri rahmetullahi aleyh bu hadisle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Bu hadisin muhatapları gözleri sağlıklı olanlardır. Gözleri hasta olanların kullanması onlara yarardan çok zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ederdi? Dua kulun kul olduğunun en büyük delilidir. Bağrı yanıkların kalbinde toplanan sıkıntıları gideren kurtuluş reçetesidir.
saadetin yolu, ihtiyaçların anahtarı, müminlerin sığınağı, darda kalmışların rahatlatıcısı, sıkıntıda olanların şifası, günahkarların ve muhtaçların çaldığı rahmet kapısıdır. Peygamberlerin adeti, ibadetlerin ruhu, düşmanlara karşı en büyük silah, zenginlerin ve fakirlerin eşit olduğu kârlı bir ticarettir. Yüce kitabımız Kur'an'da Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60. Allah Teala başka bir ayette dua edenin duasına icabet edeceğini şöyle haber vermiştir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bakara 186. Ömrü boyunca dua eden ve ümmetine pek çok dua öğreten Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua konusunda şöyle buyurmuştur. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Hiçbir Müslüman yoktur ki içerisinde bir günah veya sıla-i rahimi kesme, yani yakın akrabaya iyilikte bulunmayı terk etme olmayan bir duayla Allah'a dua etsin de Allah da ona üç şeyden birini vermiş olmasın. 1. Ya isteğini o an verir. 2. Ya isteğini ahiret için saklar. 3. Ya da dünyada başına gelebilecek bir belayı ondan uzaklaştırır. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Birinci bölümü tamamen bitiremedik. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ederdi kısmını okuduk. Bir sonraki hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları başlığını okuyacağız. Oldukça uzun bir başlık. Öyle zannediyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bir program olacaktır. Çünkü 20 sayfa civarında bir başlık. Haftaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları faslını okumak üzere kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Bugün de bizleri evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza davet ettiğiniz, misafir kabul ettiğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, geçen haftaki programımızda Edirne'nin fethini sizlere anlatmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sultan Murat, Edirne'nin idari işlerini yoluna koyduktan sonra Dimatoka'ya giderek bir müddet için burayı kendine karargah yaptı. Lala Şahin Paşa'yı kuzeyde Filipe ve Zara taraflarına sevk ettiği gibi Evrenoz Bey'i de Batı Trakya'ya Kümülcine'nin zaptıyla görevlendirdi. Edirne'nin fethinden sonra kısa sürede pirinç ziraatıyla meşhur olan Filipe ve Kümülcine ile o havalideki bazı yerlerin Osmanlıların eline geçmesi, Bizans, Bulgar ve Makedonya

Avrupa'daki Sırpların birbiriyle irtibatını kestiği gibi bu memleketleri de tehdit ediyordu. Bundan dolayı Filipe ve Edirne'nin geri alınmasını zaruri gören Balkan devletleri bir taarruza hazırlanmaya başladılar. Düşmanın er geç toplu olarak hücuma geçeceğini tahmin eden Murat Han, fethedilen yerlere mütemadiyen Anadolu'dan göçmen naklederek bölgede Müslüman nüfusun artmasına gayret gösterdi. Osmanlı'nın adil idaresinden memnun olan Hristiyan ahaliden beklediği yardımı göremeyen Bizans, Osmanlı Devleti ile anlaşarak onun fütuhatını tanıdı. Ayrıca bu fethedilen yerleri geri almak için herhangi bir harekata da girişmeyeceğini, Osmanlıların Anadolu'da yapacakları herhangi bir harekata da onlara yardım edeceğine dair söz verdi. Kıymetli dinleyenler, bugünlerde elde edilen yerlerin Osmanlı Devleti'nin ileride yapacağı büyük fütuhatlara temel teşkil edeceğini bilen Murat Han, teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Fütuhatın genişlemesi sebebiyle askeri sınıfların şehri işlerine bakmak ve hükümdarlarla seferlerde bulunmak ve aynı zamanda ilmiye sınıfının en yüksek derecesi olmak üzere kaz askerlik memuriyetini ihdas etti. İlk kaz askeri olarak da Bursa kadısı, büyük alim ve devlet adamı Çandarlı Kara Halil Hayrettin Efendi'yi tayin etti. Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfa ait davalara bakmak üzere ihdas edilen bu hakimlik makamı ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerindendi. Abbasilerde Kadül Kudat adında kadıların tayin ve hükümlerini kontrol eden bir mevki vardı. Abbasi devlet teşkilatını model alan sonraki İslam devletlerinin hepsinde farklı isimlerle de olsa bu makam bulunmaktaydı. Endülüs'te Kadısül Cema, Selçuklarda Kadı-ı Leşker, Memluklarda Kadıl Asker deniyordu. Emevilerden itibaren ayrıca ordu kadısı olarak daha alt bir rütbede Kadıl Cünt bulunmaktaydı. Asker kelimesi İslam devletlerinde resmi hizmet gören ve devlet hazinesinden maaş alan yüksek veya düşük rütbeli bütün memurlar için kullanılan bir tabirdi. Kaz asker, Divan-ı Humayun toplantılarının azalarındandı. Vezir-i Azam'ın başkanlığında kubbe altı denilen mahalle toplanan divanda, vezirler sadrazamın sağında ve kaz askerler de solunda otururlardı. Bunlar için içtimada eğer varsa kendi kaz askerlik mıntıkasında divana kadar gelmiş hukuki davalara bakarlardı. Kıymetli dinleyenler, kaz askerler divan toplantısı ve yemekten sonra önceleri her içtimada ve sonraları haftada iki gün vezirlerden evvel padişah tarafından huzura kabul olunurdu. Burada yaptıkları işlere dair mütalalarını söyleyerek akdiye defterleri denilen kadı defterlerini okuyup bunda tayin edecekleri kadıların isimlerini ve nereye tayin edeceklerini arz ederlerdi. Bunun üzerine padişah bu tayin edilecek kadıların ehil olup olmadıklarını sorar ve yaptıkları tayinleri kabul ederdi. Davalar vaki itiraz üzerine kadılıktan gelmişse yeniden görülüp karara bağlanırdı. Vezir-i Azam kaz askerin verdiği hükümden şüphe ederse yeniden tetkik ettirirdi. Eğer divanda görülen davada kaz askerin tarafsız olmadığı iddia edilirse azledilmiş kaz askerlerden biri davayı dinleyip hüküm verirdi. Kaz askerin Divan-ı Humayun'da dava dinleme vazifelerinden başka salı ve çarşamba günleri müstesna olmak üzere her gün konaklarında divan kurup kendilerine ait veya kendilerine havale olunan hukuki işlere bakarlardı. Kaz askerlerin konaklarındaki divanlarında birer naipleri olup ehemmiyeti haiz olmayan davaları bunlar dinlerlerdi. Kalabalık bir kalem heyeti bulunur ve verasete dair davalarla meşgul olurlardı. Yine kaz askerlerin mahiyetinde zabit katibi makamında olarak daimi surette vekai katibi bulunur. Davacılara sorulan suallerle verilen cevapları hülasa ve
muhakemenin safahatını zapt ederek neticesine göre kat'i hüküm vermeye müsait bir hülasa kalem alırdı. Sevgili dinleyenler, ayrıca kazaskerlerin kazasker kaleminin amirliğini yapan tezkereci, tayin işleriyle uğraşan kalemin müdürlüğünü yapan rüznameci, kadıların durumlarını bildiren defteri tutan matlapçı, büyük kadıların gönderdikleri evrakın mühürlerini kendi yanında bulunan o şahsın mühürüyle kontrol ederek böylece suistimal ve sahtekarlıkların önüne geçmekle görevli tatbikçi, kazaskerle ilgili tüm yazışmaları idare eden mektupçu, para işleriyle meşgul olan ketüda ünvanlı yardımcılar vardı. Kazaskerler ayrıca müderrislerin tayininde de vezir-i azamlara arz ve delalette bulunurlardı. Kadı ve müderrisler tayinleri keyfi yapılmaz, kazasker Divan-ı Humayun günü padişahın huzuruna çıkar, getirdikleri defterdeki isimleri okuyarak salahiyeti dahilindeki müderris ve kadıların tayinlerine müsaade isterdi. Bütün müderris ve kadıların tayinlerinin kendilerine ait olduğu zaman da vezir-i azamın muvaffakatını alırdı. Sevgili dinleyenler, kazaskerlerin tayinleri vezir-i azamların padişaha arzı ile yapılırdı. Kazaskerlerin görev süresi 2 yıldı. Kazasker olan zat birkaç kez aynı makama gelebilirdi. Padişahlar sefere çıkarken kazaskerler de muhakkak sefere iştirak eder, padişahın yanında olurlardı. Vezir-i azamların serdar ekrem olarak gittikleri seferlerde ise kazaskerlik namına bir ordu kadısı vazifelendirilirdi. Sultan Murat Han, fütuhat hareketinden ziyade gerek kendi tebaasına, gerekse kafirlere adaletle hükmetmeyi baş vazife olarak görüyordu. Adaletin olmadığı bir memlekette Bizans'ta olduğu gibi gerileme ve çöküş başlayacağını çok iyi biliyordu. Bu sebeple askeri teşkilatça iyileştirme yaparken adalet sistemini de ideal hale getirmeye gayret gösteriyordu. Kıymetli dinleyenler, Murat Han, ilmine ve adaletine güvendiği hocası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı ilk kazasker tayin etmiş, ona kazaskerlik müessesesinin altyapısını ve teşkilatını oturttuktan sonra vezir Sinaettin Yusuf Paşa'nın yerine Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı vezir tayin etmişti. Karamanlı Molla Müslüm'ün teklifiyle Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa maliye müessesesini de islah ederek gelirlerin artırılması için çalışmalara başladı. Murat Han'ın amacı, fütuhatın gerçekleşmesi için çok para ve kaynağa ihtiyacı vardı. Bunu da ancak ilim erbabının yapacağı düzenleme ile elde edebilirdi. Vezir tayin ettiği Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, devletin gelirlerini artırmak için kolları sıvadı. İslam hukukuna göre muharebelerde elde edilen ganimetlerin 1/5'i devletin hakkı olduğundan Pençik Kanunu çıkarıldı. Zapt edilen yerlerde Osmanlı Devlet Teşkilatı tesis edildi. Fethedilen yerlerin tahrici yapıldı. Kimse aç ve açıkta bırakılmayıp fakir zengin, Müslüm, gayrimüslim herkes huzura kavuşturuldu. Zaten nizam-ı alemin amacı da buydu. Sevgili dinleyenler, Sultan Murat Han Bursa'da teşkilat işleriyle uğraşırken Filipe'nin fethi sırasında komutan Andreas, Sırp Kralı 5. Uraş'a sığınıp Osmanlıların faaliyetleriyle ilgili geniş malumat vermişti. Osmanlı ilerleyişinin durdurulması halinde Avrupa devletleri ve Hristiyan aleminin aleyhine çok büyük hadiselerin meydana geleceğini bildirdi. Balkan milletlerinin korkularını değerlendiren Papa 5. Urban, uzun zamandan beri Rumeli'de büyük çarplı Müslüman katliamı gerçekleştirdiği için Karacabey tarafından idam edilerek cezalandırılan Papaz Hristo ve adamlarının Osmanlılar tarafından Hristiyan din adamı katliam yapıldığı şeklinde bir yaygara kopararak Hristiyanları Müslümanlara karşı bir bayrak altında toplamaya çalışıyordu. Papa 5. Urban'ın bu haçlı birliği gayretleri sonucunda Macar Kralı Lajos, Sırp Kralı Uroš, Bosna Kralı Tvartko, Eflaklılar ve
Bulgarlar birleşerek çok büyük bir Haçlı

ordusu meydana getirdiler. Hristiyan krallar Sultan Murat Bursa'dayken Müslümanları Rumeli ve Balkanlardan çıkarmak istiyorlardı. Zira teşkil ettikleri çok kalabalık orduyla bunu başarabileceklerine inanıyorlardı. Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa bu çok önemli durumu Sultan Murat'a arz etti. Ayrıca Hristiyanların yağma ve talan, katliam adetleri olduğu için çok kalabalık olduklarından bölgedeki bütün Müslümanları katledeceği endişesiyle Büyük Mücahit Hacı İlbey'i kumandasında 10 bin kişilik bir akıncı ordusunu düşmana karşı göndererek düşmanın durumunu öğrenmek istedi. Sevgili dinleyenler, Hacı İlbey'i Haçlı ordusunu karşılamaya gittiğinde ovaları, dağları kaplayan mahşeri bir kafir güruhunu gördü. Yanına aldığı 40 serden geçtiği gazi ile birlikte Haçlı ordusunun dört bir ucunda keşif yaptırdı. Kafir ordusu geliş istikametinden çekirgelerin ekin tarlalarını yiyip bitirmesi gibi Müslüman soyunu kurtarak Edirne'ye doğru ilerliyorlardı. Haçlı ordusunun sivil Osmanlı halkına karşı yürüttüğü katliam hakkında daha detaylı bilgi almak ve Müslümanları nasıl koruyacağının planlarını yapmak maksadıyla gece boyu keşif yapan Hacı İlbey'in bir husus dikkatinden kaçmadı. Bu Haçlı sürüsü buraya gelene dek çok zulümler yapmış, sivil, masum, kadın, çocuk, yaşlı önlerine gelenleri işkenceyle öldürmüş, hayvanlarını telef ederek ekinlerini yakmışlardı. Zalimin hasmı Cenab-ı Hak olduğuna göre bu zalim kafirler bu yaptıkları zulüm ateşinde yanacaklardı muhakkak. Kıymetli dinleyenler, Haçlı askerleri öylesine kendilerinden emin görünüyorlardı ki bu kalabalık Haçlı ordusuna kimin gücü yetebilir diye böbürleniyorlardı. Sazlar çalınıyor, askerin arasına getirdikleri fahişelerde fuhuş yaparken şarap içip çılgınca eğleniyorlardı. Buraya gelene kadar hiçbir engelle karşılaşmamışlardı. Hani nereydi o kahraman Osmanlı akıncıları? Bu kalabalık Haçlı ordusunu görünce kaçacak delik aramış olmalıydılar diye düşünüyorlardı. Yaşlı ve tecrübeli Osmanlı Akıncı Bey'i Hristiyan askerlerindeki bu rahatlığı gözünden kaçmamıştı. Onların bu neşesi ve rahatlığını hemen değerlendirmeliydi. Biraz sonra bu sarhoş kefereler uyuyacaklardı. İşte bu uyku onların son uykusu olmalıydı. Hacı İlbey'i gece yarısını bekledikten sonra 10 bin kişilik ordusunun merkezinde kuşatma vaziyeti almış, sağ ve sol taraflarından sessizce Haçlı ordusunu kuşatmıştı. Binlerce askerin kuşatma harekatını hiç hissetmeyen Haçlı ordusu kılıçtan geçirilmeye başlanınca kendilerine gelmişti. Ama iş işten çoktan geçmişti. Papa 5. Urban'ın yıllardır organize etmeye çalışarak teşekkül ettiği Haçlı ordusu birkaç saatte kılıçtan geçerek can vermişlerdi. Kaçmaya fırsat bulabilenler de Meriç Nehri'nin soğuk sularında boğularak cehennemi boylamışlardı. Macar Kralı Lajos ve beraberindeki az sayıdaki asker tabanları yağlayarak kaçmayı başarabilmişler. Bunu da büyük bir şans görmüşlerdi. Tam yeri ağrırken 60-100 bin arasındaki olduğu tahmin edilen Haçlı ordusundan eser kalmamış, çok az sayıdaki kılıç artığı kendilerini memleketlerine atabilmişlerdi ancak. Kral Lajos, ölümden kurtuluşu her zaman üzerinde taşıdığı Meryem Ana tasvirinde hamd ederek dönüşte İstirya'ya onun adına bir kilise yaptırdı. Bu savaşta baskını gerçekleştiren yaşlı kurt Hacı İlbey'i ve akıncıları kadar üstün dirayet göstererek padişahın yokluğuna aldırmadan savaşa karar veren Lala Şahin Paşa'nın da büyük payı vardı. Kıymetli dinleyenler, Sultan Murat Han müttefiklerin Edirne üzerine büyük kuvvetlerle geldiklerini haber alınca kuvvetlerini toplayıp Rumeli'den dönerken korsan gemileriyle kendilerini tehdit edebilecek olan Katalanların elinde bulunan Biga'yı kendisi karadan, Gelibolu'dan getirdiği donanma ile de denizden kuşattığı sırada düşman ordusunun sıpsındığı da yok edildiği haberi geldi.

Kendisi de muhasaraya devam ederek Biga'yı alıp Bursa'ya dönmek için yola koyulmadan askere mola vermişti bu hadise. Sultan Murat Han askere verdiği molada da boş durmamış ve askeri de boş oturtmamış, onlara topluca ibadet ettirmiş, Kur'an-ı Kerim okutturmuştu. İlim ehli zatlar askere vaaz ederek askerin ilmini artırmaya gayret gösteriyorlardı. Sırpsındı harbinde çok kalabalık bir Haçlı ordusunun imha edildiği haberi Sultan Murat'ın otağına bomba gibi düşmüş, Osmanlı askeri hep bir ağızdan tekbir getirmişlerdi. Namazdan sonra tüm asker padişahın zaferle ilgili bir sohbet yapması için sabırsızlandığı sırada Murat Hüdavendigar o tatlı sesiyle konuşmaya başladı. Benim mücahit cengaverlerim, yine bizim yüzümüzü ak ederek yeni fetihler yaptınız. Cenab-ı Hak da sizin yüzünüzü iki cihanda ak ve pak eylesin. Rumeli'deki mücahit kardeşlerimiz Haçlı ordusuna büyük bir darbe vurdu. Kefere ordusu tamamen telef oldu. Bu zafer Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsanıdır. Verdiğim nimetlere şükrederseniz nimetimi artırırım. Küfranı nimette bulunursanız o nimeti elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bizler de iman nimetinin şükrünü cihat ederek eda etmemiz gerekiyor. Sıpsındığı'da şehit olan Müslüman kardeşlerimiz cennet nimetlerine gark olurken ölen kafirlerse şu anda korkunç azap çekmektedirler. Padişahı tasdik ettiler. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam etmek sevdası ümidiyle sağlık ve esenlik içinde kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Canlı cansız tüm varlığı yoktan var eden Yüce Rabbimize hakkıyla hamd ve sena üzere hamdü senalar olsun.

salat ve selamların en güzeli. Menba'i sıdkı ve safa, eşrafil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun âli

Evveri hakkında konuşmuştuk. Bugün de inşallah huzurlarınızda Peygamber şehri Medine'deki ilk faaliyet olan Mescid-i Nebevi'nin inşasını inşallah öğreneceğiz. Rahmet peygamberi devesi Kasva'nın üzerinde bulunduğu halde deve Medine'nin içinde ilerleyerek Adi bin Neccaroğullarının evleri hizasına gelince Mescid-i Nebevi'nin kapısının konulacağı yere çökmüştü ki orası o zaman Neccaroğullarından Sehil ve Süheyl isimlerinde iki yetim gence ait bir yerdi. Orayı hurmaları serme ve kurutma yeri olarak kullanırlardı. Ve bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinden inmemişti. Kasva ayağa kalkarak biraz daha gittikten sonra birdenbire geri dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar gelmiş, oraya tekrar çökmüştü ve artık kalkmayarak orada sabit kalmıştı. Bunun üzerine kainatın efendisi Kasva'nın üzerinden indi ve inşallah menzil burasıdır buyurmuştu. Daha sonra burası kime ait diye sual edince Muaz bin Afra söze başladı. Ya Resulallah, Amr'ın oğulları Sehil ve Süheyl'e ait bir arsadır burası, dedi. Rahmet peygamberi Sehil ve Süheyl'i çağırıp mescit yapmak üzere hurma serme ve kurutma yerlerini onlardan satın almak istedi. Bu arsanızın bedelini bana söyleyiniz, ödeyeyim, buyurunca gençler, hayır ya Resulallah, biz orayı sana hediye etmek isteriz, dediler. Rahmet peygamberi arsayı onlardan hediye olarak almaya razı olmadı. Bunun üzerine Neccaroğullarının ileri gelenlerine haber gönderdi. Geldikleri zaman da onlara, ey Neccaroğulları, şu arsanızın bedelini bana söyleyiniz de ödeyeyim, buyurdu. Neccaroğulları da, vallahi biz onun bedelini Allah'tan başkasından istemeyiz. Onun bedelini hiçbir zaman almayız ya Resulallah, dediler. Peygamberimiz onların satıp bedelini almayı kabul edinceye kadar arsayı bedelsiz almaya yanaşmadı. En sonunda onlardan 10 dinar altına satın alıp bunu kendilerine ödemesini Hazreti Ebubekir radıyallahu anha emir buyurduğu rivayet edilir. Efendim, bu mescit arsasının içerisinde müşriklerin kabirleri, bir takım oyuklar, tümsekler, bakımsız harap olmuş yerler ve hurma ağaçları da bulunuyordu. Hazreti Peygamber emir buyurdu. Hurma ağaçları kesildi. Kabirler açılarak kemikleri toplandı, başka bir yere götürülüp tekrar defnedildi, gömüldü. Bakımsız, harap olan yerler de ihya edildi, tekrar inşa edildi ve düzeltildi. Arsadaki yağmur sularının akıntıları ve sızıntıları giderildi. Yapılacak olan mescit için kerpiç kesilmesini ve hazırlanmasını buyurdu rahmet peygamberi. Ve kerpiçler kesildi, hazırlandı. Mescit inşa edilirken Hadramevtli bir adam gelmişti ki iyi çamur karardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah işini iyi yapana rahmet etsin. Sen bu işe devam et. Ben senin işini iyi yaptığını görüyorum, buyurdu. Yemame halkından biri anlatır, der ki, mescit yapılırken Müslümanlar da hep birlikte çalışırlarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varmıştım. Ben çamur karma işinin ustasıydım. Düzlük ve ince kumluk yerden kürekle toprak alıp karmaya başladım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bana bakıyordu. Bu Hanefi muhakkak çamur karma ustasıdır, buyurdu. Benim toprağı düzlük ve ince kumluk yerden kürekle alışım ve çamur karışım kendisinin çok hoşuna gitmiş olmalı ki bu Hanefi'yi çamur karmaya çağırınız, yaklaştırınız. Çünkü o çamur karma işini en güzel yapanınızdır, buyurmuştur. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Sefine anlatır. Der ki,
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde

Mescidi yapılacağı sırada mescidinin temeline bir taş koyduktan sonra buyurdu ki Ebu Bekir taşını benim taşımın yanına koysun. Sonra Ömer taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koysun. Sonra Osman Ömer'in taşının yanına bıraksın. Bunlar benden sonra gelen halifelerdir buyurdu. Ve bu sözün akabinde de Hazreti Ebu Bekir geldi, bir taş getirip temele bıraktı. Sonra Ömer geldi, bir taş getirip temele koydu. Sonra Osman geldi, bir taş getirip temele koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar benden sonra işi yönetecek olanlardır buyurdu. Yine Sefine devamında anlatır, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyurdu, halifelik 30 yıldır. Ondan sonra krallık olur dedikten sonra Ebu Bekir'in halifeliğini yaklaşık olarak 2 yıl, Ömer'in halifeliğini 10 yıl, Osman'ın halifeliğini 12 yıl, Ali'nin halifeliğini de 6 yıl olarak düşünürsen bunların 30 yıl sürdüğünü görebiliriz. Evet, Hazreti Ebu Bekir 2 yıl, Hazreti Ömer'in halifeliği 10 yıl, toplamda 12 yıl. Hazreti Osman radıyallahu anh 12 yıl yaptı, 24. 6 yılda Hazreti Ali'nin halifeliği, toplamda 30 yıllık halifelik dönemini alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bizlere bunu izhar etmişti. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Efendim, mescidin temelleri taşla 3 zira kadar yükseltiliyor. Yani yaklaşık tahmini 1,5 metre kadar yükseltiliyor. Üzerine kerpiç örülüyor. Taş duvar üzerine kerpiç örülürken de kerpiçler birbiri üzerine gelecek biçimde erkekli dişili enlemesine boylamasına konularak, yani birbirlerine bağlanarak kilitlenerek örülmüştür. Yapıda çamurdan harç da kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafına direkt olarak sırayla hurma ağacı gövdeleri dizilmiştir. Kapıların yan sövbeleri taştan örüldü. Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre mescidin tavanı ve direkleri hurma dalları ve gövdesinden oluşmuştu. Yapılan mescid dik dörtgen biçiminde yükseltilen dört duvarla bir mihrap ve üç kapıdan ibaretti ilk yapıldığında. Duvarların kıble cihetinden beriye doğru uzunluğu 100 zira, yani yaklaşık 50 metre civarındaydı. Eni de her iki tarafta 100'er ziraydı ve 100'er ziradan biraz eksikti şeklinde ifade edilir. Yani 50 metre. Duvarların yüksekliği 1,5 metre taştan, üst tarafı da 1,5 metreden sonraki kısımda kerpiçten olmak üzere 5-7 zira kadar olduğu ifade edilir. Yani 2,5-3 metre kadar. Mescidin mihrabı, yani kıble istikametindeki kısmı ilk başlarda Beytül Makdis'e, yani Kudüs'e doğruydu. Mescide konulan kapılardan birisi bugünkü kıble tarafındaki muahara duvarında geride olup cemaat bu kapıdan girer çıkardı. İkinci kapısı Bab-ı Atike, Bab-ur Rahme diye anılan kapıdır. Üçüncü kapı da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın girip çıktıkları kapı olup bugün Bab-ı Cibril diye anılan Ali Osman kapısıdır. Kıble Beytül Makdis'ten Kabe tarafına çevrilince de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci kapıyı kapattı, onun yerine Şam duvarında başka bir kapı açtı, ikinci ve üçüncü kapılarda değiştirilmedi. Mescit yapılırken rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları çalışmaya da teşvik etmek için kendisi de çalışmaktan geri durmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kerpiç taşırken Müslümanlardan birisi geldi. Ya Resulallah, onu bana ver, ben taşıyayım demişti ki rahmet peygamberi ona, git sen de başka bir taş al, onu taşı. Sen Allah'a benden daha muhtaç değilsin buyurmuştur. Müslümanlardan birisi Hazreti Peygamber çalışırken biz oturursak andolsun ki bu amel
bizim için ancak dalalet olur anlamına gelen bir beyit de söylemiştir. Müslümanlar birlikte mescitte çalışırlarken Abdullah bin Revaha'nın söylemiş olduğu bir beyit vardır efendim. Şöyle der: ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur. Ey Allah'ım, ensara ve muhacire rahmet et. Evet, Müslümanlar ensar ve muhacirler olarak hep birlikte hem taş taşıyor, mescidin inşası için çalışıyorlar, hem de bir taraftan birlik içerisinde hep beraber bu anlama gelen beyti okuyorlardı. Ki bunu işiten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiş olsa gerek ki Efendimiz de onlarla birlikte taş taşıyor ve ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur, ey Allah'ım muhacirlere ve ensara rahmet et anlamına gelen bu beyti söylüyor ve Müslümanlarla birlikte buna katılıyordu. Mescit yapılırken herkes kerpiçleri birer birer taşıdığı halde Ammar bin Yasir radıyallahu anh, biri kendisi birisi de Hazreti Peygamber için olmak üzere ikişer ikişer taşırdı. Hazreti Peygamber onu görüp tozlarını silkmiş ve ey Ammar, sen niçin kerpiçleri arkadaşların gibi birer birer taşımıyorsun diye sual etmişti. O da Allah'tan bunun ecrini istiyorum demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi onun sırtını sıvazlamış ve ey Sümeyye'nin oğlu, halkın bir ecri var, senin iki ecrin var buyurmuştur. Ammar bin Yasir güçlü bir zat olduğundan kendisine ağır taşlardan ikişer ikişer kerpiçlerden de taşıyamayacağı kadar yüklediklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle derdi: ya Resulallah, onlar kendilerinin taşıyamayacaklarını da bana yüklüyorlar, beni öldürmek istiyorlar derdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun üzerine eliyle onun tozlarını çırparken vah Sümeyye'nin oğlu, seni öldürecek onlar değiller. Seni ancak azgın, isyankar bir cemaat öldürecektir. Ammar onları cennete çağırır, onlarsa Ammar'ı ateşe, cehenneme çağırırlar. Onun dünyadan en son içeceği de bir içim sütten ibarettir buyurmuştu. Ammar bin Yasir bunları işitince de fitnelerden Allah'a sığınırım dedi. Mescidin ilk inşasında hurma dalları ve yapraklarıyla örtülmüş bulunan tavanının üzerine yağmuru geçirmeyecek çamurla bulgurlama şeklinde ifade edilen sistem yapılmış değildi. Yağmur yağdığı zaman mescidin içi de çamur olurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayında mescitte itikafa çekildiği sırada yağan yağmur mescidin içine akmıştı. Rahmet peygamberi sabah namazını orada kıldırdığı zaman alnında, mübarek yüzünde bir takım çamur izleri görülmüştü. Bir gece yine yağmur yağmış, yerler ıslanmış, Müslümanlardan birisi namaz kılmak için elbisesiyle ince kum getirip altına sermişti. Namaz kılınınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ne kadar güzel olmuş buyurdu. Mescidin tabanına bu sözün üzerine ilk kez Hazreti Ömer radıyallahu anh Akik vadisinden ince kum getirip serdirmişti. Mescide minber yapılmadan önce mescitte bir hurma kütüğü vardı. Rahmet peygamberi hutbe esnasında ona dayanırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kendisi için yapılan minberin üzerine çıktığında kütükten bir takım sesler gelmeye başladı. Yavrusundan ayrılmış devenin inlemesini andıran sesler gelmişti. Kütüğün bu halinden mescit çalkalanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek kütüğü sıvazladı. Kütük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra susmuş ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu: o yanında yapılan zikrullahı dinlemekten uzak kaldığı için ağlamıştı. Ve bir çukur kazılmasını emir buyurup
kütüğün oraya gömülmesini istedi. Kütük minberin altına, sağına ve sol tarafına bir yere gömüldü. Mescit Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde yeniden yapılmak üzere yıkılıp temizlendiği sırada bu kütüğü Ensar-ı Kiram'dan Übey bin Kab radıyallahu anh bulmuş, almıştı ve güvelenip toz toprak haline gelinceye kadar da evinde saklamıştı. Efendim, alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Fahri Kainat Efendimiz'e adeta aşıktı. Bir ihtiyacının olduğunu anladığında hemen o ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçerlerdi. Ashabından birisi dedi ki, ''Ya Resulallah, cuma günü üzerine dikileceğin, halkın seni görebileceği ve hutbelerini işitebileceği bir şey yapsak olur mu?'' diye sual etti. Rahmet peygamberi olur buyurdu. Ensar kadınlarından marangoz kölesi olan bir kadına giderek benim için marangoz kölene söyle de halka hitap ettiğim zaman üzerine oturabileceğim tahtadan bir yer yapsın dedi. Kadın da gabe ağaçlığında yetişen ılgın ağacından bir minber yaptırıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gönderdi. Vaktiyle Kabe'yi yapmış olan Rum marangoz Bakom isimli bir tahta ustası vardı. Der ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ılgın ağacından üç basamaklı bir minber yaptım demiştir. Yapılan üç basamaklı minberin üçüncü basamağı oturma yeriydi. Hazreti Peygamber üçüncü basamağa çıkana kadar oturur, ayaklarını da birinci basamağa bırakırdı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halifeliği döneminde ikinci basamağa otururdu, ayaklarını da birinci basamağa koyardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh birinci basamağa oturur, ayaklarını yere koyardı. Hazreti Osman radıyallahu anh 6 yıl aynı Hazreti Ömer'in yaptığı gibi yaptı. Hicretin 30. yılında 3. basamağa çıkıp oturmaya başladı. İlk kez minbere Mısır işi perde astıran da Hazreti Osman radıyallahu anh olmuştur. Efendim Mescid-i Nebevi tarihin farklı süreçlerinde muhtelif zamanlar içerisinde bir takım genişletilme ve yenilenme çalışmalarına tabi olmuştu. Bunlardan birisi Asr-ı Saadet'teydi. Rahmet peygamberi mescidin cemaate dar geldiğini fark edince şöyle buyurdu. Mescidi genişletmek üzere filan oğullarının hurma kurutma yerlerini, günahları Allah tarafından bağışlamak, cennette karşılığını almak üzere hayrına kim satın alır buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh orayı o bahsettiği kişilerden 20 veya 25 bin dirheme satın alarak Efendimiz aleyhissalatu vesselama vardı ve ben orayı satın aldım ya Resulallah demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi orayı mescidimize bağışla ecri senin olsun buyurmuştu. Böylece mescidin ilk genişletilmesi sağlanmıştı. Daha sonra Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh bildirdiğine göre rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde mescidin direkleri hurma ağacı gövdesinden, üzeri de hurma dallarıyla örtülüydü. Hazreti Ebubekir'in devrinde bunlar çürümeye başladı. Hazreti Ebubekir onları hurma gövdeleri ve dallarıyla yenilemekle yetindi. Mescidin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın devrinde olan kısmına herhangi bir şey eklemedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde hicretin 17. yılında mescid cemaati alamayacak derecede sıkışık bir hale geldiği için Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli amcası Hazreti Abbas'a başvurarak onun evini satın almak istemişse de Hazreti Abbas satmaya yanaşmamıştı. Fakat sonunda mescitlerini genişletmeleri için onu Müslümanlara bağışlamıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in zamanında olduğu gibi mescidin duvarlarını kerpiçle ördürmüş, üzerine hurma dallarıyla örttürmüş, çürüyen direkleri, kolonları, kolon olarak kullanılan ağaç gövdelerini de hurma ağaçlarının gövdeleriyle yeniletmiş,
bağışlanan evle de mescidi biraz daha genişletmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifelik döneminde Müslümanlar cuma günleri mescidin darlığından ve namaz kılmak için meydanlara yayıldıklarının durumundan haber verdiler ve mescidin genişletilmesini istediler. Hazreti Osman da ashabın görüş sahibi olanlarıyla bir araya geldi. Onlarla konuştu ve mescidin yıkılıp genişletilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Bunun üzerine Hazreti Osman mescidin yapısını değiştirdi. Ona birçok ilaveler yaptı, duvarları yontma, nakışlı taşlarla ve kireç harçlarla, çürüyen direklerini de yontma nakışlı taşlarla değiştirdi, düzenledi. Mescid-i Nebevi, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şeriflerine ev sahipliği yapmaya kıyamete kadar devam edecekti. Nitekim 4 halife döneminden sonra da birçok değişiklikler yapılarak ecdadımızın da katkılarıyla, orayı şekillendirmesiyle günümüzdeki haline kadar gelmiş bulunuyor. Tabii ki her geçen gün Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin inşasıyla bitmiyor. Elbette Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra bir takım ihtiyaçlarının olduğu da ortaya çıkmaktaydı. Bunlardan birisi de aydınlatma ihtiyacıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde kuru hurma dalları, yaprakları yakılarak aydınlatılırdı. Temimuddari radıyallahu anh Şam'dan Medine'ye gelirken yanında birkaç altın kandille ve bununla birlikte kandil bağları da getirmişti. Cuma gecesi hizmetçilerinden birine emretti. Kandil bağlarını serdirdi. Kandilleri astırdı, kandillerin içine fitil ve zeytinyağı koydurdu. Güneş batıp karanlık bastırınca kandilleri yaktırdı. Rahmet peygamberi mescide gelip de mescidin kandillerle aydınlatıldığını, parladığını görünce bunu kim yaptı diye sual etti, Temimuddari'nin yaptığını haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen İslamiyet'i nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah de seni dünyada ve ahirette nurlandırsın buyurdu. Ve daha sonra mescidin kandilini kim yakacak diye sual etti. Temimuddari bunu da ayarlamıştı. Falanca hizmetçi diye ifade etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kişinin adını sordu. Temimuddari de adının Fetih olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır onun adı artık Sirac buyurdu ve ismi Sirac oldu. Malum haliniz Sirac kelimesi aydınlık, nur anlamına gelir. Evet, böyle bir süreçte Mescid-i Nebevi'nin bir takım vazifeleri de meydana gelmeye başladı, belirlenmeye başlamıştı. Nitekim mescidin ilk ve daimi imamı, hutbe eden, hutbe veren hatibi ve vaaz vereni yani vaizi hiç şüphesiz alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sefer ve gazalara çıkacağı zaman yerine vekil olarak genellikle İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ı bırakırdı. Mescidin müezzinlik vazifesi Hazreti Peygamber tarafından ilk günden itibaren Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a verilmişti. İbni Ümmi Mektum da Bilal-i Habeşi ile birlikte müezzinlik yapardı. Bilal-i Habeşi uyuyanları sabah namazına kaldırmak için ezanı erkence okurdu. İbni Ümmi Mektum ise ama olduğu için kendisine sabah oldu diye uyarı yapılmadıkça ezanı okumazdı. Bu iki müezzinden Bilal-i Habeşi ezanı okuduğunda İbni Ümmi Mektum kamet getirirdi. Ezanı İbni Ümmi Mektum okuduğunda ise Bilal-i Habeşi kamet getirirdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ahirete irtihal ettiğinde Bilal-i Habeşi de müezzinlikten ayrılmıştır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Bilal-i Habeşi'nin yerine Kuba Mescidi'nin müezzini Sa'dul Kurazi radıyallahu anh'ı getirtti. Sa'dul Kurazi vefatına kadar bu vazifede kaldı. Ondan sonra da oğulları bu şerefli vazifeyi yerine getirmeye
devam ettiler. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim, Mescid-i Nebevi inşa edilirken alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de bir takım odalar yapıldı. Efendimizin istirahatgahı, kıymetli hani-i saadetleri inşa edildi. Bu süre içerisinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretinden sonra kendi dairesi, hanesi yapılana kadar Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde konakladı. Orada kaldı, orayı teşrif etti ve bu süre zarfı da 7 ayı bulmuştu. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Müslümanların bir araya gelmesi, toplanabilmesi, namaza çağrı hususunda bir takım ihtiyaçlar da meydana gelmişti. Namaza davet için okunan ezanın meşru olmadan önce, şer'i olarak ortaya çıkmadan önce Müslümanlar davetsiz olarak bir araya toplanıp namaz vakitlerini beklerlerdi. Namaz için herhangi bir nida, bir seslenme durumu yoktu. Bir gün bu husus hakkında konuşuldu. Bazı sahabeler dedi ki Hristiyanların çanı gibi çan kullanılsın. Bazıları da çan olmasın, Yahudilerin boruları gibi bir boru olsun dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh halkı namaza çağırmak için ne diye bir adam göndermezsiniz dedi. Bunun üzerine alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı harekete geçti. Kalk ey Bilal, namaz için seslen buyurdu. Daha sonra Bilal-i Habeşi Es-salatul camia, cemaatle namaza diyerek halka seslendi ve müminleri toparladı. Müslümanlardan birisi de Medine'nin sokaklarında Es-salah, namaza, namaza anlamına gelen bu ifadeyi koşa koşa söyler, Müslümanları namaza davet ederdi. Davetin bu tarzı Müslümanlara zahmetli gelmişti. Ya Resulallah, namaz için, namaza davet için bir çan mı edinsek dediler. Efendimiz bu Hristiyanların adetidir buyurdu. Boru çalalım dediler. Rahmet peygamberi bu da Yahudilerin adetidir buyurdu. Yüksek bir yerde ateş yaksak dediler. Rahmet peygamberi bu da Mecusilerin adetidir buyurdu. Halkı namaza nasıl toplayabileceğini düşünürken Efendimiz aleyhissalatü vesselama namaz vakti gelince bir bayrak dikelim, onu görenler birbirlerine haber verirler denildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu da benimsemedi. Efendim, böyle bir zaman dilimi içerisinde Ensar'dan Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbih bu hususa dair bir rüya görmüştü. Rüyasında ezan vardı. Abdullah bin Zeyd Hazreti Peygamber'in yanına giderek rüyasını anlattı. Ya Resulallah, bu gece uyurken elinde bir çan taşıyan, üzerinde altlı üstlü iki parça yeşil elbise bulunan bir adam yanıma çıka geldi. Ona, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın? Ben onunla insanları, halkı namaza çağırayım dedim. Bana dedi ki, ben sana bundan daha hayırlısını göstereyim dedi ve şöyle devam etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh, hayy alessalâh, hayy alelfelâh, hayy alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah dersin dedikten sonra benden biraz uzaklaştı ve daha sonra bana dönerek tekrar bu şekilde ezan ifadelerini kullandıktan sonra kad kâmetis salâh, kad kâmetis salâh şeklinde ekleme yapmamı, nerede söylemem gerektiğini bana söyledi dedi. Abdullah bin Zeyd der, anlatır, der ki sabaha çıktığımda Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına gittim. Rüyada gördüğümü kendisine haber verdim. İnşallah bu rüya hak ve gerçektir buyurdu. Bilal'le birlikte kalk ve gördüğünü ona telkin et, ezberlet, ezanı o okusun. Çünkü onun sesi seninkinden daha yüksek ve gürdür buyurdu. Daha sonra Bilal'le birlikte kalktım. Ben ona telkin etmeye başladım, o da o ezanı okumaya başladı.
Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta vahiy de gelmişti. Hazreti

Ömer evinde bulunduğu sırada Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı işitir işitmez ridasını sürüyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki onun gördüğü rüyanın aynısını ben de görmüştüm dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'ya hamdü sena etti ve Hazreti Ömer radıyallahu anha şöyle dedi. Vahiy seni geçti ey Ömer. Sen haber vermeden önce bu vahiy geldi. Efendim programımızın sonuna yaklaşırken Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye hicretindeki durağı olan belli bir süre kaldığı Kuba'da misafir eden Gülsüm bin Hidim bu sıralarda yani Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Gülsüm bin Hidim Kuba'da yani daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir ettiği Kuba'da vefat haberi gelmişti. Radiyallahu anh. Gülsüm bin Hidim'in vefatından kısa bir müddet sonra da Esad bin Zürare radıyallahu anh da vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayında Esad bin Zürare'nin vefat ettiği sırada yanında bulunuyordu. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yıkadı, üç parça bezle kefenledi, cenaze namazını kıldı, cenazesinin önünde yürüyerek Bakî kabristanına defnetti. Bakî kabristanına Ensardan ilk gömülen böylece Esad bin Zürare olmuştu. Esad bin Zürare'nin ölümü Yahudilere ve münafık olan Araplara da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde propaganda yapmak üzere kötü bir vesile, bir bahane olmuştu ki eğer o gerçekten peygamber olmuş olsaydı sahabesi ölmezdi dediler. Sahabesinin ölümünü engelleseydi ya deme gibi cüret içerisine girdiler. Esad bin Zürare'nin ölümünden sonra Neccaroğulları toplanıp rahmet peygamberinin yanına geldiler. Ve ya Resulallah bildiğiniz üzere o bizdendi. Nakibimiz yani temsilcimizdi ve o öldü. Bizden onun yerine işimizi yürütecek bir adamı nakip olarak yani temsilci olarak tayin eder misin dediler. Rahmet peygamberi onlardan birini diğerine tercih etmeyi uygun görmedi. Şöyle buyurdu. Sizler benim dayılarımsınız. Ben de sizdenim. Sizin içinizde bulunuyorum. Sizin nakibiniz, temsilciniz, başınız benim buyurdu. Ve bu Neccaroğulları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine böyle nakip, temsilci, başkan olmasını kavimlerine karşı bir üstünlük sayarlar ve bununla da iftihar ederlerdi. Allah Teala hepsinden razı olsun. Programımızın sonunda kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde yer alan onun mübarek ağızlarından çıktığı şekliyle duayla kapatalım istiyoruz. Buyurur ki kainatın övünç kaynağı Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul huzne izâ şi'te sehle. Allah'ım senin kolaylaştırmandan başka kolaylık yoktur. Dilersen üzüntü veren şeyleri kolayca giderirsin. Rabbimiz Teala dualarımızı, ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Bir başka bölümümüzde görüşmek ümidiyle hayırla kalın, Allah Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dostlar. Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Mana iklimi ile yine radyolarınızın konuğuyuz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına inşallah devam edeceğiz bu hafta. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz sevgili dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam biliyorsunuz son olarak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dağdan indikten sonra İkisi arasında geçen küçük bir tartışma vardı. Bunun sebebi de İsrailoğullarının ineğe tapması meselesiydi. Bunu daha önceki programlarda üzerinde durmuş idik. Onlar ineğe taptıktan sonra Hazreti Musa Hazreti Harun'a kızmıştı. Neden böyle yapmalarına izin verdin diye. Sonrasında işte gelişen olaylar, onlar Hazreti Musa'dan af dilediler. Allah'a dua edip Allah'ın onları affetmesini istediler. Hazreti Musa Aleyhisselam da Allah'a onları affetmesi için bu yaptıklarından dolayı Allah'a dua etti. Allah-u Teala ise cevaben onlara aslında birçok ayet-i kerime var ama onlardan geçen hafta özellikle üzerinde durduğumuz bir ayet-i kerime vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun ümmetiyle ilgili olan ayet-i kerimeydi. Onun üzerinde durmuştuk. Oradan hatırlatarak başlayalım. İsterseniz ben o ayet-i kerimeyi okuyayım ve sonrasında sözü hocama bırakayım ve programımıza başlayalım sevgili dostlar. Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ı şöyle demişti. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki

0: O her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki o ümmi peygambere, yani Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki o onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan ve o peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren, kurtulmuş onlardır. Diyor Allah-u Teala Hazreti Musa aleyhisselama ve Peygamber Efendimiz ve onun ümmetini haber veriyor Hazreti Musa'ya. Geçen hafta bu mesele üzerine durmuştuk. Şimdi de bu mesele üzerine birazcık konuşup tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah-u Teala hayırlara vesile kılsın inşallah.
0: İnşallah. Hem haliniz, keyfiniz için inşallah iyidir.
1: Elhamdülillah. Allah bugünümüzü aratmasın. Amin. Allah-u Teala sevdikleriyle beraber eylesin. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Mübarek günlerin hürmetine Allah-u Teala bizleri affı mağfiret etsin inşallah.
0: Amin hocam.
1: Birazcık bahsettiniz siz ilk girişinde. Geçmişin özetini yaptınız. Tabii Musa aleyhisselam İsrail oğullarıyla hep imtihan halinde olmuş. Firavundan kurtulduktan sonra. Onun öncesinde Firavun'la imtihan halindeydi ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak için gayret sarf ediyordu. Ama ondan sonraki dönemde Firavun'dan kurtulduktan sonraki dönemde de İsrailoğullarının imtihanlarıyla bu sefer uğraşmaya başladı. Onları ıslah etmek için gayret sarf etmeye başladı. Enteresandır. Evvela Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra Musa aleyhisselam onlara savaş edeceğiz dedi. Çünkü bizim esas kendi diyarımıza gidiyoruz. Vaat edilen topraklara götürüyorum sizi. O vaat edilen topraklarda o bazı insanlar var, yerleşmiş insanlar var. Savaşıp onları oradan çıkartacağız. Bunların gözleri korktu ve biz gelmeyiz. Sen git Rabbinle beraber savaş. Sen orayı al, biz de gelir otururuz dediler. Bu birinci hadiseydi. Yaşadığı ilk imtihandı. Sonra giderken yol üzerinde bakıyorlar ki işte bir kavim başka şeylere, kendi yaptıkları şeylere tapıyorlar. Dediler ki Musa aleyhisselama sen de bize böyle bir şey yap, biz de ona tapalım. Musa aleyhisselam onları uyardı. Yaptıklarının yanlış olduğunu, tövbe etmeleri gerektiğini, bir olan Allah'a ancak ibadet edilebileceğini, kulluk edilebileceğini onlara söyledi. Ondan sonra da Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında kardeşi Harun aleyhisselamı İsrailoğullarının başında bırakmış ve İsrailoğulları bir altın buzağı ile imtihan olmuşlardı. Bunun sebebi de Samiri isminde birisi. Altın buzağı öyle bir ustalıkla yapıyor ki diyor ki Musa bunu size aslında söyleyecekti ama dağa çıktı. Sizin esas ilahınız budur. Buna ibadet edin, buna tapın dedi İsrailoğullarını. Evet. İsrailoğulları da o buzağıya tapmaya başladılar bir kısmı. Musa aleyhisselam Tur Dağı'ndan dönünce hadiseyi öğreniyor ve onların çok büyük yanlış yaptığını, ondan sonra bu yaptıklarından dönmeleri gerektiğini, bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini ama bunun ancak telafisinin ölüm olduğunu onlara söylüyor ve en netice Musa aleyhisselam onlara tövbesinin kabul olması için bazı şartlar sunuyor. İşte ancak kendinizi öldürürseniz Allah-u Teala sizin tövbenizi kabul eder. Neticede Allah-u Teala tövbelerini kabul ediyor. Böyle bir imtihandan da geçmiş oluyorlar. Savaşma hadisesi ilk imtihanları. Biz savaşmayacağız dediler. Ondan sonra yoldan geçerken bize de böyle ilah yap onlara tapalım dediler. İkinci hadise. Üçüncü hadise buzağa tapma hadisesi. Buzağa tapmaya yani altın buzağa tapmaları meselesi var. Samiri bunun sebebi müsebbibi oluyor. Dördüncü hadisede hepimizin bildiği çok meşhur, hatta o surenin dahi bu isimle isimlendirildiği Bakara suresinin ismi inek hadisesi var. İnek kurban edilmesi hadisesi var. Bakara suresi demek inek suresi demek, yani ineğin zikredildiği, içinde bahsedildiği sure. İsrailoğullarının inek kesme hadisesiyle olan imtihanından bahsediyor bu sure. Çok ibret verici. Hep beraber inşallah dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Bereketli olur diye ümit ediyoruz.
0: Evet hocam. Aslında hocam

0: peygamberlerin hayatlarında birçok nokta ibretlik olarak önümüzde duruyor Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman. Ama bazı hadiseler var ki daha böyle genele şumul, işte ibret noktasında daha da böyle katmanları olan hadiseler. Bu inek meselesi de bence biraz öyle hocam. Onu dikkate alarak dinleyelim diye dinleyicilerimize böyle
1: Allah razı olsun.
0: Uyarıda bulunalım.
1: Kesinlikle öyle. Okuduğumuzda zaten hep beraber göreceğiz.
0: Evet hocam, buyurun.
1: Çok ciddi bilgiler ve ders almamız gereken noktalar var. İsrailoğullarından Amil isminde çok zengin birisi ölü olarak bulundu. Onu öldüren kişi de amcasının oğluydu. Amil'i öldüren kişi. Tabii çeşitli rivayetler var. Amcasının oğlu niçin Amil'i öldürdü diye. Birincisi derler ki Amil'i fakir ve cimri olan, çok fakir aynı zamanda da çok cimri olan amcasının oğlu Amil'in servetini haset ederek öldürmüştür. Böyle bir rivayet var.
0: Evet.
1: Diğer bir rivayet ise Amil bir kadınla evlenmişti. Amcasının oğlu da o kadını alabilmek için yine hasedinden amcası oğlu Amil'i öldürmüştü. Katil uyanık, fitneye sebebiyet vermek istiyor, halkı birbirine düşürmek istiyor ve o Amil'in cesedini alıp iki köyün arasına bırakıyor. Ta ki o iki köy birbirine hasım olsunlar, birbirine düşsünler diye. En netice halk Hazreti Musa aleyhisselama müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istiyorlar. Çünkü çok ciddi bir fitne var ortada. İki köyün arasındaysa ya o köy öldürdü ya burası öldürdü. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Milleti, halkı birbirine düşürmek, fitneye sebebiyet vermek için. Musa aleyhisselam katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kalınca bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah-u Teala'ya dua etti ve Allah-u Teala da bir inek kurban etmelerini emretti Musa aleyhisselama. Beni İsrail Musa aleyhisselama dedi ki katille inek kesilmesi arasında ne alaka var? Niye inek keseceğiz biz şimdi? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Halbuki Allah-u Teala bizleri muhafaza etsin. Onların itirazları kendileri de farkında olmaksızın Hak Teala'nın emrine olan teslimiyetsizliklerinden kaynaklanıyordu.
0: Evet.
1: Yine Allah-u Teala Celle Celaluhu İsrailoğullarının teslimiyetini bu sebeple imtihan etmiş. Onlar da imtihanı yine kaybettiler. Vermiş oldukları bu cevapla. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin böyle kişilerden olmaktan.
0: Amin.
1: Hazreti Musa aleyhisselam onlara dedi ki ben Rabbimin emrini bildiriyorum. Ne demek? Yani Rabbimin sözünün dışında başka bir şey söylemiyorum size. Ayeti kerimede bu hadise şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ صدق الله العظيم. Uzun ayeti kerimeler okuduk ki hepimiz bereketlenelim. Günlerin bereketleri hürmetine okuduğumuz ayeti kerimelerle de bereketlenelim diye tamamını okuduk. Musa kavmine dedi ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Onlar da dediler ki bizimle alay mı ediyorsun? O da yani Musa aleyhisselam da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye cevap vermişti. Bunun üzerine kavmi dedi ki o halde bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın. Musa dedi Allah buyuruyor ki o ne yaşlı ne de körpe, ikisi arasında bir inektir. Size emredileni hemen yapın. Bu defa İsrailoğulları dediler ki bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın. Musa aleyhisselam da dedi ki o buyuruyor ki sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini

0: ferahlatan bir inektir. İşi zora soktular aslında. Bunun detayından bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Halbuki ilk emir verildiğinde bir inek kesin diye, herhangi bir ineği kesmiş olsalardı onlar için çok daha iyi olacaktı. Bakın şimdi karşılaşacakları imtihanlara bak. İneğin önce reddettiler. Ondan sonra fazla soru sormaya başladılar. Demek ki fazla sormamak lazım. Öyle değil mi? Çok fazla soru sordular. İneğin nasıl bir inek olduğunu söylesin dediler. Ondan sonra ineğin rengi nasıldır dediler. Şimdi ineğin nasıl bir inek olduğunu ve rengine varıncaya kadar bulmaları lazım.
1: Evet.
0: Yani yaşlı olmayan, ne yaşlı olacak ne körpe olacak. İkisi arası bir inek olacak. Rengi de Allah-u Teala'nın ayeti kerimede buyurduğu gibi olacak. Tabii işleri iyice zorlaştı. Evet. Bakalım ne yapıyorlar. Tabii ki Yahudiler bu evsafta bir ineği yetimi olan bir kadında buluyorlar. Kocası yok, yetim çocuğu var. Kadın bu inek kendisinin geçim kaynağı olduğu için ineği satmak istemiyor. Satmak istemediği için fiyatını çok yüksek tutuyor. Diyor ki benim ineğim diyor 1000 akçedir.
1: Evet.
0: Maksadı almaktan vazgeçsinler. Çünkü geçimini sağlıyor o inekle. Musa aleyhisselam diyor ki kadının istediği miktarı verin ve sığırı alın. Bu sefer İsrailoğulları 1000 akçeye razı oluyorlar. Onlar razı oluyor ama kadın 1000 akçeye razı olmuyor artık. Diyor ki 2000 akçe. İşinize gelirse. Tabii Musa aleyhisselamın kavmi ücreti çok yüksek bulunca bu sığırı almak istemiyorlar. Ve Musa aleyhisselama gidip müracaat ediyorlar. Bu hadise ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ Sadakallahu al-Azim. Diğer ayet-i kerimede var. Meallerini okuyalım hepsinin. Dediler ki, ey Musa, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz. Onların böyle söylemesi üzerine Musa aleyhisselam da dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O, yani sığır, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, salma inek derler ya, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir.
1: Evet.
0: Bu sefer İsrailoğulları dediler ki, işte şimdi hakikati getirdin. Böyle dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak.
1: Allah Allah.
0: فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Az daha kesmeyeceklerdi. Niçin? Çünkü bu tariflerde yine yetimi olan kadının sığırını işaret etmekteydi. Ne kadar enteresan. Aynı inek. Üstelik kadın ücreti iyice artırmış. Dedi ki kadın, benim ineğim 10.000 akçe. İşinize geliyorsa. Daha sonra da kadın dedi ki, hayvanı alacaksanız eğer onu kesersiniz ve derisini tulum yapıp altınla doldurur bana verirsiniz. Ancak bu şekilde onu size satabilirim demiş. Beni İsrail tekrar Musa aleyhisselama müracaat ediyor. Musa aleyhisselam da onlara diyor ki, ne pahasına olursa olsun o ineği alın.
1: Kadın da İsrailoğlu hocam. Şimdi çivi çiviyi söker.
0: Evet. Bunun üzerine kavmi, öyleyse şimdi alalım, emir yerine gelsin. Yoksa sonra ödeyemeyiz. Çünkü habire yükseliyor.
1: Evet.
0: 1000 akçeden 2000 akçeye, oradan 10.000 akçeye, ondan sonra için tulumun içerisini de altın dolduracaksınız vesaire. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.
1: Evet.
0: Fakat İsrailoğulları bu sefer de ineğin ücretini ödemiyorlardı. Alıyorlar, ineği kesiyorlar, ücretini ödemiyorlar. Hazreti Musa dedi ki, eğer ücretini ödemezseniz öyle dirilmez.
1: Demek ki bütün bunlar onun için yapılıyormuş.
0: Tabii. Neden? Çünkü o ineği kesecekler. İneğin efendim bir etiyle, et parçasıyla beraber

0: beraber ölüye vuracaklar. Hı hı. Ölü dirilecek, katilin kim olduğunu söyleyecek. Evet. Musa Aleyhisselam da diyor ki eğer parasını vermezseniz, ineğin parasını vermezseniz, ödemezseniz ölü dirilmez diyor. Onlar da mecbur çaresiz kalıyorlar ve ineğin derisini tulum yapıyorlar. İçini de altın doldurarak kadına veriyorlar. Kadın da gariban, çocuğu yetim. Ona bakacak. Allah-u Teala onun da yüzünü güldürüyor.
1: Evet.
0: Ona da bol bol nimetlerini ihsan ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kimi nereden zengin edecek, kimin rızkını nereden verecek belli olmaz. Mecbur vermek bir zorundalar. Ama bu sadece kadın için değil, kadının böyle olmasının da sebebi var. O da boş değil, normal değil. Çünkü yapmış oldukları itaatsizlik vesaire.
1: Evet hocam.
0: Estağfirullah. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, peygamberine verdiği mucizelerini gösterir.
1: Evet hocam. Burada virgül koyalım mı hocam?
0: Tabii.
1: Burada neden Allah-u Teala'nın et parçasıyla ölü adamın vurulmasını emrettiğini, bu kıssadaki, bu olaylardaki geçen ibretleri, dikkate almamız gereken hususları inşallah kısacık bir aradan sonra konuşacağız hocam. Sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da Mana İklimi küçücük bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayırmayın efendim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Evet sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da mana iklimi devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, siz o ölen kişinin dirilmesini istiyorsanız Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Onlar da dediler ki, inek kesmeyle ölen adamın ne alakası var, İsrailoğulları? Çünkü ölen adamı kimin öldürdüğünü bulmak istiyorlar ve Allah-u Teala da onlara bir inek kesmelerini emrediyor. Onlar da şaşırıyorlar, ne alakası var diye. Tabii ki Allah-u Teala'dan gelen herhangi bir emri veya onun peygamberinin iletmiş olduğu herhangi bir emri sorgulamak kimin haddine? Diyorlar ki o inek hakkında Allah bize bilgi versin. Allah-u Teala inekle ilgili daha detaylı bilgi gönderiyor ayet-i kerimede. Onlar da o bilgi ışığında bir inek buluyorlar. Yetim, bir yetimin ineği. Yani babası olmayan bir çocuğun annesiyle beraber yaşayan bir ailenin yetimi. Kadın böyle onların iştiyakla o ineği istediğini görünce biraz fiyatı yüksek tutuyor. Sonra fiyat gitgide artıyor ve en sonunda kadın diyor ki ineği size

vermemi istiyorsanız ineğin derisini daha sonra tulum yaparsınız, içine altın doldurursunuz ve bana verirsiniz. İneği size ancak bu şekilde veririm. İsrailoğulları bunu duyunca tabii ki çok fazla bir fiyat diyorlar Hazreti Musa'ya. Biz bunu alamayız.

0: o fiyatın, o ineğin fiyatını ödeyin, parasını verin o kadına. Onlar da parasını veriyorlar ve Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede bildirdiği "Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun" emrini yerine getiriyorlar. Hocam şimdi Allah-u Teala neden inek kestirdi bir adamın ölümünden sonra, o ölümün aydınlatılması için? Neden o öldürülen adama inekle vurulmasını emretti sonrasında?
1: İneğin bir parçasıyla.
0: Evet.
1: Evet. Tabii bu hadise, yani Allah-u Teala ineğin parçasıyla vurun diyor ölü dirilsin diye. Hı hı. Halbuki Cenab-ı Hak o ölüyü diriltmeye kadirdir. Musa Aleyhisselam'a farklı mucizelerle beraber onun diriltmesini de emredebilirdi. Veya direkt olarak o ölüyü diriltir ve katilin kim olduğunu söylettirebilirdi. Cenab-ı Hak biz iman etmişiz ki buna kadirdir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın böyle söylemesinin hikmeti hadiseye dikkatleri daha çok çekmek içindir. Çünkü ölüyü diriltmek için, ölünün katilinin kim olduğunu söylemesi için böyle bir merasimin yapılmış olması ve akabinde mucizenin gerçekleşmesi olayın ehemmiyetini artıracaktır. Dikkatleri daha çok çekecektir bu hadiseye. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın diriltmeye kadir olduğunu daha net anlamaları için, yaptıklarının da yanlış olduğunu daha net görmeleri için Cenab-ı Hak bunu merasim şeklinde, yani dikkati o işin üzerinden çekmek için merasim şeklinde yaptırmıştır. Nihayet onlar hayvanın dilini ölüye dokundurduktan sonra ölü kanlar içerisinde kalkıyor ve ölü hakikati anlatıyor. Diyor ki beni amca oğullarım öldürdü. İsimleri filan filan deyip ondan sonra tekrar ölüyor. Herkes o manzarayı düşünsenize. Herkes izliyor. Hayvan kesildi. Kadının altınları tulumun içerisine, deri tulum yapılıp tulumun içerisine konuldu. Kadının parası ödendi ve artık iş ölünün dirilip katilinin kim olduğunu söylemesi meselesine geldi. Şimdi aslında evet, burada millet katilin kim olduğu derdini de unuttu. Millet ineğin derdine düştü. Hı hı. Esas maksatlarına ulaşması gerekirken ineğin peşine düştüler. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Halbuki sizin onun peygamberiniz, buna iman etmişsiniz. İman ediyorlar, gene vazgeçiyorlar. İman ediyorlar, gene vazgeçiyorlar. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Vesaire vesaire sözler sarf ediyorlar. Bu sefer iş esas maksadı da aşmış oldu. Çünkü maksat katilin kim olduğunu bulmak. Biraz bu hadise İneğin gölgesinde belki kalacaktı. Eğer direkt olarak katilin kim olduğu duyulsaydı, bilinseydi çok da belki ehemmiyeti olmayacaktı. Çünkü millet ineğin derdine düşmüş. Hı hı. Kavim ineğin derdine düşmüş. Ama böyle bir merasimin olması bu sefer bütün dikkatleri oraya çekti.
0: Evet.
1: Bir inek hadisesi vardı ama artık iş ineğin kesilme safhasına geldi. Ölü orada, inek orada, efendim bütün millet izliyor. Enteresan bir manzara. Böyle canlandırın. Gözünüzün önüne getirin ve ineğin diliyle ölüye dokunduracaklar, ölü canlanacak. Bu da dehşet verici bir şey. İbret ve tesirini artırma. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı ne güzel olmaz ki. Ölük diriliyor, kendisinin kim olduğunu söylüyor ve bu sefer fitneye sebebiyet veren şey, ki onu kim öldürdüğü meselesiydi, ehemmiyetli bir şekilde onun fitne olduğu, yani çok net bir şekilde öyle söyleyelim, fitne olduğu anlaşılmış oldu. Hı hı. Herkes de buna ehemmiyet vermek zorunda kaldı. Böyle bir hadiseye ehemmiyet vermek zorunda kaldı çünkü merasim düzenleniyor. Her evet. Neyse.
0: Şimdi hocam,
1: Bu cinayet affedersiniz, düzeltiyoruz. Bu cinayeti işleyen iki gence derhal kısas tatbik ediliyor ve böylece katilin kim olduğu ortaya çıkmış. Katiller de cezasını bulmuş oluyorlar. Fitne de ortadan kalkmış oluyor.
0: Evet hocam. Şimdi programın başında da belirttiğim gibi hocam, böyle baktığımız zaman ineğin kesilmesi, işte ölü kimsenin dirilmesinin gerekliliği, yetim bir çocuk var, onun annesi var, kendilerine altınla para ödeniyor. Yani böyle biraz karmaşık bir olay gibi gözüküyor Allah-u Teala'nın emriyle beraber. Ama dedik ki hani bu kıssadan birçok ibretler çıkacak. Peki nedir bu kıssadaki ibretler? Böyle teker teker sayabilir misiniz?
1: Şimdi fitne ortadan kalkıyor ama artık ibreti görme zamanı geldi. Sizin de sorduğunuz üzere

0: İsrailoğullarının geçirdiği bir imtihan var. O imtihanın neticesinde bizim buradan ibret alacağımız birçok hadise var. Hep beraber izleyelim. Nedir bize lazım olan şey burada? Birincisi, İsrailoğullarının yaptıkları her itirazın ardından sıkıntılar artmıştı. İnek hadisesine onu kastediyoruz. Hı hı. Her itiraz ettiklerinde, kesmeye itiraz ettiler, sıkıntılar arttı, para yükseldi. Rengine itiraz ettiler, para yükseldi. Tipine itiraz ettiler, para yükseldi. Kesmeyeceğiz dediler, dedi ki o zaman ölü dirilmez. Halbuki emri ilahi ilk geldiği zaman herhangi bir sığır boğazlasalardı emir ifa edilmiş olacaktı. Cenab-ı Hak emretti, sığır kesin. Herhangi bir ineği kesselerdi, herhangi bir sığırı kesselerdi bu yerine gelmiş olacaktı zaten. Fakat üst üste suallerle sanki bunu istemiyormuş gibi davrandıkları için, meseleyi kendi elleriyle ağırlaştırdıkları için Cenab-ı Hak onun üzerine şunu da yapın, böyledir şeklinde emirlerini sıraladı. Böylece onların çok itiraz etmeleri ve hadlerini bilmeyişleri onları daha ağır neticelere düçar etmiştir.
1: Evet hocam. Evet. Bu önemli bir husus hocam. Yani Allah-u Teala'nın emirleri, onun peygamberlerinin söyledikleri sözler, hadis-i şerifler ve tabii ki alimler benim varislerimdir, Rabbani alimler varislerimdir dediği Allah dostlarının, alimlerin sözlerini demek ki onlara sözlerine değil de onlara hadsizlik etmeyeceğiz. Yani haddimizi bileceğiz her zaman. Kırmızı çizgimiz olacak. Her zaman o çizginin arkasında duracağımız yeri bileceğiz manasına geliyor yani.
0: Kesinlikle öyle. Biz şu nasıl olur, bu nasıl olur diye her sualimiz, bir emir verdiler bize değil mi? Bunu böyle yapın dediler. Bizim ondan sonraki her sualimiz şu nasıl olur, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım diye teferruatı sormamız bizim daha da işimizi daha da zorlaştıracak. Niçin? Çünkü her sorduğumuz şey cevabıyla bizi bağlayıcı olacak. Halbuki şu binayı yap dediler bize, faraza söylüyorum. Hı hı. O binayı yapmak için bize serbestlik tanıdılar. Biz o binayı betondan mı yaparız, çelikten mi yaparız, dışını cam giydirme mi yaparız, tuğla mı yaparız? Serbest kılmışlar bizi. Bizim her soracak olduğumuz şey bizim için bağlayıcı ve işimizi zorlaştırıcı unsur olacak. Eğer bize serbestlik tanımışlarsa manasında söylüyorum. Aslında çok fazla soru sormamak lazım. Çünkü fazla soru işi zorlaştırır. Zorlaşsın, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, doğru. Ancak onun sonrasında, sorunun sonrasında verilen cevabı kaldıramayacak duruma gelirdi Allah muhafaza. Ona da bir soru daha, ona da bir soru daha deyip zorlaştırırsak işi, Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin, İsrail oğullarının geldiği noktaya gelme tehlikesi var.
1: Evet.
0: İşi zorlaştırıp işi olmamaya sürükleme endişesi var. O yüzden fazla sual etmemek lazım. Fazla soru sormamak lazım. Emredileni emredildiği gibi yapmaya çalışmak lazım.
1: Burası önemli değil mi hocam? Yoksa hiç soru sormayalım, işte soru sorulmaz gibi mana çıkmıyor yani. Tabii ki soru sorulabilir, usulünce, edebince, erkanınca soru sorulur. Ama bir emir geldiğinde veya Allah-u Teala'nın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emrini duyduğumuzda o meseleyle ilgili ya aslında şöyle olsa olmaz mı, neden öyle, bunu böyle yapsak olmaz mı yerine onu yapmak efdaldir. Ama tabii ki sorulması gereken, işte insanın aklına takılan sorular sorulabilir değil mi?
0: Kesinlikle sorulabilir. Zaten böyle bir durum olduğunda istişareyi açıyorlar meseleyi. Hı hı. Diyorlar ki bu işi nasıl yapsak iyi olur? Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Soruyorlar, istişaredir o. İstişarede fikrinizi paylaşırsınız.
1: Evet.
0: Bu işin doğasında vardır. Ama bunu yap diye emir verildikten sonra fazlasını sormamak lazım. Bir gün bir hadiseye şahit oldum. Mübarekler bir kağıt verdiler birisine. Bunu dediler, çerçeve yaptırın, tablo yaptırın. O olayın şahidiyim o esnada. O abimiz de şeyi soruyor. İşte çerçevesi nasıl olsun? Efendim, yani bakın bunun olayı tam net olarak anlamak için aslında bunu söylüyorum. Hı hı. Bunu çerçeve yapın dediler. Orada bizim yapacağımız şey onu alıp uygun bir şekilde, güzel bir şekilde çerçeve yaptırmaktır. Soran da aslında iyi niyetli soruyor. Daha güzelini yapmak için soruyor belki ama fazla soru sormamak dedik ya. Dedi ki işte o kişi soruyor mübareğe. Diyor, ben bunu diyor şöyle kuşa kağıda bastırayım.

0: Ondan sonra kuşa kağıda bastıktan sonra şöyle bir çerçeve yaptırayım. Şöyle bir çerçeve yaptırayım dediği an artık kendini bağlamıştır. Daha güzel bir şey çıktıysa ortaya, yani daha güzel bir çerçeve yapabileceksen yapamazsın artık. Çünkü şöyle bir çerçeve yaptırayım dedin. Kuşa kağıt yapman lazım o zaman. Belki daha iyi bir kağıt var. Misal olarak söylüyorum. O daha iyi kağıdı daha az maliyette belki yapacaksın. Öyle değil mi? Matbaacı değiliz. Bilmiyoruz bu işin güzelliğinin nasıl olacağını. Veya öyle bir kağıdın, öyle bir yazının hangi kağıt üzerinden daha güzel duracağını bilmiyoruz ki biz. O zaman ne yapmak lazım? Bunu çerçeve yaptır. Falanca yere şu kadar, falanca yere bu kadar, falanca yere de bu kadar astır dediklerin de bizim işimiz onu çerçeve yapmaktır. Ne yapacağız? O işin erbabıyla gidip konuşacağız. Biz o emri aldığımızda başımız gözümüz üstüne deyip ondan sonra işin erbabıyla onu konuşacağız. Abi buna nasıl bir çerçeve yaparsak iyi olur? Bak bu kağıt ortada, buna çerçeve yapmamız lazım. Nasıl daha iyi olur? İşin erbabıyla konuşacağız. Buna nasıl bir kağıt daha iyi gider? Belki kuşa kağıt buna iyi gitmez. Çünkü yazılar küçük küçük, misal söylüyorum, kuşa kağıtta o yazılar kaybolur belki. Uzatmaya gerek yok. En netice teker teker onu sordu, tekrar bir daha sordu, ondan sonra kağıdını sordu, ondan sonra çerçevesini sordu, ondan sonra büyüklüğünü sordu. Bunlar yan yana masalım dedi, üst üste masalım dedi falan. İş karıştı bu sefer.
1: Evet.
0: Onların hepsi bizi aslında serbest bırakmadır. Bizim serbest kalmamızda da çok büyük fayda vardır aslında. Neden? Şunu şöyle şöyle şöyle şöyle yap dediklerinde onu aynen söyledikleri gibi yapmak mecburiyetindeyiz. Ayrıntıları kaçıramayız. Ayrıntılar kaçarsa bu sefer zarar ederiz.
1: Evet.
0: Ama serbest bırakıyorlar ki ufak tefek ayrıntılar, insanız çünkü biz. İnsanın isyandan geliyor. Gaflete düşebiliriz. Unutabildiğimiz, atlayabildiğimiz yerler olur. Onlar da arada mazur görülüyor. Biz gereken hassasiyeti gösteriyoruz ama arada atladığımız ufak şeyler de mazur görülüyor. O açıdan dikkat etmek lazım. Çok fazla soru iyi değil. Hem tasavvufi açıdan da iyi değil. Hizmetle alakalı bir emir geldi. Bunu böyle yapın dedilerse biz onu nasıl yapabiliriz'i araştırmamız lazım. Ya böyle bir şey geldi ama biz bunu çok zor yaparız ya dediğimizde iş bitti zaten. O zaman biz nasıl yapmayız bu işi istişare ediyoruz. Aslında nasıl bu işi daha yapabiliriz'i kendi aramızda emir geldikten sonra istişare etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hani hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mescid-i Nebevi'de otururken Bedevilerden birisi geliyor ya, yani Arabistan'ın köylülerinden, diyor bana nasihat et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, yani siz daha iyi bilirsiniz, yanlışım varsa düzeltin. İşte beş vakit namazını kıl, yalan söyleme, haksızlık yapma, böyle birkaç bir tane bir şey söylüyor. Adam diyor ki tamam bunlar mı? Evet bunlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben bunları yaparım, başka da hiçbir şey yapmam diyor, kalkıp gidiyor. Sonra şaşırıyor oradakiler Resulullah'a öyle deyince, o köylü bedevi kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o giden adamın arkasından bakıp diyor ki bu söylediklerini aynen yaparsa cennetliktir. Yani mesele hani bana bunlardan dendi, ben yaparım, gerisi beni ilgilendirmez arkadaş. Çok da soru sormam, bana bunları yapın dendi, ben bunu yaparım, tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o cennetliktir yaparsa söylediğini.
0: Yap denileni yap deme niye niçin böyle değil evet. mi? Biz yap denileni yapacağız. Cenab-ı Hak verilen emirleri itiraz etmeksizin kabul edenler denetsin bizi. En ufak bir şüphe verilen emirler karşısında kalbimize düşürmesin ve büyüklerin muradı doğrultusunda, Cenab-ı Hak kendi sevdiklerinin muradı doğrultusunda hareket etmeyi, iş yapmayı bizlere nasip etsin, hizmet etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kalbimizi sağlam eylesin, bizi sadıklardan eylesin inşallah. Sadakat versin bize inşallah.
1: İnşallah
0: o
1: hocam.
0: O sıddıklık mertebesine erelim inşallah.
1: Peki hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bununla ilgili örnek, hadis-i şerif...
0: Sorun tam sorun.
1: Bununla ilgili örnek, hadis-i şerif veya yaşanmış bir mesele var mıdır?
0: Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çok ince bir nokta. Hı hı. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Yani sizi serbest bıraktım, gelip bana bir şey sormayın. Hı hı. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevap hususunda ihtilaf etmeleri sebebiyle helak oldular. Allah muhafaza.
1: Evet.
0: Bundan dolayı size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince

0: yerine getirin. Herhangi bir şeyi yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının.
1: Nedeni, nasılı, amasının içini yok yani.
0: Hikmetini bile sormamak lazım. Hı hı. Zaten o işin hikmeti kendi işin mecranda ortaya çıkacaktır.
1: Evet.
0: O işi yaparken ortaya çıkacaktır. Hikmetinden sual olunmaz. Öyle değil mi?
1: Evet. Ben üniversite yıllarında hocam işte birçok şey yaşardım böyle. Sonra neden böyle oluyor acaba filan diye kendi kendime böyle içimi yerdi. Sonra üniversite bitti işte. Birçok şey halloldu. Sonradan demek ki ondanmış diye 3-4 sene sonra illaki çıkıyor yani ortaya.
0: Evet, kesinlikle. Bu hadisi şerif ışığında bu hadiseden alacak olduğumuz ibret, yani İsrailoğullarının inek meselesini alacak olduğumuz ibret de şöyledir. İcab etmeyen suallerin sorulması caiz değildir diyor. Kaza ve kader mevzularında haddinden fazla derinleşmekte olduğu gibi, haddinden fazla kaza ve kader konularında da derinleşilmesi. Yani Allah'ın hüküm beyan ettiği bir hususta teslimiyet gösterip itaat etmek gerekir. Zira gereksiz sual ve itirazlar yeni tahdit ve vecibeleri beraberinde getirir. Yeni şeyleri sordun mu, bu sefer yeni sınırlar getirilecek. Yeni vecibeleri yerine getirmen gereken başka emirler gelecek. Ya bünyemiz bunu kaldırmaya müsait değilse? Sordukça beraberinde gelen emirleri kaldırmaya müsait değilse bünyemiz, altında ezilir, zarar ederiz, Allah muhafaza. Bu vecibeleri ki, bu da mesuliyetlerin daha da ağırlaşmasına sebep olur buyuruluyor. Geçelim bir diğer hikmete. Hı. Buradan alacağımız bir diğer ibrete aslında.
1: Evet, bu kıssadan çıkacak bir ibret daha.
0: Evet. İsrailoğulları daha evvel bir buzağıya taptıkları için, altın buzağı hatırlıyorsunuz, hı hı, kendilerine inek kurban etmeleri emredildi. Ta ki inekte bir uluhiyet olmadığını anlasınlar. Zira insanoğlu özündeki kulluk hisleriyle bazen yanılarak ilahını kendi yaşadığı alemin boyutları ve idrak salahiyetleri dahilinde arama şaşkınlığına düşebilmektedir. Kendi yaşadığı şeylerle sınırlandırabiliyor, Allah muhafaza etsin. Böylelikle ineğin de bir şey olmadığını, inekte de bir uluhiyet olamayacağını Allah-u Teala onlara gösterdi ki o buzağıya taptıkları zaman içerilerinde en ufak bir şey kaldıysa onu da tamamen temizlemiş oldu Cenab-ı Hak. Bir diğer ibretse şudur ki, ilahi emre ittiba hususunda İsrailoğulları ağır davranıp ayak sürdükçe katiller bir türlü bulunamıyor ve bu sebeple de gerilim ve sürtüşmeler artıyordu. Sığırın kesilip katillerin bulunmasıyla sükunet sağlandı. Halbuki bu kadar uzatmasalardı, ne kadar zaman geçti bilmiyoruz ama ineğin ta ilk Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın emrini onlara ilettiğinde ineği kurban edin diye, o zamandan ta kestikleri zamana kadar hep o ara ihtilaflar devam etti. Sizin köy yaptı, siz yaptınız, öbürleri yaptı gibi aileler arasında o kavga devam ede geldi. Ama inek kesilince artık sükunet sağlandı. Bir diğer hikmetse İsrailoğullarından bazılarının öldükten sonra dirilmeye karşı imanlarında tereddütler vardı.
1: Evet.
0: İnanmıyorlardı. Bu hadiseyle bu zayıfları da ortadan kalkmış oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bunu merasim şeklinde yapmasındaki hikmete bak. Eğer bütün insanlara ilan edilmeden inek kurban edilmiş, etiyle beraber ölüye vurulup diriltilmiş olsaydı, belki de kalbinde bu konuda tereddüt olan, yani öldükten sonra dirilme konusunda tereddüt olan insanların o tereddütü zahir olmayacaktı.
1: Evet.
0: Merasim olması, bütün halkın oraya çağrılması, herkesin o olayı, o hadiseyi izlemesi, o olayı müşahede etmesi, kalplerinde tereddüt olanların, şüphe olanların da şüphesini gidermesine vesile olmuştur. Cenab-ı Hak ne yapar da güzel olmaz? O ne yaparsa iyi yapar. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.
1: Evet.
0: Dün bir arkadaş söylemişti, el hayru fi ma vaka, hayır vaki olandadır, vuku bulandadır, meydana gelendir. Bir iş oldu, ya keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım, yok, o iş öyle oldu mu, demek ki hayırlısı öyleydi. Bu hadis-i şeriftir.
1: Evet.
0: Bu bahsettiğim el hayru fima vaka hadis-i şeriftir.
1: Galata meşhurda da olan da hayır var.

0: Vardır denir ya hocam.
1: Değil mi? Hı. O yüzden olduysa vardır bir hayır. Çünkü yola çıkacağız, çıkmayacağız meselesi var. Hı hı. İşte yarın şuraya gideceğim, bugün buraya gideceğim. Ya cenaze vardı, keşke oraya gitseydim. Ona da gidemedim. Ya işte köye de gidemedim. O da olmadı. Böyle hayıflanırken bu hadis-i şerifi söyledi arkadaş.
0: Evet.
1: Hakikaten çok ferahladım. İçime su serpildi. Demek ki böylesi hayırlıymış. Hayıflanmamak lazım işin nasıl olduğuna.
0: Evet.
1: El-hayru fîmâ vaka. Olandadır hayır.
0: Kolay bir mertebe değil hocam. Yani hayır da şer de Allah'tan gelir, amenna. İmanın şartlarında kabul ederiz bunu biz. Ama her gelene boyun eğip Allah'ım senden gelmiştir demek kolay bir şey değildir. İnşallah öyle olanlardan oluruz diyerek
1: amin inşallah.
0: Programımızı bitirelim sevgili dostlar. Bu duada inşallah sizden de dua bekliyoruz. Bu şekilde bir duanın içerisinde ismimizin geçmesini istiyoruz sevgili dostlar. Çünkü biz böyle radyoda mikrofon başında konuşuyoruz ama sizler gibi biz de böyle kısalardan ibret almak ve dualarda isminin geçmesini arzulayan kimselerdiniz. İnşallah aklınıza gelir sevgili dostlar. Programımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Hocam son olarak birkaç cümleyle bitirelim.
1: İnşallah. Tabii peygamberlerin kıssalarından bahsedilmesi. Kıssa zaten insan hayatında etkileyici bir unsurdur. İbret almak açısından. Hele de o kıssa peygamberlerin kıssası olunca bu sefer ibret alacak olduğumuz ders daha da artıyor. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bizler için. Şahsım adına senin adına da konuşabilirim. Çok
0: tabii
1: istifade
0: hocam.
1: Ediyoruz. Elhamdülillah. Bu kıssalardan istifade ediyoruz. İnşallah kıssalardan dinleyenlerimiz de istifade ederler. Ama istifade sözü söyleyenden dolayı değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Dinleyenlerdendir. Aslında dinletenlerdendir bu istifade. İnşallah onların dizinin dibinden Cenab-ı Hak bizleri ayırmasın.
0: İnşallah.
1: Onların yap dediği için yaptığımızdan dolayıdır bu tesir hem bizim gönlümüzde hem de dinleyenlerimizde, ama gerçek manada tesir edenlerden, tesir bulanlardan eylesin bizleri Cenab-ı Hak. Bereketli olur inşallah. Her daim bereketli olur. Kıssa devam ediyor. Musa Aleyhisselam'ın kıssası. İnşallah önümüzdeki programda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Miraç'ta karşılaşması hadisesinden, Miraç'ta görüşmelerinden bahsedeceğiz. Aralarında geçen konuşmadan bahsedeceğiz inşallah. Çok tatlı bir bölüm. Ondan sonra Karun'dan bahsedeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta bu iki konudan bahsedip programımızı bitireceğiz. Ondan sonra tabii program hala devam ediyor. Belki dinleyenlerimiz şunu söyleyebilirler. O yüzden bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Uzun zamandır Musa Aleyhisselam'dan bahsediyorsunuz. Hala bitmedi mi diyebilirler.
0: Hı hı.
1: Geçen sene bu zamanlar Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyorduk. Hatırlarsınız.
0: Evet.
1: Yani bu ikinci kıssamız. Uzunca bir zaman oldu. Önemli olan kıssanın ne zaman bittiği değildir. Çünkü bu kıssa. Musa Aleyhisselam kıssası. Bir peygamberin kıssası. Allah-u Teala ile konuşmuş bir peygamberin kıssası. Kelimullah olan bir peygamberin kıssası. Hemen bitmesi beklenemez. Elbette uzun sürecektir. Uzun sürmesi bizim için önemli değil. Veya ne kadar sürdüğü önemli değil bizim için. Bahsedilen hadiselerden ne kadar ibret aldığımızdır bizim için önemli olan. İnşallah ibret alanlardan oluruz. Ders alanlardan oluruz. Bunu böyle yapıyorum ki size ders olsun diyor Allah-u Teala. Bunu hatırlayasınız diyor. Ders alasınız diyor. Biz de ders alalım diye, ibret alalım diye bu kıssaları paylaşıyoruz. İnşallah müstefid olanlardan oluruz. Dualarda unutulmamak ümidiyle.
0: İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocamın da dediği gibi sevgili dostlar, yine haftaya biz aynı saatte mana iklimi olarak yine Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam etmek üzere radyolarınıza konuk olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim muhabbetimize. O zamana değin selametle kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı, edebiyatçıları, edebi dönemleri, yazarları, şairleri konuşacağız. Bunları konuşmak bizlere iyi geliyor. Bunları konuşmak insanımızı iyileştiriyor, dinleyenleri iyileştiriyor. Çünkü edebiyatın bir dönüştürücü gücü var. Edebi söylem diye bir şey var. İşte bu bize iyi geliyor, bizi dönüştürüyor kalben, fikren, ruhen, zevki selimimizi, kalbi selimimizi, akli selimimizi artıran bir şey. Edebiyatı konuşmak, edebiyatla alakalı kitaplar okumak, yazarlardan bahsetmek. Bugün de kıymetli bir konuğumuz stüdyomuza bağlı şu anda, ta Ankara'dan. Yazar Kamil Yeşil hocamla biz yine bugün kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim Mehmet Bey kardeşim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Çok şükür stüdyomuza bağlandınız, vakit ayırdınız bize. Biz şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim ben de.
0: Eyvallah. Hocam yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde belirli kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları yazar bunu radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin, eğer yazdıysa okuyanların, televizyonda anlatıyorsa izleyenlerin zihnini açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Biz sizden okuma ve yazma serüveninizi alalım, sonra diğer sorularıma geçeceğim inşallah.
1: Peki Mehmet Bey kardeşim. Sanırım aklımda kalan en önemli yazmayla ilgili teşvik edici, motivasyon edici olay orta okul ikinci sınıftayken Türkçe dersinde geçen bir olay idi. Hı hı. Ders kitabımızda Ömer Servet'in Kaşağı diye bir hikayesi vardı. Hı hı. Herkes bilir bu hikayeyi, bilirseniz.
0: Evet.
1: Bu hikayede Ömer Servet'in kardeşine iftira atar. Babası kardeşi Hasan'ı bu iftiradan dolayı döver. Ahıra girmesini yasaklar. Çocuk bir zaman sonra kuş parazı diye bir hastalığa yakalanır. Ama bu hastalığın o dönemde çaresi yoktur. Doktor gelir gider, çocuğun ölmesi söz konusudur. Ömer Seyfet de zanneder ki çocuk ruhuyla ben kardeşime iftira attım, babam dövdü, ondan dolayı hastalandı ve işte ölüm noktasına geldi diyerek bir vicdan azabı çeker.
0: Evet.
1: Bunun üzerine son gün bir helalleşeyim, suçu üstleneyim diyerek evde bir hizmetçiler vardır. Bermin ona der ki ben kardeşimle özür dilemek istiyorum. Kaşarı ben kırmıştım der. Kardeşi de o şimdi uyuyor, sabahleyin uyanınca özür dilersin, öpersin, helalleşirsiniz, o seni affeder der. Fakat sabahleyin Hasan ölür. Bu hikayeyi okuduktan sonra öğretmenimiz bize hikayenin anısal bir hikaye olduğunu, oradaki Ömer'in gerçekten yazarın kendisi olduğunu söyledi. Bu gerçekten benim için çok dramatik bir etkisi oldu bende. Yani bir kişi kardeşini iftira atıyor. Ömer Seyfettin böyle yapmışsa acaba başka neler yapmıştır diye ben o dönemde bir Ömer Seyfettin sevgisi, merakı oldu bende. Hı hı. Kitapçılara gittim. Ne kadar Ömer Seyfettin hikaye kitabı varsa hepsini aldım.
0: Evet, tabir yerindeyse çarpmış sizi Ömer Seyfettin.
1: Evet. Yani burnumun direği sızladı o zaman. Ve kitapların isimleri farklı, boyutları farklı ama içindeki hikayeler aynı. Yayın evleri farklı olduğu için. Hı hı. Ben kitap almasını bilmiyorum tabii. Ortakideki öğrenci kitap almasını bilmez. Ya Ömer Seyfettin Yüksek Öfteler kitabı alıyorum. Gizli Mabet alıyorum. Kaşağı alıyorum. Başka isimlerle yayınlanmış kitaplarını alıyorum. Birinci seriyi bitirdim. İkinci seriye baktım. Aynı hikayeler. Allah Allah, niye bunlar aynı hikayeler anlatıyor? Daha sonra fark ettim ki yayın evleri ve düzenleyicileri farklı. Böyle bir okuma serüvenim oldu ve o günlerde öğretmenimiz derste bir kompozisyon konusu sordu bize. O zaman 10 puanlık üzerinden bir puanlama oluyordu. 7 puanı biz diğer sorularda, 3 puan, 30 puanı da kompozisyon üzerinden cevaplandırıyorduk. Ben bir hikaye kurdum verilen kompozisyonla ilgili olarak. Hikayeyi hala hatırlıyorum. Evet. İsterseniz anlatabilirim.
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Bir yaşlı adam var. Evden dışarı çıkamıyor. Yolda giden bir oyun oynayan bir çocuğu çağırıyor. Diyor ki, bakalım bana bir ekmek, şeker vesaire al diyor. Bir eline bir para veriyor. Çocuk bakkala giriyor, ekmekleri alıyor, alacağını alıyor. Paranın üstüne alıyor, fakat arkadaşları çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel diye onu sıkıştırdıklarından dolayı yolda koşuyor. Amcanın evine varıncaya kadar yolda bozuk parayı düşürüyor çocuk.
0: Evet.
1: Emanetleri verince, hani bu paranın üstü neyince, elindeki para üstlerini veriyor fakat para eksik. Bunun üzerine amca çocuğa kızıyor. Diyor ki, sen bu parayı yolda biraz sakladın herhalde. Aldığın zahmet, yaptığın zahmeti almak istiyorsun vesaire gibi böyle yakışıksız bir şey söylüyor çocuğa. Çocuk hayır, yemin billah etse de bakkala geliyor. Bakkal kitap paranın üstünü tam verdiğini söylüyor. Meğer düşürmüş. Hikayeyi böyle anlatıyor ve sonra da diyor ki çocuk, bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
0: Evet.
1: Hikayeyi ben böyle bitirmiştim. Öğretmenimiz hikayeyi okudu. Hikayeyi böyle bitirmemen lazım. Acele etmeyeceğim, işte emanete sahip çıkacağım diye bitirmen lazımdı dedi, ama hikayeyi okuduktan sonra dedi ki, sen yazar olabilirsin.
0: Evet.
1: Benim ilk hikaye olarak yazmış olduğum metin yazılı kağıdına yazdığım metin oldu. Okuma serüvenim de Türkçe ders kitabındaki Kaşağı hikayesi oldu. Ben daha sonra Sait Faik'i de keşfettim. Bizde Havuzbaşı'nda bir hikayesi vardı. Sokmuşlar hikayesi vardı. Onun üzerine, onu da merak ettim, ama benim öyküdeki, hikayedeki okumaya yönelik ilk hocam Ömer Seyfettin, onu da biliyorsunuz. Okursanız yazabiliyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Yani şu demek, okurken başka olaylar sizi çekiyor. Diyorsunuz ki, benim de buna benzer bir olayım var. Ben de bunu anlatabilirim, anlatmalıyım. Ya da oradaki öykünün o şekilde gidiş tarzı sizi rahatsız ediyor. Diyorsanız ki, bu şu şekilde anlatılmalıydı, böyle devam etse de daha iyi olurdu. O satır aralarında sizin de hayal gücünüzü besleyen olaylar oluyor. Böylece bir çabaya geliyorsunuz. Eğer bu çaba bir okuyucu, isterse bir kişi olsun, takdir görüyorsa, karşılık buluyorsa, teşvik görüyorsa, ha diyorsunuz, burada devam edeyim. O anlamda benim teşvik eden hocam, öğretmenim Nevzat Özden oldu. Adını unutmuyorum. Türkçe öğretmen. O rahmetli oldu şimdi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani böyle olunca şuradan bir ne diyelim, bir çıkma yapabiliriz. Okullarda öğretmenlerin bazı kabiliyetli öğrencileri keşfetmesi olur. Biliyor musunuz?
0: Evet, evet hocam.
1: Mesela sesi güzeldir. Oğlum, sende çok güzel bir kulak var, sen müzisyen olabilirsin der. Birisinin resmi çok güzeldir, sen ressam olabilirsin, karikatürist olabilirsin der. Türkçe edebiyat öğretmenleri de böyle dikkatleri açık ise öğrencilerle ilgili, orada başka öğrencilerden farklı bir iki cümle görse, ha der, bu öğrenci de bir farklı bir duyuş tarzı var. Bunun üzerine giderse buradan bir yol alabilir bu öğrenciler. Birçok öğretmenin, yazar arkadaşının da böyle hayat hikayeler olduğunu gördüm. Öyle söylenebilir. Ortaokuldayken Ömer Seyfettin, Türkçe öğretmenim, benim okuma ve yazmada bana motivasyon veren, yönlendiren öğretmenlerim olduğunu söyleyebilirim.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki böyle fikir adamı olarak Sezai Karakoç tarzı ya da İsmet Özel gibi kişilerle karşılaştınız mı? Çevrenizde kimler vardı?
1: Evet, şimdi ben 76'da ortaokulda başladım. İmam Hatip Ortaokulu'na başladım. 80'e kadar biliyorsunuz Türkiye'de bir siyasi ortam vardır. Çok hareketlidir. Hı hı. 80 öncesi.
0: Evet.
1: Hatta böyle işte öldürme olayları falan vardır. Okullar boykot. Öyle ders yapamamaktan. Üniversitelerde boykotlar falan vardır. Grevler falan vardır.
0: Evet.
1: Ben ortaokula biraz geç başladım yaşlarım itibariyle. Yani ilkokulda hemen sonra başlamadım. İlkokuldan sonra hemen benim 6-7 aylık bir Kur'an kursu öğrenciliğim vardır. Ondan sonra kamyon cip tamirciliği dönemim vardır bir sene kadar. Yani ben 2 senelik bir ara verdim. Böyle olunca ortaokula başladığımızda Türkiye'deki siyasi olayları takip edebilen, biraz sağdan soldan anlayabilen bir yaş seviyesi vardı. Biraz da meraklıydım. O dönemde yeni de bir gazetesini keşfettim. Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip geliyorduk. Orada Yeni Devir Gazetesi'ni gördüm. Ben orada Yeni Devir Gazetesi'nde İsmet Özel ismine aşinayım. Rasim Özdenören ismine aşinayım. Ama Sezai Karakoç'u bilmiyorum. Necip Fazıl'ı da bilmiyorum. Enteresandır. Bizim ben lise son sınıfına kadar Necip Fazıl ismini duymadım, okumadım.
0: Okullarda söylenmedi mi hocam? Müfredatta yok.
1: Okullarda söylendi. Bir defa geçti. Şöyle bir geçti. Biz ders kitabı bulamıyorduk. Kullanılmış ders kitapları alıyorduk büyüklerimizden. Edebiyat kitabının, lise 1 edebiyat kitabının ya da 2. sınıf edebiyat kitabının boş sayfalarında Necip Fazıl'dan bazı beyitler yazmış arkadaş. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Bunu orada gördüm. Altında Necip Fazıl yazıyor.
0: Evet.
1: Ama biz Necip Fazıl'ı bilmiyoruz. Köyümüzde bir muhtar vardı, Allah rahmet eylesin, Mehmet Cengiz. O hafız idi ve marangozluk yapıyordu. O iyi okuyucu idi. Ben onun ara sıra marangozhanesindeki kütüphanesine gidiyordum. Orada gördüm çileyi ben ilk defa. O yani çile gördüm. Necip Fazıl başı işini kapattı. Fotoğraf da var. Birkaç şiir okuyun da dedim, ben bunu okuyabilir miyim? Dedim, bana emanet olarak verdi. Necip Fazıl işte o lise bir döneminde bir köy muhtarının kütüphanesinde onun vasıtasıyla tanımış oldum. Bir de köyümüze bir kitapçı, seyyar kitapçı geldi. Taksinin bagaj ve kitapları doldurmuş. Köylerde dolaşıyor. Muhtemelen öğretmendi o.
0: Evet.
1: Biz camiden çıktık. İşte kahvenin önünde taksinin bagajını açtı, kitapları gösterdi. Sen nerede okuyorsun dedi bana. İmam Hatip'te okuyorum efendim dedim. Oradan iki tane kitap çıkardı. Çok önemli. Bunları oku sen dedi. Necip Fazıl'ın Son Devrin Dil Mazlumları. Kapağında şey var. Dar Ağacı var.
0: Evet.
1: Bir de Seyyid Hasan El Nedvi'nin İslam Dünyasında İdeolojik Savaş diye bir kitabı var.
0: Eyvallah.
1: Sen bunları al, oku dedi bana. Ben cebimden verdiğim para, belki bana şeyi de yapmış olabilir, böyle kolaylık sağlamış da olabilir, parayla aldım. Necip Fazıl da öyle bir öğretmen, işte seyyar kitapçıda gördüm. Yani ben üniversiteye gidinceye kadar Necip Fazıl çok büyük şairdir, şöyle bir düşünce önderidir diye bizim önümüzde getiren olmadı. Ben hep yanarım. 80'de Milli Türk Talebe Birliği'nin taşra teşkilatlarının toplantısına geldik İstanbul'a. O Cağaloğlu'ndaki binaya, halihazırda şu anda biliyorsunuz gene Talebe Birliği'ne verildi. İşte biz orada işte kitaplar var, Nuri Osmaniye Camii'ne doğru Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak diye yürüdük. Namazı orada çıplak taşların üzerinde falan kıldık ama kimse bize ya İstanbul'da Necip Fazıl diye bir adam var, gelin onu ziyaret edelim vesaire falan demedi. Abilerimiz, bizim de cesaretimiz yok, zaten de bilmiyoruz. O dönemde yani belki ziyaret edilebilirdi. Talebe Birliği'ne gelmedi. Üstad yaşıyordu. 83'te vefat etti
0: Evet,
1: biliyorsunuz.
0: evet hocam.
1: Yani 80'de böyle imkanımız falan vardı. Duymadık yani. Ben Sezai Karakoç'u genel lise son sınıfında bir arkadaşın elindeki kitabı gördüm. Onun biliyorsunuz Sütun diye yazıları topladığı
0: Evet,
1: kitaplar varmış.
0: kalın kalın bir kitap.
1: Kalın, evet kalın. Baktım Sütun bir yazıyor, Sezai Karakoç yazıyor. O talebe birliğine gidip geliyordu. O bizden biraz daha büyük idi. Onun elinde gördüm ama kitabı almış okumuş değilim. Ama Sütun biri hatırlıyorum. Bütün bu, öyle söyleyelim. İşte Necip Fazıl'ı, Sezai Bey'i, İsmet Özel'i tanımak, yani eserleri üzerinden tanımak üniversiteye adım attıktan sonra mümkün oldu.
0: Evet.
1: Yani Yeni Devir'de ben İsmet Özel'in yazısını görüyorum ama İsmet Özel kimdir ben bilmiyorum. Yani
0: Evet.
1: bugünkü siyasi ortam üzerindeki yazıları okuyoruz. İşte manşette şey var, İran devrimi var, Afganistan işgali var vesaire falan. İçerisindeki yazılara da bakıyoruz ama yani benim bilgi seviyem onları okuyacak, anlayacak şey okumuşumdur ama ne anlattım bunu söyleyemem
0: Evet.
1: yani. Yani o üstadları biz nasip oldu. Üniversiteye adım attıktan sonra bir de Türk Dili Edebiyatı bölümünü de kazandıktan sonra hem alan çakışması oldu hem de işte çevremiz öyle bir çevre oldu.
0: Evet.
1: Okuma serüverimiz onların o şekilde başladı.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam bu okuma serüveninin de usta çırak ilişkisi de önemli. Şimdi usta çırak ilişkisine girdiğin zaman eleştiri önem kazanıyor. Çünkü yazdıklarınız eleştirilmesi lazım. Sizde bu süreç nasıl işledi?
1: Doğrusu biraz önce okuma serüvenimde nasıl benim bir hocam olmadıysa biraz böyle kitaplar üzerinden gittimse eleştiri ve tenkit gözüyle bakma olayı da kendiliğinden gelişti. Yani bizim dönemden önce bu Yeni Devir gazetesinde yazan abilerimiz, ablalarımız falan ve Cihan Akbaşlar vesaire var. Onlar o dönemde Yeni Devir'de işte ilk yazıları yayınlıyorlar, kültür sanatsal düzenliyorlar. Onlar orada bir okuma yazmada bir rehberlik yaşıyorlar. Ama benim çevremde öğretmenlerimden böyle okur yazar çevresi olmadığı için benimkisi kendiliğinden oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı mutlaka onu söylememiz lazım. İşte biraz insanın merakıyla ilgili olan bir şey. Ben ilk yazılarımı okuduğum kitaplar üzerinden yazdım. Ne demek? Mesela bir roman okudum. Şimdi romanı okurken notlar alıyorum. Olay akışını yazıyorum bir kenara. Bazı beğenmediğim cümleler var. Onları bir tarafa yazıyorum. Çok beğendiğim yerler var. Onları yazıyorum. Daha sonra kitap bitirdiğimde bunları topladığımda elimde 2-3 sayfalık bir yazı meydana geliyor. Böyle olunca ha dedik bunu ne yaptık şimdi birleştirdik bir yazı oldu öyleyse bunu değerlendirelim diye ben o zaman işte Milli Gazete'nin kültür sanat sayfasına gönderdim bu eleştiri tenkit biraz da tanıtım özelliği olan yazıları ha yayınlandı Allah Allah demek ki orada bir şey var yani bir dil var bir yaklaşım var bir orijinal taraf falan var. Ondan sonra baktık ki yani edebi eleştiri diyelim ki yapılacak ise bunun alt tarafında bir bilgi de olması lazım. Bir edebi teoriye göre, bir anlayışa göre edebi esere yaklaşılması lazım. O zaman da mesleki okumalar giriyor. İşte roman sanatını okudum. Berdan Muran'ın eserlerini okudum. Başka eserler okudum. Onlar da edebi eserlere bir bakış tarzı veriyor. Kendi beğenileriniz de oluyor. O zaman şöyle ortaya çıktı. Ben bir dönem yazarlar bile, Türkiye yazar bile Ankara'da 3-4 dönem yazar seminerliğine katıldım. Gelen talebelere hep onu söyledim. Dedim ki kaleminizin tozunu bir eseri değerlendirme üzerinden adım. Çok faydalı oluyor.
0: Evet.
1: Yani bir edebi esere ya da düşünce eserine nereden yaklaşılır? Hangi noktalardan eleştirilir? Yazar merkezli değil, eser merkezli eleştirilir. Yani yazar bilmiyor olabiliriz, yazar çok seviyor olabiliriz,
0: evet,
1: hiç tanımadığımız birisi olabilir. Önemli olan önümüzde bir metin var. Bu metin bize ne diyor? Beğendiğimizi neden beğendik? Tenkit ettiklerimizi niye tenkit ediyoruz? Bunun sebepleriyle eser,
0: evet,
1: üzerinden yaparsanız,
0: evet,
1: bir esere nasıl bakılırı süreç içerisinde öğrenirsiniz. Ve böylece bir bakış açısı kazanmış olursunuz diye bunu yapan arkadaşlarımız da oldu. Bunu da kendiliğinden öğrendim ama bunun gerçekten bugün verimli bir metot olduğunu görüyorum.
0: Evet,
1: Halihazırda aynı çizgi üzerinde okumalarım var. Kitap eleştirileri yazıyorum. Bu hem düşünce eserleri oluyor hem edebi eserler oluyor. Ya da satır aralarında yazarı söylemedikleri vardır Mehmet Bey.
0: Evet, evet.
1: Ben derken yazar her şeyi söyleyemez, bir. İki, söylememelidir de.
0: Evet.
1: Okuyucuya da bir şey bırakmalıyız.
0: Evet.
1: Böyle olunca satır aralarında mesela bir düşünce metnini, bir makaleler toplamını, bir deneme eserini okurken yazarın söylemedikleri vardır. Onları yakaladığın zaman sen yazarsan işte ya, okumanın bereketi oldu, onu yazman lazım.
0: Evet, evet.
1: Onu okumamış olsaydın onu öyle düşünemeyecektik. O açığı bulamayacaktık.
0: Evet.
1: Ha öyleyse kitap okurken onu söylemedikleri bizim bilgi olarak bizde uyanırsa onları yazmamız lazım. İkincisi tabii yazarın üslubu, yaklaşımı vesaire de bizi tesir altına alır. Oradan da bir okuma akrabalığı, bir düşünce akrabalığı da çıkar. Böylece okurken yazmış, yazarken okumuş oluruz.
0: Evet, evet hocam. Yani hem bu yazıları yazarken nelere dikkat edeceğinizi kendiniz buldunuz, düşünerek, okuyarak.
1: Evet.
0: Hem nalına hem mıhına vurmak gerekiyor değil mi hocam bu yazıları yazarken?
1: Evet. Tabii ki.
0: Aksi halde sadece bir sevdiğimiz bir yazarın tanıtım yazısı olmuş oluyor.
1: Övgü olmuş olur. Teşekkür eder ama yazara yaramaz.
0: Evet.
1: Okuyucuya da yaramaz. Belki şöyle olabilir. Ya bu kitabı çok övüyor. Ben de bir okuyayım gibi birkaç yaz okuyucuna bir merak uyandırabilir ama yazara katkısı olmaz.
0: Evet, evet hocam.
1: Yani ben mesela bu zamana kadar bu okuma yazma üzerinden yayımladığım hem öykü anlamında eleştiri metinlerim oldu hem kalemin,
0: evet,
1: gölgesinde adını verdim.

0: olanları söylemekten çekinmedi.
1: Eyvallah.
0: Ama orijinal taraflarını da, bakın burası güzel, bu bundan önce tespit edilmiş bir bakış açısı değil. Bu buradan iyi bir bilgi birikimi de var yazarın. Yani iyi harmanlayabiliyor, güne taşıyabiliyor gibi sonuçta çıkarabiliyoruz ama esas orada yani ben okurken bunu nasıl eleştireceğim diye okumuyorum. Öğrenmek için okuyorum fakat okurken biraz önce söylediğim gibi ara boşluklar görüyorum.
1: Evet.
0: O boşlukları es geçmiyorum. Bu kim olursa olsun. Yani büyük üstad olur, yazarlarımız olur, şairlerimiz olur, kendilerine boşluklarımız olur. Ama ben onun gibi birebir öyle düşünmek durumunda değilim.
1: Tabii.
0: Bizim
1: tabii.
0: de okuduklarımız falan var. Öyleyse burada Mehmet Bey, yani o orada eleştiri anlamında bir şey söyleyecekse üslup çok önemli.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Esas o, yani dikkat etmemiz gereken odur. Yani eğer bir eserle yönetilecek bir eleştirimiz var ise, yani anlamaya çalışan,
1: evet.
0: Yargılamadan, soru üzerinden ya da böyle olabilir mi, ben böyle biliyordum. Şöyle var mesela derseniz ki bu adam hiçbir şey bilmiyor, bundan anlamıyor, bunu kitapta yazmış dediğin zaman,
1: evet.
0: yani orada niyetinin kitap, düşünce, eser olmadığı çok keskin bir yerden baktığın oluyor. Bunu herkes yapar, bu önemli olan o değil, önemli olan yazarın bile Allah Allah ben bunu niye görmemişim,
1: evet.
0: Gerçekten burada bir dikkat falan var dedirtebilecek bir hassasiyet, bir üslup olması lazım ki ona faydası olsun. Ben bu anlamda bir üslup yakalamaya çalıştığımı, hatta yakaladığımı söyleyebilirim. Ama bunun ne olduğunu tabii okuyucu daha iyi karar verecek.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah edebi söyleşilere
0: eyvallah,
1: devam
0: eyvallah.
1: Edeceğiz.
0: Eyvallah, öyle yapalım.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere yazar Kamil Yeşil hocamızla devam edeceğiz. Edebiyatı, edebiyatçıları, edebi ürünleri konuşuyoruz, eleştiriyi konuşuyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Kamil Yeşil hocamla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Edebi söylemle devam edelim. Edebiyatın gücü. Tarihten bu yana hep mesela Fuzuli şiir yazmış ama mesleğini bilmiyoruz ya da biliyoruz ön planda değil. Ya da bir başka yazar, şair mesleği var ama hep şairliğiyle tarihte, edebiyatta bize neler söylediğiyle biz onları tanıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Söyledikleriyle gündem olmuşlar. Söyledikleriyle bize yön vermişler, çağına yön vermişler. Söyledikleriyle çağrışım oluşturmuşlar. Bizlere bir şeyler söylemişler. Burada edebi söylemin, edebiyatın gücünden biraz bahsedelim isterseniz.
1: Mehmet Bey kardeşim, şöyle

0: herkesin bir geçim yolu var. Kendisine uygun, fıtratına uygun bir meslek icra ediyor. Hı hı. Fakat sanat düşüncesi, kabiliyeti farklı bir veri Allah tarafından. Tabii insanların bu konuda çabaları, gayretleri de o kabiliyette, Allah'ın vermiş olduğu kabiliyette birleşmesi lazım. Şimdi Fuzuli'nin mesleğini bilmiyoruz dediniz. Mesela onun üzerinden gidelim. Mesela Akif, Mehmet Akif veterinerdir biliyorsunuz. Sezai Karakoç maliyecidir. İsmet Özel hem siyasal bilgilerde okumuş hem de işte diyelim ki yabancı dil öğretmenliği yapmış, Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Evet. Bizim fazla felsefede okumuş ama üniversite düzenli olarak okumamıştır. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Yazarlık ve şairlik kabiliyeti ile tahsil arasında birebir ilişki yok.
1: Evet.
0: Yani yazarlar, şairler mesela günümüz itibariyle söyleyelim, edebiyat fakültesi mezunu değiller. Hatta şöyle de söylenebilir, bilirsiniz. İşte akademisyenler var, birçokları edebiyat fakültesinden mezundur. Doktorası falan yapmıştır fakat edebi eser yazamamışlardır, yazmamışlardır. Şair değildirler, yazar değildirler. Birçok ilim adamımız var bu şekilde. Edebiyat tarihçimiz, akademisyenimiz var.
1: Evet.
0: Okuyorlar, eserler üzerinde konuşuyorlar, yazıyorlar fakat kendileri yeni bir edebi eser meydana getirmede o kabiliyetleri yok, onu harekete geçiremiyorlar. Hı-hı. Yazıyorlarsa bile biz onları okumuyoruz. Bir kalem tecrübesi olarak kalıyor dergiler, hı hı, arasında. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yani bu doğuştan şair, şair-i maderzat diyorlar eskiler.
1: Evet, şair-i maderzat.
0: Evet, doğuştan şair. Hı hı. Bu halk şairinde onlar bade içen şairler olarak söyleniyor bunlar. Doğuştan gelen rüyalarında birisini görüyorlar. Aynı şiir söylemeye başlıyorlar. Böyle geçmişe yönelik olarak örnekler falan var ama günümüzde okuma, yazma ve ısrar etmeyle ilgili bir süreçtir yazarlık. Yani bir dönem birden fazla alanda ilgileniyorlar. Hem şiir yazıyor, hem öykü yazıyor, hem deneme yazıyor vesaire. Ama birisinde derinleşiyor. Bilirsiniz, Sait Faik önce şair olmak istemişti.
1: Evet, evet.
0: Ve ilk kalem ürünlerini şiir olarak yazdı. Fakat hem kendi neslinin içindeki şairlerin şiirlerine baktığında hem de kendi dünyasına baktığında iyi bir şair olamayacağını anladı. Arkadaşlar da öyle demişler, sen bu işi bırak demişler. Yazmış olduğu öyküleri görünce demişler ki buradan yürü.
1: Evet.
0: Gerçekten o onun günümüzde eskiden yayınlamış olduğu şiirle kitap olarak yayınlandı ama biz Sait Faik'i şair olarak okumayız.
1: Tabii hikayecidir.
0: Öykücüdür. Hikayecimiz ve en önemli öykücüden biz onları okuruz. Gerçekten iyi öykücü. Ha, bu ne demek? İnsan dener. Kendisi merak eder, heves eder. Ama bir zaman sonra hem kendisini keşfettiğinde hem de biraz önce bahsetmiştik, eleştiride iyi eleştirmenler elinden biz bu işin olmayacağını, buradan yürünecek bir yol olamayacağını, biz ufuk açamayacağımızı, kendi sesimizi bulamayacağımızı öğrenirsek o zaman kabiliyetli olduğumuz alana yöneliriz. Günümüzde bu anlamda bir tenkit, bir yönlendirmenin eksik olduğunu söylememiz lazım Mehmet Bey. Yani hemen aklıma geldi, rahmetli anladım, Cahit Zarifoğlu, Marmaran Dergisi'nin arka sayfalarını okuyucularla diye bir köşesi ya da sayfaları vardı.
1: Evet.
0: Marmaran Dergisi'ne gelen öyküler, şiirleri değerlendiriyordu. Bugün günümüzde şu anda işte yaşları 70'i bulmuş, 80'i bulmuş, hatta İşte onun aşağısında bizim neslimizden abilerimizin vesaire ne kadar yazar şair falan varsa aklınıza gelen hepsinin orada isimleri var.
1: Evet.
0: Şiir göndermişler, öykü göndermişler. Allah rahmet eylesin. Cahit Sarıfoğlu okumuş demiş ki bak bunu seçtiği onları yayınlayabilirim. Buradan devam et.
1: Hmm.
0: Ya da sen öykü yaz. Ya da öyküyü bırak demiş. İşte Allah rahmet eylesin. Mesela yakın zamanda da kaybettik. Ali Haydar Haksal.
1: Evet, evet.
0: Recep Seyhan. Böyle yani aklıma çok Adem Turan, işte Mustafa Çelik vesaire falan. Böyle çok yazan şairler falan var. O okuyucularla köşesine şiir gönderenler daha sonra Mavera'da genel yayın yönetmeni oldu.
1: Evet.
0: Yani kitaplarını yayınladılar. Bu Zarifoğlu'nun o insanlardaki çevreyi görmesi, yönlendirmesiyle ilgili bir şeydi.
1: Hı hı.
0: Çok önemli bir şeydir. Yani cevheri görmek, dili görmek, oradaki hassasiyeti görmek ve o şekilde yönlendirebilmek çok önemlidir. Tekrar gene burada Allah hayırlı bereketli ömür versin. Bu anlamda Mustafa Kutlu'nun hakkını teslim etmeliyiz.
1: Tabii, evet, evet, evet.
0: Mustafa Kutlu abimiz dergâhta böyle onlarca yazar, şair yetiştirdi. O kadar insanı elinden tuttu ki bir ışık gördüyse yayınladı, telefon açtı, aferin buradan devam et dedi, mektup yazdı ki bana LPC mektubu vardı, onları da yayınlamıştım. Düşünce ve Edebiyat Çolucu'nun kitabında onun üzerinde bana da mektubu falan vardır.
1: Evet.
0: Yani ben bugün bir mavera dergah yazarları, şairleri var ise Kutlu'nun keşfi, teşviki tırnak içerisinde korumasıyla ilgilidir. Onların eserlerini yayınladı. Dergahta yayınladı. Böylece şu söz ortaya çıktı. Biz Mustafa Kutlu'nun paltosundan çıktık. Doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Ha, bu şu anlama geliyor. Evet, edebi kabiliyet ayrıdır. Heves ayrıdır.
1: Hı hı.
0: İnsanlar o hevesten bir yere giderler. Ama ondaki ışığı tespit edecek bir hoca, bir üstad, bir kılavuz lazım.
1: Evet, evet,
0: bu hem kesinlikle okumayla ilgilidir. Mesela der ki şunu oku, şunları oku,
1: hı hı,
0: şunları oku ya, şu yazarları okuyamazsan öyküde bir adım atamazsın ya da kendi geleneğini nereye bağlayacağını bilemezsin.
1: Evet, evet.
0: Şiirde de böyledir. Yani mesela Necip Fazıl kanalıyla gelen şiire eklemleyebiliriz kendimizi. Günümüzde böyle şeyler ya, var.
1: Hı hı.
0: Bir de Sezai Bey'in kanalından, duyarlılığından, dilinden gelen bir şiire bağlayabiliriz. Ne yapmamız
1: evet
0: lazım? Onu okumamız lazım. Şimdi dikkat ederseniz Sezai Bey bile Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl hayattayken onun büyük doğusunda yazmış olmasına rağmen, ona en yakın olmasına rağmen Necip Fazıl'ın şiirini yazmadı. Kendi şiirini yazdı.
1: Kendi şiirini yazdı, eyvallah.
0: Kendi şiirini yazdı. Eğer o Necip Fazıl'ın şiirini yazmaya kalmış olsaydı bir şey, güzel şeyler yazabilirdi ama Necip Fazıl'ın gölgesinde Necip, ikinci bir Necip Fazıl olmaya kalkan, hı hı, bir heveskar olurdu.
1: Evet.
0: Halbuki Necip Fazıl o yolu tüketmiş idi. Kendisiyle başladı, kendisiyle bitirdi. Gerisinde kalan da hepsi taklitçisi oldu.
1: Hı hı.
0: Ha, öyle oldu. Öyleyse kendi döneminin diliyle de yazman lazım. Ha öyleyse zaten burada çok önemli bir ne diyelim, bizim işaret bir şeyimizdir. Deniz, tellerimiz gibi bir yol gösterdi. Öyküsü de öyledir Sezai Bey'in.
1: Hı hı.
0: Günümüzde biliyorsanız bu anlamda İsmet Bey'in de bir öğreticiliği vardır. İsmet Bey'in eserlerini, şiirini okuyarak insanlar şiir söylemeyi öğrenirler.
1: Evet.
0: Yazmayı öğrenirler. Yani birebir öğretmenlik ile eline kalemi alıp biraz önce adını andık Cahit Sarıfoğlu gibi öyle yazma, öyle yaz demekle de olur.
1: Hı hı.
0: Ama eseri ortadadır. Okursanız o nasıl yazıyor, dili nasıl kullanıyor,
1: hı,
0: nerelerde dolaşıyor imgesi, sanatı, sanatla ne yapmak istiyor, bunları anlar isek,
1: hı hı,
0: o da kendiliğinden bir öğrenme, öğretme şeklidir. Hani bir odaya, odanın bir köşesinde bir esans açarsanız,
1: evet hocam,
0: o koku bütün odalara yayılır. İsmet Bey'in eserlerinde böyle bir öğreticilik vardır. Yani şiir okuma kılavuzu bile kılavuz değildir yani. başka bir şeydir. Yani şiiri nasıl okuyacağız değildir o. Bir sanat eseri.

0: şiire nasıl bakarız, şiir nasıl yazılır, şiirdeki imgeler nelerdir, kelimeler nelerdir. Ben böyle yazıyorum, benim şiirim budur, poetikam budur der, diyor. Evet. İnsanlar da oradan hareketle bir şeyler öğreniyorlar. Bu da ayrıca bir öğretme şeklidir. Evet. O kabiliyetimiz varsa, ısrarımız varsa bir yol alıyoruz. Hı-hı. Yok ise evet, güzel çabası olan, gayreti olan insanlar olarak insan onlar da kendi tarihlerinde onu yer vermiş oluyorlar.
1: Evet, evet, evet hocam. Hocam şimdi günümüzde de yazarlık atölyeleri çok. Yani birçok kişi yazarlık atölyesi yapıyor, belediyelerde bu işler yapılıyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi Cahit Zarifoğlu'nun Mavera dergisinde yaptığı yapılamıyor. Buradaki eksiklik ne hocam? Yani Cahit Zarifoğlu oradan birçok kişi Cahit Zarifoğlu'nun paltosundan çıkmış tabir yerindeyse. Burada birçok biz örnek aldığımız üstadlarımız oralardan yetişmişler. Ama burada bu okullar, yazarlık okulları çok olmasına rağmen yine illaki hatır sayılır yazarlar çıkıyor ama o dönemki gibi değil. Ne eksik hocam bu dönemde?
0: Evet. Ben onu şuna bağlıyorum Mehmet Bey kardeşim. Şöyle bir şey var. Şimdi Cahit Zarifoğlu dediğimiz zaman bir şair hatırlarız ama aynı zamanda bir düşünce adamı, bir tavır adamı. Dünyaya ve ahirete dair endişeleri olan, Müslümanlara, ümmete dair endişeleri olan bir insan hatırlarız. Diyelim ki Mağara dergisi diyoruz. Ya da bu anlamda diyelim ki rahmetli analım gene Yaşar Kaplan Aylık dergide epeyce hizmet vermiştir. Yani bizim üzerimizde de emeği vardır.
1: Evet.
0: Dergiler sadece edebi ortamlar değildir. Düşünce ortamlarıdır. Ve bir idealin dünyaya, insanlara söylenmesi gereken sorumluluk yükleyen bir bilgi akışı, bir düşünce, bir bilinç akışı vardır, verir. Yani şiirimizin ayağı bir dava tırnak içerisinde, bir düşünce, bir felsefe ye dayanır.
1: Evet.
0: Şimdi o eserleri yazanlar aynı zamanda işte Mavera'nın teklif ettiği bir dünya görüşü üzerinden eserler ürettiler, üretmeye çalıştılar. Kendilerini tırnak içerisinde hani diyelim düşünce akımları aynı zamanda bizim edebi akımlarla iç içedir. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık diyoruz ya.
1: Evet.
0: İşte diyelim ki İslamcılık üzerinden yürüsün Sezai Bey'in, Mavera'nın, Edebiyat Dergisi'nin, Aylık Dergi'nin çizgisi. Hı hı. Orada neden bu eseri yazıyoruz sorusunun cevabı o edebi eserde öğretici olmadan sanat imkanları içerisinde bir dava, bir düşünce, bir hassasiyet, bir duygu vardır.
1: Evet.
0: O işte Cahit Zarifoğlu böyle bir okumaya yönlendirme, böyle bir üstad, böyle bir fikri zemin de oluşturduğu için o Mavera dergisini takip edenler, orada yer almak isteyenler kendilerinin Mavera okuyucusu değil, Mavera düşüncesinin eri, o düşünceye sahip insanlar olarak gördüler. Hı hı. Ve onun şiirini, öyküsünü, tenkidini yazmaya çalıştılar.
1: Evet.
0: Eğer günümüzde ki bu yazar okulları seminerleriyle birleştirirsek günümüzde bu ortamların böyle bir tarafı yok.
1: Hı hı.
0: Yani insanlar duyuyorlar, kendilerinde biraz söylediğimiz gibi heves de var. Hı hı. Bazı güzel şeyler de yakalamış olabiliyorlar. Diyorlar ki buralara gidelim, kestirmeden bazı pratik yollar falan varsa bunları öğrenelim diyorlar ama o ortamlar uzun süreli olmadığı için,
1: evet,
0: o ortamlar böyle bir fikri zemin üzerinden, bir düşünce, bir eylem merkezi şeklinde yürümediğinden dolayı, hı hı, birkaç aylığına geliyorlar.
1: Evet.
0: Orada kabiliyetleri varsa işte yazdıklarını söylüyorlar. Oradaki kişiler gönderilir.

0: bazı metinler okuyorlar. Fakat dolmuş olarak geliyorlar. Tamamlanmış olarak geliyorlar. Yani tırnak içerisinde orada bir düşünce dünyası edinmiyorlar.
1: Hı hı.
0: Ve bu yazdıklarıyla örtüşmüyor. Evet. Kendilerini yazıyorlar. Daha çok bireysel aşklarını, hı hı, kırgınlıklarını, öfkelerini, hı hı, ya da işte toplumsal olarak neden rahatsız görüyorlarsa onu yazıyorlar, ama bu bir fikri zemin üzerinde yükselmediğinden dolayı, hı hı, o anlamda zarif olanın o bereketi olmuyor.
1: Evet. Bir tavır, yani, bir duruş yok değil mi hocam? Edebi,
0: evet,
1: bir tavır,
0: bir tavır,
1: edebi
0: bir duruş yok.
1: Düşünsel bir tavır yok.
0: Edebiyatçı olmak istiyorum. Yazar, hı-hı, olmak istiyorum. Şair, hı-hı, olmak istiyorum. Bana bunun pratik yollarını gösterir misiniz? Hı-hı. Noktasına geliyor.
1: Evet.
0: Tabii bu yazarlığın bir yönüyle kabiliyetleri falan var, ama öğretilebilen tarafı şudur. Yani biraz önce bir vesileyle söylemiştim. Ben, hı hı, ilk kalem ürünlerinizi bir edebi eser, bir kitap eleştirisi üzerinden yapın. Bu önemli bir şeydi. Hem okunmuş olursunuz, hı hı, bir edebi eser ya da düşünce eserinin nereden yaklaşılması gerektiğini tespit etmiş olursunuz dedim.
1: Evet.
0: Oralarda aslında bir okuma takvimi, bir okuma serisi, bir, evet, kitaplar serisini eleştiri, denket vesaire falan üzerinden gidilmesi lazım. Hı-hı. Zemin onun üzerinden olması lazım.
1: Evet, evet.
0: Bu bunun da günümüzde o kadar çok pratik tarafı yok. Hı-hı. Yani günlerce gelinecek, okunacak, okuyacaklar, tartışacaklar. Ondan sonra onunla ilgili olarak bir eleştiri, tenkit yazacaklar ya da, hı-hı, oradan harekette bir öykü yazacaklar. Bu uzun süreli bir şey, biliyorsunuz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani insanların zamanları yok o kadar. Birkaç aylık, 2-3 aylık sürüyor orası. Ve işte orada belki bazı kitapların isimleri geçiyor. Kendi dünyasında onu okumuş oluyor ya da okumak için bir taraf ayırıyor, ama
1: evet,
0: bir eser üzerinden, böyle bir eserin müzakeresi üzerinden yürüyerek oradaki eserlerin güzelliği, orijinalliği, özgünlüğü üzerinden böyle bir eleştiri gitmediği için, hı-hı, yazma da kendi birikimleriyle sınırlı kaldığından dolayı çok bereketli olmuyor. Ha, önemlidir. Yani hadi analım. Mesela bu anlamda hem kitaplarını yayınlıyor hem de sıkı takip ediyor. Şule Yayınları'nın Ali Ural,
1: evet,
0: yani orada yazar okulunu özel olarak birkaç seneden beri, epeyceden beri sürdürüyor. Devamlı gelenlerin, hı hı, metinlerini oluşturduktan sonra, evet, belli bir seviyede kitap olarak da yayınlıyor. Epeyce kitap da yayınladı.
1: Evet.
0: Yani belki onların ilişkileri bu yazar ve şairlik okulundan önce başka ortamlarda okuma yazma şeklinde devam ettiğinden dolayı böyle bir bereket olabilir.
1: Hı hı.
0: Ama diğerlerinde işte bir yazarın, bir şairin kendi kişisel tecrübesinden, aktarımından biraz faydalanıyorlar, ama, hı hı, yani kabinin oranında dediğim gibi fikri birikimleri oranında, hı, yararlanıyorlar. Sonuç o kadar oluyor.
1: Eyvallah. Yani Ali Ural Hoca bu konuda bence istisna hocam. Gerçekten uzun yıllardır sürdürüyor bu atölyelerini ve sonunda dediğiniz gibi kitaplarını da yayınlıyor yetiştirdiği, evet, öğrencilerin ve sıkı takipte.
0: Evet.
1: Yani ne okuduklarını biliyor, neler yazdıklarını biliyor, haberdar öğrencilerinden. Yani Ali Ural Hoca'yı bu konuda istisna tutabiliriz, ama diğer dediğiniz gibi kısa süreli yazarlık atölyelerinde çok bir bereket olmuyor. Ama yine de şu açıdan iyidir, nitelikli okumaya vesile olabiliyor hocam. Yani duyulmayan yazarlar, hani bilinen ama kişinin duymadığı yazarlar oluyor. Onları duyabiliyor. En azından, tabii, nitelikli okumaya sevk ediyor. Ama, evet, tabii bunu bir Cahit Zarifoğlu'nun, Mustafa Kutlu'nun, Rasim Özdenören'in yetiştirdiği öğrencilerle ve yetiştirme tarzıyla tabii ki kıyaslamamak gerekir.
0: Tabii ya, şimdi Mustafa abi öykü ile ilgili eleştiriler yazıyor, söylüyor, telefon açıp söylüyor.
1: Hı hı.
0: Yaşar Kaplan öyle yapıyor diye bize yazdığı mektuplarda, işte burası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Bazı öyle durumlar oldu ki bu hikayeyi at, bunu bundan geç, bunu unut diye mektuplar geldi. Yani yazıyorsunuz, evet, olmuyor vesaire.
1: Evet.
0: Yani onu hoca olarak seçtiyseniz oradan ilerlemeniz lazım. Ama, hı hı,

0: şey de bunlar faydasız değil Mehmet Bey.
1: Hı hı, tabii.
0: Bunlar faydasız değil ama uzun süreli bir yolculuk yazar. Uzun süreli bir yolculuk. Ömür boyunca devam ediyor da her zaman yeni şeyler öğreniyoruz, yeni şeyler okuyoruz.
1: Tabii.
0: Böyle ama kestirme bir yol olarak görülürse sonuç alınamaz.
1: Evet.
0: Yani Ali Bey, Ali Oral Bey sonuç alıyorsa, biraz önce söylediğim gibi o atölyeye gidip gelenlerin daha önce gene bir okuma, gene oralarda bir dinleme dönemi geçiyor.
1: Evet.
0: Daha sonra içeriye alınıyor. Oradan da başka bir eser üzerinden, eserler üzerinden okuma temrinleri falan yapılıyor. Onun üzerinden bir bereket oluşuyor. Ama mesela biz Yazarlar Birliği'nde gittiğimiz zaman bu resmi yazışmalardan tutunuz. Uluslararası edebi çevreler, ondan sonra fikri çevreler, siyasi okumalar vesaire falan, hepsi böyle bir anda değişik alanlarda oluyor.
1: Evet.
0: Kişiler bunların içerisinde en yakın olanını seçecek. Tek bir alanda yürümüyor biliyorsunuz orada.
1: Evet, evet.
0: Öykücü geliyor, öyküyü anlatıyor. Şair varsa şiir serüvenini anlatıyor. Birden sinema eleştirileri oluyor. İşte başka eleştiriler oluyor. Bir bereket oluyor. İnsanlar orada yıllarca kütüphaneleri karıştırarak öğrenecekler, hatta öğrenemeyecekleri pratik bilgiler öğreniyorlar. Böyle bir bereketli tarafı vardır.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani öyle bir anekdot anlatır ki onu başka bir yerde hiçbir zaman için duyamazsınız. Böyle bir tarafı vardır ama yazmaya gelince bu hep kabiliyet, ısrar etme olayı var. Yayınlamayla ilgili olarak bir süreç var. Oralarda da tıkanmalar oluyor. Onu uzun bir, hani uzun yola çıkma hüküm gidiyor ya şair.
1: Evet, evet hocam.
0: Yazmada uzun yola çıkan ve o hiç bitmeyecek olan bir yolculuk olarak görülür ise süreç içerisinde kendilerini keşfediyorlar, yoksa anı olarak alıyor hocam.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da burada sonuna geldik. Son
0: eyvallah.
1: Olarak son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Programı hitama edelim.
0: Bir vesile ile sizin aracılığınızla Semerkant Radyosu dinleyicilerine ulaşmış olduk. Söylediklerimiz bir karşılık bulur. Evet, buradan gidebiliriz. Bu iyi bir açılım oldu benim için. Denirse amacına ulaşmış olur. Siz de vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Başka programlar olur, başka vesileler olur inşallah. O zaman da buluşur, görüşür, konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim, selam ederim.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sesinize sağlık. Muhabbetinize
0: eyvallah,
1: sağlık. Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Kamil Yeşil hocamızla hocamızın okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Edebiyata değindik. Edebiyatçı nasıl olur? Yazarlık nasıl bir süreçtir? Bunlardan bahsettik. Kıymetli, zihin açıcı bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Delegeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Erdoğan, her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi, aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir, dedi. İlim Yayma ailesinin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Erdoğan, cemiyetin 75. yılının ülke, millet ve özellikle gençler için hayırlara vesile olmasını diledi. Şair Erdem Bayazıt'ın Önden Gidenler şiirinde yer alan "Onlar gittiler topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında. Onlar gittiler gelen zamandan bir haber gibiydiler. Onlar gittiler giderken bir muştu gibiydiler." mısralarını aktaran Erdoğan, emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin ifadelerini kullandı. Rabbim sizlerden razı olsun, ceddinizi, gayenizi, gayretinizi, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin 3 çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve ilim yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz. Aynı şekilde ilim yaymanın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. Zira ilim yayma cemiyeti tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. Üstadın ifadesiyle ahlak ve Allah demenin yasaklandığı evlerin, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim öğreten hocaların tutuklandığı, elifba kitaplarının adeta birer suç aleti gibi, birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda ilim yayma milletçe mesud olmanın imkanlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur, diye konuştu. Derdinyenler Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçime tek aday olarak giren AK Partili Meclis Üyesi Serdar Orhan seçildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplandı. CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı oturumda CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ebubekir Bozkızıl'la meclis üyesi Cemil Yardımcı hazır bulundu. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Serdar Orhan seçime tek aday olarak katıldı. Yeterli

sayıya ulaşılamayan ilk 3 turda 20 üye oy kullandı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, 2 oy boş kullanıldı. Yapılan 4. tur oylamada ise AK Partili Serdar Orhan geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın farklı hukuk geleneklerini bir araya getiren Uluslararası Adalet Zirvesi'nde bakanlar, yargı mensupları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve hukukçularla 2 gün boyunca adaletin geleceğini değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Gürlek, savaşların, çatışmaların, kitlesel göçlerin ve dijital tehditlerin beraberinde getirdiği küresel sorunlar karşısında insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü esas alan adaletin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya düzeninin inşası için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak adalet vizyonumuzu güçlendiren ve hukuk diplomasisine yeni ufuklar açan zirvemizin somut ve kalıcı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor, katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum dedi. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişimde yaş doğrulamaya, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve ebeveyn kontrol araçlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunumunda ise çocuğun yüksek yararıyla fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri alacak. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas olacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğinin belirlenmesine imkan tanıyan yöntemler kullanılacak. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmelikle mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları ise kapatılacak. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ECD, Fen İşleri Müdür Vekili F'ye, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B'se ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ÇB'nin de bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı OG ile büro memuru DSY ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal'la eski Baybel Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun da bulunduğu 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sandal, oğlu Y. Sandal ve B.U.'nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise serbest bırakıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy Kapıkule kesiminde başlayan yolcu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi. Hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, ilk yolcu treninin bugün hareket ettiğini, Çerkezköy Edirne güzergahında hızlı tren seferlerinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, yeni hat üzerinde ilk hızlı trenin Edirne istasyonundan saat 09'da hareket ettiği bilgisini vererek, yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy-Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü dedi.
Çerkezköy Edirne istikametinde trenlerin 10.45, 15 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini ifade eden Uraloğlu, Edirne Çerkezköy istikametinde ise 09, 13 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini belirtti.

Uraloğlu hızlı trenlerin Büyük Karıştıran, Lüleburgaz ve Baba Eski istasyonlarında duracağını bildirerek trenlerimiz ikisi tekerlekli sandalye kullanıcısı için ayrılmış toplam 411 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor ifadesini kullandı. Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Baykan ilçesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen otomobili durdurmak istedi. Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 33 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 33 ilde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda insansız hava araçlarıyla havadan, asayiş otoyol ve komando timlerince karadan yürütülen çalışmalar sonucunda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 143 araçla 7 bot ve bot motor ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4, Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesine ise 3 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Husilere bağlı El Mesire televizyonunun haberinde Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde Hacce iline bağlı Muhabişe kentindeki iletişim şebekesinin de Suudi Arabistan'ın düzenlediği 3 hava saldırısında hedef alındığı öne sürüldü. Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.370'e, yaralı sayısı 175.371'e yükseldi. İsrail ordusunun günlük saldırı ve ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 48 saatte hastanelere 10 kişinin cenazesinin ve 65 yaralının getirildiği aktarıldı. Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1481 kişinin hayatını kaybettiği, 5254 kişinin yaralandığı belirtildi. Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana can kaybının 74.370'e, yaralı sayısının ise 175.371'e ulaştığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun 3 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 106 kişinin daha can kaybına eklendiği bildirildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarından korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, bakanlığa Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerle İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artış nedeniyle Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırma talimatı verdi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik ihlallere son verilmesi için acil uluslararası müdahale gerektiği belirtildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna ise açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak, İsraillilerin saldırılarını ve işgal güçlerinin ihlallerini önlemek için caydırıcı önlemler uygulamak üzere derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Cuma sabahından bu yana çiftçileri, zeytin hasat edenleri ve onların mülklerine hedef alan 19 saldırı kaydedildiğini belirten Ebu Rudeyna, bu saldırıların kapsamının genişlediğini ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını doğrudan hedef aldığını ifade etti. Panama İçişleri Bakanı Dinosco Montalvo, ülkenin güneyinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından

15 öğrencinin hafif yaralandığını bildirdi. Ülkenin orta kesimde yer alan Penonome kentindeki Alberto Zuniga okulunda 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığını, çöken bir otelde ise can kaybının olmadığını vurgulayan Montalvo, ülke genelinde kayıp kişi bildirilmediğini ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Montalvo depremde ülkenin farklı bölgelerinde evlerin, kamu binalarının, kiliselerin, hastanelerin ve yolların hasar gördüğünü, su arıtma tesislerinin de etkilendiğini belirtti. Bu arada Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Panama'da Rio Grande'nin 8 kilometre kuzeybatısında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Panama'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların sayısı da 95'i aştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Değerli dinleyenler, bu hafta Osmanlı'da Hayat programında Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devrelerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla, deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki, bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek, en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar yeni hususiyetler kazanırken yazma aletinin adı olan kalem bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler

devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki Verraki adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple Nezhide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu. Bu devrin parlak ismi olan İbnül Bevvab, İbn Mukle yolunu değiştirdi ve 13. asır ortalarına kadar da üslup sürdü. O zamana kadar düz kesilen kamış kaleminin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu hal yazıya büyük letafet kazandırmıştır. Aklam-ı Sitte'nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibac, zembur, mufattab, harem, lului, muallak, mürsel ve benzeri. Teship sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Teship kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama teship yalnız altınla değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Teship doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlığın kutsal metinlerini, dua kitaplarını süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, teship yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde teshibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda teship sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de teship yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların getirdiği teship en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler, aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde teship sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup daha sonra da İran teship sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat okulunun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı teship sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi teshibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan
çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Tesipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş, varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip, jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Tesip sanatçısı yani müzehhip, bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak tesip meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, teship ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak Ebru'yu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış Ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile bizim için Ebru'ya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 962 yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı, hafif Ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden Ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar Ebru kağıdına mermer kağıdı, yani Pupier Marbre, Marmar Pupier, Marbled Paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen Ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur Ebrucular, Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi 1829-1904, Necmettin Okyay 1883-1976. Ebruculukta kullanılan malzemeler, boyalar. Eskiden beri Ebruculukta toprak boya dediğimiz, tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen madeni boyalarla nebati asıllı bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet, yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli, suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif, yani yüzde gerilim sağlayan safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır.
Ebru'nun çeşitleri: tarzı kadim, yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu, yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru, yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır, hafif ebru, sertmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu, ebrunun çeşitlerindendir. Ebrunun felsefesi: bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir ebrunun, daha doğrusu ebriğinin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra bu şahane tabloyu kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın bellikten uzaklaşan gönlü sanki ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan ebru teknesi derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş: sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan, her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Livni'nin minyatürleriyle doğu minyatürlerini karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minium rengi kullanılarak yapılan resimlere minium deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minium denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler milattan önce 2. yüzyıla ait olan astronomiyle ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine

üzerine yazılı ve resimli kitaplara bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özellikleri üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde, kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda Doğu'da Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün Doğu'dakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir Doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmamıştır. Levni'de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğu'da şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri, masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Fehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin soylu ve çekingen kadınları değildir. Kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlıyken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar, İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşit

delik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen, ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sidefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsi olarak da adlandırılan bu teknikte ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen desene göre açılan yuvalara

yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. XVII ve XVIII yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kârii olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

0: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İyi günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz nöroloji, yani beyin ve sinir hastalıkları uzmanlarından uzman doktor Peyman Şabo hocamızla beraberiz. Bize bu hafta nörolojik, yani beyin ve sinir hastalıklarını ilgilendiren başarılarından bahsedecekler. Başarıları multidisipliner dediğimiz birkaç branşı ilgilendiren bir konu. Şöyle kabaca bahsedecek olursak, bunların en sık rastlananlardan branşları ayıracak olursak, başında nöroloji geliyor. Kulak burun boğaza bağlı mesela sinüzit başarıları olur. Dahiliyeye bağlı yüksek tansiyon, özellikle tansiyon yükselmesine bağlı başarıları olur. Yine göz bölümünü ilgilendiren görme bozuklukları, kırma kusurları başarıları yapabilir. Boyun ve ensede oluşan kireçlemeler, boyun fıtıkları, fizik tedavinin sahasına giren başarıları, beyin cerrahisinin boyun fıtığı bölümü yine aynı şekilde başarılarına sebep olur. Yani başarılar çok geniş kapsamlı bir konu. Dolayısıyla biz bu hafta sadece nöroloji, yani beyin ve sinir hastalıklarını ilgilendiren başarılarından bahsedeceğiz. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Bu baş ağrısının tanımından başlayalım. Evet. Ondan sonra sınıflamasına, gruplara ayırmasından devam edelim.
1: Evet. Herkese merhaba. Öncelikle baş ağrısı toplumumuzda en sık görülen şikayetlerinin başında gelir. Özellikle bizim nöroloji polikliniğe hastaların çoğunda da bu şikayetle başvururlar. Herkes bize panikle, biraz korkuyla yaklaşıyor baş ağrıları.
0: Ama en çok korku şeydir, beyin tümörü. Acaba tümör, kafamda tümör mü var derler. Evet. Halbuki tümör istatistik olarak çok fazla çok değil. Düşük. %1'i geçmez. Yani. Aynen öyle. 100 kişide bir tanedir tümör. Önemli olan o bir taneyi de yakalamak ama. Evet. O yüzden hekime gelmeleri lazım.
1: Gelmeleri lazım. Ama yani hani belli bir takım bilgileri edinirlerse şimdi bu şeyden sonra, programdan sonra. Hani evet. Ne zaman dikkat edilmesi gerekir? Ne zaman doktora başvurması gerekir? Biraz hani bir
0: rahatlatıcı, bilgilendirici bir konuşma olacak.
1: Olacak. Evet. Hastanın şimdi %90'ı bu hastaları, bize baş ağrısı başvuran hastaların çoğunda migren ya da gerilim tipi baş ağrısı nedeniyle bize geliyor. Zaten hastaların bize geldikten sonra öncelikle bu hastaları bir sınıflandırmak lazım. Yani bu primer birincil baş ağrısı mı? Yani altta yatan herhangi bir organik nedenin bulunmadığı bir baş ağrı mı? Yoksa altında bir organik bir hastalık mı var? Sekonder dediğimiz baş ağrı tiplerinden biri mi?
0: Yani şöyle diyelim, birinin tanesinin sebebi belli olmayan baş ağrıları belli ki çoğunluğunu bu oluşturuyor.
1: Evet.
0: Çok az bir kısmında da sebebini buluyoruz, ve tedavi ediyoruz. Evet, az önce dediğin öyle. Gibi yani beyin tümörüydü, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, sinüzit falan filan.
1: Evet. Özellikle hani bu altında herhangi bir organik neden bulunmadığı baş ağrıları, başında migren gelir. İkinci sıklıkta olan gerilim tipi baş ağrısı, daha az sıklıkta olan küme tipi baş ağrıları. Migren bilindiği gibi böyle tek taraflı kusma, bulantı, ışıktan rahatsız olmak, sesten rahatsız olmak şeklinde orta ve ağır şiddette bir baş ağrısı şeklinde oluyor.
0: Bir nöbetler halinde oluyor.
1: Vuruyor,
0: geçiyor. Veriyor, fırtına geliyor. Gibi eser geçer.
1: Kroniktir ama böyle ataklar şeklinde geliyor. Gerilim tipi baş ağrısı daha çok böyle sıkıştırıcı tarzda, beynin her yerine kapsar, stresle tetiklenen, şiddeti biraz migrene göre hafif ve orta şiddet şeklinde olur. Küme tipi baş ağrısı çok şiddetli bir baş ağrısıdır. Genellikle erkeklerde, 30'lu yaşlarda, erkeklerde böyle mevsimsel, ya belli aylarda, belli saatlerde ataklar şeklinde gelir. Ama gerçekten o küme tipi baş ağrıların çok şiddetli olur. Ve eşlik eden böyle gözde bir kızarma, göz yaşarması, burun tıkanıklığı falan vesaire, genellikle bu hastalara acile düşürürler küme tipi baş ağrı. Ama bunun oranı biraz daha düşük migrene ve gerilim tipi baş ağrısına göre. Şimdi bu altında yatan bir hastalık olup olmadığını, sekonder baş ağrı dediğimiz baş ağrıların en önemlisi bizim için damar yapısında bir bozukluk var mı? Bir AVM dediğimiz baloncuk var mı yok mu? Özellikle bunu dışlamak lazım böyle hastalarda.
0: Ya doğuştan gelen damarlarda bir bozukluk var mı?
1: Evet. Onlar bizim için önemli. Çünkü bunlar kanamaya da müsait. Bazen kanamayla baş ağrı, hayatımda ilk defa bu şekilde baş ağrım oluyor. Genellikle böyle saatler içinde bilincinde de etkilenme, bir tarafta güçsüzlük ya da uyuşma, çift görme, bilinç değişikliği vesaire o şekilde ortaya çıkar ve hayati tehlikesi ciddi bir şekilde mevcuttur böyle.
0: Ama bu çok şiddetli baş ağrısıdır. Çok öyle şiddetli, normal ağrılardan değil.
1: Normal ağrılardan
0: değil. Ağrı kesiciyle de geçmez.
1: Bu hastalarda bir kez gelir ve muhakkak saatler içinde kötüye gider. Hasta yani hani eklenen başka bulgular olur ve acile gelirler genellikle. Ama böyle hani yıllardır arada bir gelip baş ağrısı olup geçen baş ağrısında böyle bir şeyden şüphelenmiyoruz ve ona yönelik hiç tetkik yapmıyoruz. Diğer böyle bunlar tabii ki bahsettiğimiz bunlara kimse fazla böyle tedirgin olmasın ama bilgi olarak paylaşıyorum. Bunların çok oranı çok azdır. Altında bir tümör bulunur. Tümörde de ağrıları genellikle çok şiddetli de olmuyor. Böyle uzun süreli böyle mızmız terzindeki bir baş ağrısı olur.
0: Çok sıkıştırmaz yani.
1: Evet.
0: Devamlı yani, devam
1: hani
0: eden.
1: Çok yavaş bir büyüyen bir kitle etkisiyle olan bir baş ağrısıdır. Başka özellikle böyle 50 yaşların üstündeki böyle yaşlılarda tek taraflı şakak bölgesinde özellikle hassasiyeti olan kimselerde muhakkak bu arada temporal artrit dediğimiz bir
0: damar hastalığı
1: düşünmek lazım. Bu hastalarda da acildir. Çünkü tedavi edilmediği müddetçe bir görme bulanıklığı, görme kaybına kadar gidebilir bu tür temporal artrit.
0: Şakak ağrıları diyelim.
1: Şakak ağrıları ve hassasiyet hatta evet. Böyle ele gelebilir oradaki damarlar o şekilde olur. Ama bunlar 50 yaşın üstünde birkaç tetkik biz yaparak hani bu gerçekten temporal artrit olup olmadığını tespit edip ona göre tedavimiz başlıyoruz ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bazen böyle sistematik bir hastalık enfeksiyonlara bağlı bir beyin etkilimi olabilir. Mesela özellikle beyin zarın enfeksiyonu, menenjit vesaire. Onlar da baş ağrısıyla prezente olurlar. Bize o şekilde gelebilirler.
0: O intaniye dediğimiz enfeksiyon hastalıklar bölümünü ilgilendiriyor.
1: İlgilendir.
0: Ama tabii ki baş ağrısı belirtisi olduğu için
1: bize gelebilir.
0: Hatta bazılarında bulantı kusma da oluyor onlarda.
1: Evet. Bunlar hani mesela
0: yüksek ateş olabiliyor.
1: O ateşin ateş daha çok böyle ön planda olmadığı için hasta için herkes de ateş geçiriyor. Ama o genellikle baş ağrıyla bize gelebilir ya da bilinç bulanıklığı şeklinde.
0: Şiddetli baş ağrısıdır.
1: Şiddetli ve bilinç bulanıklığıyla genellikle olur. Tabii böyle daha nadir olan nedenler de var. Mesela hani beyindeki toplar damardaki sinüs tromboz dediğimiz bir damar tıkanıklığı olabilir. Özellikle doğum kontrol hapı kullananlarda mesela bu riski yüksektir. Ama tabii bunlar çok nadirdir.
0: Kanın pıhtılaşmasına bağlı olarak gelişiyor.
1: Sinüzit var mesela. Sinüzit de baş ağrısı şeklinde bir şekilde. Genellikle de migrenle karıştırırlar. Çünkü böyle tek taraflı oluyor. Bulantı kusmada da eşlik edebilir. Çok şiddetli olur. Ağır kesiciyle geçiyor. O yüzden hani sinüzit de göz ardı etmemek lazım. Göz problemleri mesela özellikle kırma kusuru olanlarda. Ama onların baş ağrısı biraz daha çok böyle bir şeyi okarak ya da bilgisayar başında daha fazla tetikleyen baş ağrılar
0: belli eder.
1: Bazen göz tansiyonu özellikle belli bir yaşlardan sonra göz tansiyonu da ihmal etmemek lazım yani unutmamak lazım. Dişin ağrıları da bir baş ağrısı şeklinde de bize gelebilir hastalar. Tabii böyle daha nadir olan dediğimiz böyle travmaya bağlı subdural hematom, beyin içindeki kanama falan vesaire.
0: Ya önceki baş ağrısı geçirmiş olan kafa çarpmaları diyelim değil
1: evet,
0: mi? Yani
1: evet, travma.
0: Daha önceden mesela bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce
1: tabii,
0: kafasını bir yere çarpmıştır.
1: Yavaş,
0: o da ince ince kanamıştır. O da bir kan göllenme yapıyor, birikinti yapıyor.
1: Bir zaman içinde yavaş yavaş bu büyür sonra baş ağrısıyla bize
0: gelebilir. Basınç etkisiyle baş ağrısına evet. Yol açıyor değil mi?

0: Evet.
1: O yüzden bunları şey yapmak lazım. Değerlendirip ona göre tedavi cihetine gitmek lazım. O zaman bu ayrımını nasıl yapacağız? Baş ağrımı ayrımını yapma kriterlerimiz evet, nelerdir?
2: Yani bizde de şimdi hasta bize geldiğimizde de özellikle anemnez, hikaye çok dikkat ve ayrıntılı bir şekilde almamız lazım. Yetmedi. Onun yanında da bizim nörolojik muayenemizi yapıyoruz. Hastada bir şüphe varsa ileri bir tetkik kadar gidiyoruz. Ama hikayesinde özellikle belli kriterleri belli sorarak bu gerçekten hani migren, gerilim tipi baş ağrısı, yani altta yatan bir neden olmayan hastalıkların grubunda mı yoksa korkmamız gereken bir şey mi? Ya özellikle mesela hani bu migren, gerilim tipi baş ağrısı genellikle uykusu yıllara dayanır. Karakteri hep aynı olur. Çok belirgin bir değişiklik göstermez. Genellikle ataklar halinde gelir ve geçer. Ve kronik, yani uzun süreli olsa bile ilerleyici değildir. Muhakkak bu baş ağrılarda travma hikayesi olmaması lazım ve nörolojik muayenesi normal olması lazım. Bizim yaşta da etki, yani önemli. Hani 50 yaşından sonra ilk defa baş ağrıyla gelenler genellikle biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım. 10 yaşın altındaysa, yani hani yaş da bizim için çok önemlidir böyle hastalarda. Çünkü migren dediğimizde, gerilim tipi baş ağrısı dediğimizde genellikle ergenlik çağında, işte 10 yaşından sonra yavaş yavaş başlayan gençlerde 50'lere kadar olabilir. Ama 50'den sonra biraz daha hani migren olabilir, çok düşük bir oranda, yani %2 civarında migren 50 yaşından sonra başlayabilir. Ama genellikle hani daha erken yaşta başladığı için belli bir yaştan sonra ilk defa baş ağrısı tarif eden biriye muhakkak biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım. Özellikle bu baş ağrılarının tetikleyen faktörleri de görmek lazım. Yani hastayla stres de tetikleniyorsa, ne bileyim parlak ışık, uykusuzluk, açlık, hani migren gibi bir şey tarif ediyorsa biraz daha rahatlarız. Biraz daha böyle korkmamız lazım.
1: Çünkü migren tehlikeli bir hastalık değil.
2: Tehlikeli yani değil.
1: Sıkıştırır bırakır.
2: Bırakır. Aynı şey. Yani sekeye şey bırakmaz.
1: Evet.
2: Özellikle ağır kesilde cevap veriyorsa korkmamamız lazım. Ailede migren uykusu varsa, hani bunlar bizi rahatlatan, anemnezde, hikayede bizi rahatlatan doktor olarak rahatlatan
1: belirtiler. Tabii burada migrene daha sonraki kısımda geçeriz. Onu detaylı bir konuşuruz ama burada önemli olan tabii baş ağrısının acil mi değil mi? Önce onu ayırt etmek lazım. Çünkü acil baş ağrılarında bir kısmında ilk acil müdahale etmek lazım. Dediğiniz gibi körlüğe kadar giden ciddi hastalıklar var. Bir kısmında da ameliyata almak gibi operasyon, yani müdahale gerektiren durumlar var. Tabii bunu ayırt etmek için hastanın muayene bulguları çok önemli. Bir de onunla yaklaştıracak olan da hikayesi dediğimiz, baş ağrısı ne zaman başlamış, ne kadar şiddetle devam ediyor, ne zamandan beri var, arası vurup geçiyor mu, devamlı mı, öne doğru eğilmekle artıyor mu gibi değişik sorularla, çapraz sorularla baş ağrısına yaklaşımı kişiye fikir veriyor.
2: Evet. Şimdi böyle hastalarda da biz hani ne zaman biri baş ağrıyor, ne zaman hekime gitmesi lazım, yani ne zaman korkması lazım ya da endişelenmesi lazım.
1: Yani hangi baş ağrısı ciddidir diyorsunuz, değil mi? Yani ufak bizim için her ağrıya da doktora gitmemek lazım.
2: Yani hani gidebilir tabii ki, hani bir şey atlatmamak için gidebilir ama bizim açımızda hani korkacak bir şey yok. Ama ne zaman hani insan biraz tedirgin olur, hani gerçekten ben fazla mı abartıyorum, hani korkuyorum yoksa, özellikle ilk defa yeni başlayan bir, yeni karakterinde bir başlayan bir baş ağrısı ise muhakkak bir doktora görülmesi gerekir.
1: Yani şimdiye kadar hiç ağrısı
2: yoksa, ağrısı
1: birdenbire yok, şiddetli bir ağrı gelmişse, durup dururken yani.
2: Evet, ve çok şiddetli, ilk defa bu şekilde tarif ediyorum. Bazen migrenli hastalarda olsa bile, yani bu migren ağrısı değil der bize hasta. Bu farklı bir ağrı, farklı bir karakterde.
1: Migrenli ağrılar kendilerini biliyorlar zaten.
2: Evet, aynen öyle.
1: Bu ağrı o ağrıdan değil.
2: Değildir.
1: Bu farklı
2: o zaman,
1: bir şey.
2: O zaman bir doktora başvurmasında bir yararı var. Özellikle böyle egzersizle, öksürükle artan baş ağrıları, gerçi onlar da migren de artabilir ama migren hikayesi olmayanlarda özellikle egzersizle, merdiven çıkararak, öksürükle, ıkınmakla artan baş ağrıları biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım.
1: Eğer kafa içinde bir basınç arttığını gösteriyor, değil mi?

0: Evet, tabii bunlar hepsi basınç belirtisidir. O yüzden hani bir ileri tetkik gerekir böyle hastalarda. Eğer bu hastayla da tedavi cevap vermiyorsa, eğer özellikle kusmaları ilaçlara rağmen durdurulamıyorsa, işlik eden dediğim gibi uyuşma, güçsüzlük bir tarafta, çift görme, kişilik değişikliği ya da bilinç bulanıklığı varsa muhakkak bir doktora başvurmak lazım. Ve dediğim gibi yaş bizim için de çok önemli. Yani belli bir yaştan sonra, özellikle 50 yaştan sonra eğer ilk defa bir baş ağrısı tarif ediyorsa muhakkak bir doktora görünmek lazım. Bazen bunların çoğunda da böyle pratikte altında böyle tansiyon çıkar, sinüzit çıkar ama gene de bir şey atlamamak adına bir doktora başvurup detaylı bir hikaye ve muayene gerekirse ileri tetkik yapılması gerekir böyle hastalarda.
1: Bir de 10 yaşın altı dediniz. 10 yaşın altı çocukluk çağlarındaki
0: baş ağrıları. Hani mesela migren genellikle 10 yaşının altında beklemediğimiz için, gerilim tipi baş ağrıları da beklemediğimiz için hani o yüzden ciddiye almak lazım. 10 yaşın altında.
1: Bir de çocuklar yalan söylemezler.
0: Aynen,
1: çok
0: evet.
1: Masumdurlar.
0: Evet, evet.
1: Yani hakikaten başı ağrıyorsa başım ağrıyor der.
0: Evet, evet.
1: Genellikle çocuklarda şeydir, sinüzit ön plandadır. Yani doğru. Soğuk algınlıklarına bağlı olarak ya burun tıkanıklığı vardır,
0: İfade
1: burun akıntısı
0: için.
1: Vardır.
0: Yani bunu
1: o burun enfeksiyonu sinüslere kadar gidince o sinüzit ağrılarıdır.
0: Evet.
1: O da ilaçlarla tedavi edilebilir niteliktedir. Yeter ki hekime getirip tedavi yoluna başlamış olsunlar.
0: Şimdi hastaları biz böyle hani hikayesinde bir anormallik varsa, bir şüphe edici bir şey varsa ileri tetkik, başta biz MR ya da beyin görüntülemesi, MR ya da tomografi şeklinde çok nadir de olsa böyle yanında bir kan tetkikleri istedilirse, eğer sinüzit şüphesi varsa hani Waters grafisi vesaire çekilir. Çok ileri, çok nadir yaptığımız hani çok spesifik hastalıklara yönelik ne bileyim bel sıvı, belden sıvı alıyoruz hani omurilik sıvısını ya da doppler çekiyoruz, kartospiratifler doppleri hani bazen disseksiyonu falan vesaire ama onlar çok nadir, sadece baş ağrısıyla gelmeyen hastalar bunlar.
1: Ama genellikle doppler dediğimiz bu boyun şah damarlarının kan akımını gösteren bir tetkik.
0: Çünkü onların disseksiyonu dediğimiz oradaki kartospiratin yırtılmasına bağlı da ama sadece baş ağrıyla değil genellikle hani
1: göz kararması da olur onlarda. Tansiyon
0: olayında
1: değişikliği olur.
0: Bir tarafta güçsüzlük, uyuşma şeklinde de olur. Ama belli spesifik durumlarda böyle tetkiklerde isteyebiliriz. Ama genellikle bizim için MR, beyin MR ya da beyin tomografisi yeterli olur.
1: Tabii kan tahlillerinde mesela kansızlık,
0: kansızlık
1: şey
0: anemi,
1: çıkabiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Üre mesela böbrek tembelliğinde de yine baş ağrısı olabiliyor. Onda tabii. Da kan tahlilinde üre denilen böbrek tembelliğini gösteren bir tetkik var. Onlar bozuk çıkıyor. Yani kan tahlilinde bunlar hepsi belli oluyor.
0: Evet, işte bazen kan tahlilinde özellikle bu sen temporal artrit de dediğimizde belli ya 50 yaşlardan sonra şakaktaki ağrılara yönelik sedimentasyon çok önemli. Sedimentasyon yüksekliği ama hafif yüksekliği değil. Hani yüzün üstünde olması o bizim için çok yol gösterir.
1: O da kan tahlilinde bir gösterir.
0: O da kan
1: tahlilinde bir bulgu oluyor.
0: Evet.
1: Evet. Bir ara verelim. Aradan sonra tekrar
0: tabii,
1: devam
0: tabii.
1: edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz nöroloji uzmanlarından uzman doktor Peyman Şabo hocamızla beraberiz. Bize bu hafta nörolojik baş ağrılarından bahsettiler. Yani beyin ve sinir hastalıklarını ilgilendiren baş ağrıları. Bunların önce bir tanımını yaptık. Hangi durumlarda baş ağrılarına görülür? En sık rastlanan baş ağrısı sebepler nelerdir? Bunları bahsettik. Şimdi gerilim tip baş ağrılarıyla migrende kaldık. Gerilim tip baş ağrılarını neler ediyoruz? Hocam buradan başlayalım.
1: Şimdi evet, baş ağrı nedenlerinin üstünde biraz hani tek tek durmak istiyorum. Özellikle migrende ve gerilim tipi baş ağrısı.
0: Yani strese çünkü, bağlı. Gerilim stres, dediğimiz stres sıkıntına.
1: Aynen, stres.
0: Ki çoğunluğunda bu oluşturuyor bağlı. Herhalde. Yani
1: bununla migrenler aşağı yukarı baş ağrısı olan hastaların %90'ı ya gerilim tipi baş ağrısı, yani strese bağlı baş ağrısı, ya da migrendir.
0: %90 değil mi? %90'ı.
1: Evet. Ve bunların aralarında bir ilişki de var. Yani bir araştırmada mesela migren hastalarının %60'ında strese bağlı baş ağrıları da var. Gerilim tipi baş ağrısı.
0: İkisi bir arada yani.
1: Bir arada bulunması.
0: Hem migren var hem de gerilim tipi baş ağrısı var. Yani stres ağrısı var.
1: Aynen. Bir de gerilim tipi baş ağrısında da bir araştırmada da %25'inde de migren çıktı. Yani bunlar iç içe beraber seyredebilen, ikisi de stresle tetiklenen. O yüzden de bu konularda stres bizim için çok önemli bir faktördür. Her ikisinin tedavisine. Genellikle de ortak tedaviler de oluyor böyle hastalıklarda. Özellikle stres azaltıcı ilaçlar ya da alternatif tedaviler vesaire. Şimdi gerilim tipi baş ağrısı çok sık görülüyor ve toplumsal maliyeti çok yüksek. Çünkü bu tip hastalarda genellikle strese bağlı olduğu için hiçbir yerden memnun kalmayıp hastane dolaşırlar. Ve çok ciddi bir şekilde antidepresan, ilaç kullanımı, ilaçın fazla ve yanlış kullanımı da çok sık bir durumdur böyle tip hastalarda. O yüzden hani bunların biraz daha ince bir tespiti yapıp hastayla konuşarak ortak bir tedavi hastayla beraber düzenlemek lazım. Ve biraz uzun süreli bir tedavidir genellikle böyle hastalarda.
0: Yani öyle grip nezle gibi çabuk geçen hastalıklardan değil.
1: Genellikle kronik oluyor böyle hastalarda. Onların baş ağrısı genellikle migrenden farklı. Hani bu stresle bağlı baş ağrıları genellikle migrenden farklı, şiddeti hafif ve orta olur. Tutulma yeri genellikle tek taraflı değil, bazen nadir de olsa tek taraflı olabilir ama genellikle hani
0: yani başın iki tarafı birden ağrır, hem sağ hem sol.
1: Ya genellikle beraber böyle başı saran bir bant gibi sıkıştırıcı tarzda olur. Özellikle böyle beynin başın

0: arka tarafından öne doğru yayılır. Tüm başında tutabilir. Özellikle tepede de daha ağırlı olur.
1: Bu hastalar başımın tepesi ağrıyor der yani.
0: Aynı. Ve genellikle araştırdığımızda da hani tetikleyen en belirici faktör stres ve gerginliktir. Hani bir uzun bir stres, bir gerginlik üzerinde de hafif bir stres bindiği zaman bir baş ağrısı belirtisiyle bize gelebilir.
1: Bir de stres faktörü kalkmadan da bu geçmez yani.
0: Geçmez.
1: Genellikle iş yerindeki strestir.
0: Ve evet, bu ya hayat tarzında.
1: Evdeki bir strestir. Bir gelin kaynana çekişmesi
0: evet,
1: gibi.
0: Evet.
1: Ya da komşuyla olan bağlantı. Ya da çocuğunun biri huysuzdur, aylazdır, söz dinlemez.
0: Çok doğrudur.
1: Yani çocukla olan bir strestir.
0: Hastalarda oluyor. Ve genellikle bu hayatını da değiştirecek şeyler değil. O yüzden hani biraz daha hani pozitif düşünmeye, hani gerekirse ilaç desteğiyle de bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz beraber hastalarla. Bu baş ağrıları genellikle bulantı çok nadir de olsa eşlik edebilir ama kusma eşlik etmez.
1: Tabii kusma
0: tedaviye iyi bir cevap verir. Böyle keskin bir ataklar şeklinde gelmez genellikle, hani migren gibi. Böyle hareketle, egzersizle baş ağrısını artıran bir faktör değildir egzersiz baş ağrısı. Böyle işlik eden bir görme bozukluğu vesaire de yok. Genellikle hastanın böyle boyun kısmındaki kaslarında da böyle şiddetli bir ağrı, oraya dokunduğunuz zaman da böyle fibromiyalji alt tabanında da olabilir. Zaten ortak olur böyle hastalıklarda. O yüzden böyle hastalara da bir anamnez alarak hastadan ve tetikleyen genellikle stres olduğu için hastayla beraber konuşarak bir tedavi düzenlenir. Genellikle dediğim gibi ya konuşarak bir şekilde çözülür ya da bir antidepresan
1: stres dağıtıcı ilaçlarla stres genelde ilaçlarla. O ilaçlar bağımlılık yapar mı diye sorarlar.
0: Bağımlılık yapmaz.
1: Yani alışkanlık ama yapar diye içmeyenler de var. Onu vurgulamamız
0: bağımlılık
1: lazım.
0: Yapma şeyi yoktur antidepresan.
1: Ama etkilenmesi için uzun süre kullanması lazım.
0: Etkisi, öyle evet,
1: 3-5 günde etkisini göstermiyor.
0: Evet, haftalar sonra ortaya çıkar etkisi. Hani biz 2-3 aydan en az 2-3 ay alınması öneriyoruz. Genellikle 3-6 ay arasındadır. Ve stresi ortadan kalkmadığı müddetçe alışkanlık ondan gelir. Yani hasta stresi atlatmıyor. İlacı bıraktıktan sonra tekrar başım ağrıyor diyor. Ama bu ilaca bağlı bağımlılığından kaynaklanmıyor.
1: Ama işte stres ortadan kalkmadığı için. Stres atmak da kolay değil ki. Yani gelin kaynana ne yapacaksın? Ya alıp başını
0: yani
1: kaçacağım
0: işte,
1: bir yerlere.
0: Ne yazık ki bazı şeyleri değiştiremiyoruz biz de. Ama dediğim gibi hani belli merkezlerde kognitif terapi, yani böyle davranışlar terapiler, işte hastayla konuşarak hani pozitif bakmaya teşvik ederek falan vesaire yöntemlerle, hani bunlar daha çok psikiyatrinin ilgilendiği alanlardır. Ama belki öyle yöntemler,
1: psikoterapiyle bunu alıştırmanın yoluna bakmak lazım diyorsunuz.
0: Evet. Ve her şeyde de hani gergin olmamak lazım. Yani tabii bazen böyle alternatif rahatlatıcı şeyler, hani spor yaparak, düzenli uyku, kas gevşetici sporlar, özellikle yogadır vesaire. Tabii ama ülkemizde de herkes yoga ulaşma şansı yok. Ama böyle şeyler tavsiye edilir. Yani kas gevşetici sporlara yönelmesinde. Bunlar hepsi stres ve kası gevşetir. Stresi de azaltıcı şeyler. Düzenli uyku, düzenli beslenme. Yani belki onlar en azından bunları yapabilir hastaya. Denemeye değer yani bence en az bu ilacı başlamadan önce. Diğer baş ağrısı migrendir. Zaten en çok yani hani şiddetli baş ağrıların en sık sebebidir. Özellikle bayanlarda aşağı yukarı her 5 bayandan biri migrendir. Erkeklerde bu oran daha düşüktür. Her 10 erkekten biri migren sıklığı vardır toplumda.
1: Neden bayanlarda daha fazla?
0: Şimdi
1: daha östrojen, çok hormonlarla
0: muhtemelen aynen hormonlara bağlanıyor genellikle. Yani çünkü şöyle tetikleyen bir sürü şey var migrenin, ama özellikle adet dönemlerinde genellikle hastanın migreni atağı olur. Yani o da adet döneminde hormonal bir değişikliğe meydana gelir. Hamilelik döneminde de aynı şekilde. Hamilelik döneminde mesela 3. ay ile 9. ay arasında genellikle migren sıklığı ve şiddeti çok ciddi bir şekilde azalır. O da muhtemelen hormonal değişikliğine bağlı. O yüzden hormon faktörü muhtemelen o yüzden kadınlardaki sıklığı daha fazla. Hormon değişikliği nedeniyle. Ve özellikle migrende de çok daha hani ispatlanmamış da, ama genellikle menopozdan sonra sıklığı ve şiddeti azalır. Genellikle ama aynı da kalabilir.
1: Değişmeyebilir de.
0: Değişmeyebilir. Yani. Ama çok aslında mesela diyor ben 45'ten 50'den sonra migrenim çok azaldı. O da muhtemelen hormonal etkisinden kaynaklanan bir şeydir. Önce migrenle hastayla geldiği zaman çünkü hastalar çoğu da ben migrenim diyor. Ama gerçekten migren olup olmadığını gerçekten bilmiyor. Yani her baş ağrısı tek taraflı bulantı kusma yapıyorsa migren dememek lazım. Bizim için süre çok önemlidir böyle hastalarda. Yani hasta eğer tedavisizse en az 4 saatle 72 saat sürmesi lazım baş ağrısı. Yani ilaç almadıysa. Tabii ilaç alarak zaten bu süre çok kısa oluyor. Ama hani yarım saatlik bir baş ağrısı tek taraflı kusma yapıyorsa da migren denmez. Yani en belirgin kriterleri süresi. Yani 4 saatle 72 saat arasında olması lazım. Muhakkak eşlik eden bir bulantı, kusma, ışıktan rahatsız olmak, sesten rahatsız olmak onlardan bir tanesi olması lazım. Bir de destekleyen başka bir şey. Yani tek taraflı olması, zonkleyici de tarzda olması, hareketle, egzersizle, merdiven çıkmakla böyle artması, şiddeti böyle hafif değil, orta ve ağır şiddette olması. Bunlar hepsi migren lehinedir. Ama şöyle hastalar geliyorlar bazen diyor aynı migren şeylerini anlatıyorlar bize. Kriterlere de uyuyor. Ama bir kez olmuş. Bir kez olduysa da gene migren diyemiyoruz. En az 5 atak geçirmesi lazım ki hasta ondan sonra migren dememiz lazım. Çünkü herkeste de bunu taklit edebilecek bir sürü nedenler var. O yüzden bir seferinde bir hastaya migren diye söylememek lazım. Genellikle hastaların akrabaların birinci derece akrabaların özellikle bayanlarda, annede, teyzede, halada, kız kardeşlerde, çocuklarda falan vesaire migren hikayesi de bulunmaktadır.
1: Yani bir aile geçişi olabilir diyorsunuz.
0: Aile geçişliği vardır. Zaten böyle daha çok bunlar aile yatkınlığı olurlar. Genellikle bir tetikleyen bir şey üstüne eklenince ortaya baş ağrısı, migren baş ağrısı ortaya çıkar. Hastalarının böyle migren ağrılarında da özellikle genellikle hastalarımızın baş ağrısı tutacağını önceden hissetmeye başlar. Bunları biz prodrom dönemi diyoruz biz. Yani hasta migren, baş ağrısı bu saatler günler önceden de olabilir. Yani bazı hastalarda fazla yemek yemeye başlar. Esnemeye başlar. Hiperaktivitesi, fazla hareket olabilir. Bazıları depresyona girer. Bazıları uyku hali başlar. Ama genellikle hastalar ne... Bunlar böyle bir şeyi tarif ederek biliyorlar birkaç saat sonra benim başım tutacak diye. Yani o ama bütün hastalarda değil yani %30 ile 60 arasındaki hastalarda hani bir başlamadan önce böyle bir semptomlar
1: bir haber veriyor,
0: bir haber veriyor ve başım bir gün tutacağını hissederler. Şimdi hastaların genellikle migren böyle iki ana grupa ayrılır. Auralı ve aurasız. Aura ne demek? Böyle aura baş ağrısından önce bir nörolojik ön belirtidir. Genellikle görsel yani görmeyle ilgili bir değişiklik şeklinde. Hani böyle iki tarafta zikzaklar şeklinde parlak ışıkların görmesi ya da bazı hastaların tek tarafta bacakta ya da kolda uyuşma olabilir. Konuşma bozukluğu olabilir. Ama bunların süresi çok önemli bizim için. 5 dakika ile 60 dakika arasında olması lazım. Yani 60 dakikadan fazlaysa biraz daha farklı bir şeyi araştırmak lazım.
1: Felç gibi olur o zaman.
0: Evet, o zaman onunla karışabilir. Hani bu auralı migren hastanın %15-20 civarında bu auralı migren tipinde olur ve bunların arkasında baş ağrısı başlar. Şimdi ama genellikle %80-85'ine yakın aurası olmuyor. Yani bir ön belirtisi olmuyor ve baş ağrısı.
1: Birdenbire fırtına esmeye başlıyor.
0: Başlıyor.
1: Şimdi şiddetli bir baş ağrısı.
0: Şiddetli, tek taraflı şeklinde oluyor.
1: Şimdi bir ağrı tuttuğu zaman ışıktan rahatsız oluyor. Sessiz, karanlık bir oda olsa da bir kafamı girerler. Dinlesem diyor. Aynen. Değil mi?
0: Evet. Çünkü ana kriterlerin arasında ses hassasiyet, ışığa hassasiyet, bulantı ya da kusma. Bunlardan bu dörtten biri muhakkak olması lazım ki migren diyebilelim. Eğer bunlar yoksa zaten migren değildir. En kesin tanısı değildir. Şimdi bir hasta bize migren tanısını koyduk. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi en önemli şey yani hani ilaçtan her şeyden önce pratikte ve hayat kalitesi. Şimdi migrenin tedavisi yok. Yani onu yok tamam, edecek tedavisi ortada kaldırdı. O yüzden bizim tüm amacımız bu ağrıları sıklığı ve şiddeti azaltmak. Başka bir şey değil. bu sıklığı, yani bu günlük yaşam aktivitesini hayatını etkilemeyecek bir şekilde bir düzeye indirmek lazım. Şimdi bazen

0: hastalarda böyle ayda bir tane, iki ayda bir tane, ayda iki tane olduğu zaman bu tip hastalarda da hani o dönemde hani ağrının başladığı dönemde akut tedavisini yani tablet şeklinde ağrı kesicilerle yaklaşıyoruz, hastaya veriyoruz. Ama bu sıklık fazlaysa, özellikle haftada birden fazlaysa, bir ya da fazlaysa muhakkak bir önleyici tedaviye geçmek lazım. Yani ağrısı olsa da olmasa da her gün bir ilaç kullanması lazım.
1: Ki bu nöbetler gelmesin diye. Ki yani bu ağrı krizleri gelmesin diye.
0: Muhakkak gelecek ama bu sıklığın ciddi bir azalma olur. Ağrı geldiği zaman şiddetinde bir azalma olur.
1: Hafif geçer yani.
0: Hafif geçer.
1: Çok sıkıştırmaz onu.
0: Sıkıştırmaz. Şimdi akut tedavi dediğimizde baş ağrısı olduğu zamanlar genellikle ağrı kesiciler, parasitamol ya da nonsteroid antiinflamatuar grubundan ya da migrene özel triptan grupları dediğimiz ilaçlar kullanabiliriz ve genellikle bunlar hastamıza iyi geliyor. Tabii o seçimi hastaya göre yapıyoruz, yan etkisine göre, işte oradaki yaşı, yan etkisine göre belli seçimler yapıyoruz, onu hekim yapıyor. Eğer önleyici tedaviye geçeceksek genellikle iki tane ana ilaçlarımız var. Bir kısmı eğer dediğim gibi biraz önce gerilim tipi baş ağrısı stresle birlikte seyrediyorsa ve migreni tetikleyen en belirgin stres faktörü varsa, o zaman daha çok antidepresan şeklinde başlayabiliriz. Ama yok, böyle stres faktörü ön planda değil. Genç bir hasta, genellikle küçük dozda belli kalp ilaçlarımız var. Ama bilinmeyen bir yolla bir şekilde bu migren ataklarını sıklığını azaltır. Yani bir kalp ilaçlarımız var, bir antidepresan ilaçlarımız var. Çok nadir de böyle nöbet, epilepsi ilaçları da kullanabiliriz böyle hastalarda. Ama onlar daha çok nadir durumlarda. Yani hastanın seçimi tamamen hastanın yaşını, ilacın yan etkisi, tetikleyen faktörlerine göre seçimi beraber yapılır hastayla. Ama en önemli şey hastanın tetikleyen faktörlerden uzak kalmasıdır. Yani belli tetikleyen faktörlerini biz biliyoruz. Bütün dünyada da belli, yani belli yemekler, çikolatadır, peynirdir, kuru yemiş, bazı alkoller, şaraptır vesaire. Bunlar tetiklendiği bellidir. Ama herkes aynı yemekten tetiklenmeyebilir. Bazı hastalar gelip çok bilmediğimiz bir şeyden migreni tutar. O yüzden hasta çok önemli. Bunların, bu tetikleyen faktörünü keşfedip saptamasıdır. Yani
1: kendisi, ondan uzak kalacak yani.
0: Ve ondan uzak peynirse kalmaya çalışır.
1: Peynirden uzak kalacak. Ondan, çikolataysa çikolatayı fazla
0: bütün
1: yemeyecek.
0: Bütün tetikleyenlerde kendisini keşfedip uzak kalması lazım. Yani asıl tedavimiz en önemli şey budur ve en çok ihmal edilen şey budur aslında. Bazen bildiğimiz uyku düzensizliği, uyku düzensizliği, aşırı uyku ve uykusuzluk migreni tetikleyebilir. Aşırı fiziksel aktivite, bazı hava değişikliği, yani mevsim, sonbaharlarda, ilkbaharlarda, lodoslarda, işte nem değişikliği, oran değişikliğinde bir şehirden başka bir şehire gitmek. Bunların hepsi migren atağı tetikleyebilir. Belli dediğim gibi biraz önce hormonal değişiklikleri, adet dönemleri vesaire, onları tetikleyebilir. Stres çok önemli bir tetikleme faktörüdür. Beslenme dedim, az yemek ya da açlıkta da tetikleyebilir. Yani onlara dikkat etmek lazım. Yani bazıları mesela hastalar düzenli uyku var. Ama mesela hafta sonu çalışmıyorlar, fazla uyuyorlar. Fazla uyudukları için migren tetiklenebilir. Yani hani uyku düzensizliği, genellikle uykusuzluk ama fazla uyku da olabilir tetikleyen faktör. O yüzden bunları hepsini teker teker hasta düşünmesi lazım, saptaması lazım ve uzak kalmaya çalışacak bunlardan. Şimdi başka ne olabilir? Bu hastalarda sadece hani bu sık böyle gözden kaçırılan şey ilaç kullanımı. Hastalar hepsi çok ilaç kullanıyorlar. Ellerinde bir sürü ilaçlar var. O şekilde polikliniğe geliyorlar. Ona mutlaka ve mutlaka dikkat edilmesi gereken, ilaç kullanımına çok dikkat etmesi gerekir. Niye? Çünkü fazla ilaç kullanmasına bağlı baş ağrısı olabilir. Yani ağrı kesici fazla kullanıyorsunuz diye başınız ağrıyabilir. O çok önemlidir. Özellikle ağrı kesiciler, bu bahsettiğimiz nonsteroid antiinflamatörler grubunda, eğer ayda 15 taneden fazla kullanıyorsa bu riski vardır bu hastalar. Triptan grubu dediğimiz hani
1: daha kuvvetli ilaçlar,
0: daha kuvvetli migren ilaçlarında mesela 10 taneden fazla kullanıyorsa ayda, bunlar hepsi ilaca bağlı baş ağrısı tetikleyebilir.
1: Ya ve fazla doz olduğu için tabii.
0: Fazla yani, doz olduğu için vücut alışır muhtemelen, evet. şeyi eşiği de düşüyor. Muhtemelen ona bağlıdır.
1: Kafasına göre ve almasın yani.
0: Hekim almasın. Mümkün oldukça almasın. Yani ağrı kesiciler özellikle ayda 15 taneden fazla olmasın. O da gün aşırıya tekabül ediyor. Ya her gün almasın. Sabretsin biraz. Her şeyine baş ağrı kesici kullanmasın. Ve ilaca bağlı baş ağrıları genellikle tedavisi biraz zor olur. Çünkü bunların yavaş yavaş ilaç dozlarını azaltmak lazım. Uzun bir süre, aylar alır ve hasta çok ızdırap çeker. Çünkü ağrı kesiciye alışmış ve ağrı kesiciye biz kesiyoruz. Çok uzun bir süre alabilir. Biz ama yanında bir destekleyici başka tür ilaçları verebiliriz. Bu süreyi rahat atlatması için. Yani bunun dikkat etmesi gerekir bence.
1: Evet, yani hekimden bağlantısını koparmayacak. Düzenli ilacını kontrollü alacak. Bir de aşırı doz kafasına göre ilaç almayacak. Değil mi? Özetle toparlayacak olursak tabii, böyle. Tabii. Bir de en önemlisi stresten, sıkıntıdan
0: stres
1: uzak duracak.
0: Stres önemli bir faktördür. Bütün baş ağrıların altında yatan en büyük faktördür.
1: Stres faktörü neyse ondan uzak duracak.
0: Uzak duracak.
1: Gerekirse psikiyatrik yardım alacak, psikoterapi alacak. Yani kendisini rahatlatacak.
0: Düzenli uyku, düzenli spor, düzenli beslenme, bunlar hepsi hem strese iyi gelir hem migrenin de iyi gelir.
1: Spor da, unuttuk. Düzenli spor, spor çok, ve çok düzenli beslenme. Bu da çok önemli.
0: Çok önemli bunlar.
1: Evet. Bize ayrılan sürede burada doldu. O yüzden dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta bir başka uzmanla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
0: İyi günler size.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Bugün de bizleri evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza davet ettiğiniz, misafir kabul ettiğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, geçen hafta

haftaki programımızda Edirne'nin fethini sizlere anlatmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sultan Murat, Edirne'nin idari işlerini yoluna koyduktan sonra Dimatoka'ya giderek bir müddet için burayı kendine karargah yaptı. Lala Şahin Paşa'yı kuzeyde Filipe ve Zara taraflarına sevk ettiği gibi Evrenoz Bey'i de Batı Trakya'ya Kümülcine'nin zaptıyla görevlendirdi. Edirne'nin fethinden sonra kısa sürede pirinç ziraatıyla meşhur olan Filipe ve Kümülcine ile o havalideki bazı yerlerin Osmanlıların eline geçmesi, Bizans, Bulgar ve Makedonya'daki Sırpların birbiriyle irtibatını kestiği gibi bu memleketleri de tehdit ediyordu. Bundan dolayı Filipe ve Edirne'nin geri alınmasını zaruri gören Balkan devletleri bir taarruza hazırlanmaya başladılar. Düşmanın er geç toplu olarak hücuma geçeceğini tahmin eden Murat Han, fethedilen yerlere mütemadiyen Anadolu'dan göçmen naklederek bölgede Müslüman nüfusun artmasına gayret gösterdi. Osmanlı'nın adil idaresinden memnun olan Hristiyan ahaliden beklediği yardımı göremeyen Bizans, Osmanlı Devleti ile anlaşarak onun fütuhatını tanıdı. Ayrıca bu fethedilen yerleri geri almak için herhangi bir harekata da girişmeyeceğini, Osmanlıların Anadolu'da yapacakları herhangi bir harekata da onlara yardım edeceğine dair söz verdi. Kıymetli dinleyenler, bugünlerde elde edilen yerlerin Osmanlı Devleti'nin ileride yapacağı büyük fütuhatlara temel teşkil edeceğini bilen Murat Han, teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Fütuhatın genişlemesi sebebiyle askeri sınıfların şehri işlerine bakmak ve hükümdarlarla seferlerde bulunmak ve aynı zamanda ilmiye sınıfının en yüksek derecesi olmak üzere kaz askerlik memuriyetini ihdas etti. İlk kaz askeri olarak da Bursa kadısı, büyük alim ve devlet adamı Çandarlı Kara Halil Hayrettin Efendi'yi tayin etti. Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfa ait davalara bakmak üzere ihdas edilen bu hakimlik makamı ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerindendi. Abbasilerde Kadül Kudat adında kadıların tayin ve hükümlerini kontrol eden bir mevki vardı. Abbasi devlet teşkilatını model alan sonraki İslam devletlerinin hepsinde farklı isimlerle de olsa bu makam bulunmaktaydı. Endülüs'te Kadısül Cema'a, Selçuklarda Kadı-ı Leşker, Memluklarda Kadıl Asker deniyordu. Emevilerden itibaren ayrıca ordu kadısı olarak daha alt bir rütbede Kadıl Cünt bulunmaktaydı. Asker kelimesi İslam devletlerinde resmi hizmet gören ve devlet hazinesinden maaş alan yüksek veya düşük rütbeli bütün memurlar için kullanılan bir tabirdi. Kaz asker, Divan-ı Humayun toplantılarının azalarındandı. Vezir Azam'ın başkanlığında Kubbealtı denilen mahalde toplanan divanda, vezirler sadrazamın sağında ve kaz askerler de solunda otururlardı. Bunlar için içtimada eğer varsa kendi kaz askerlik mıntıkasında divana kadar gelmiş hukuki davalara bakarlardı. Kıymetli dinleyenler, kaz askerler divan toplantısı ve yemekten sonra önceleri her içtimada ve sonraları haftada iki gün vezirlerden evvel padişah tarafından huzura kabul olunurdu. Burada yaptıkları işlere dair mütalalarını söyleyerek akliye defterleri denilen kadı defterlerini okuyup bunda tayin edecekleri kadıların isimlerini ve nereye tayin edeceklerini arz ederlerdi. Bunun üzerine padişah bu tayin edilecek kadıların ehil olup olmadıklarını sorar ve yaptıkları tayinleri kabul ederdi. Davalar vaki itiraz üzerine kadılıktan gelmişse yeniden görülüp karara bağlanırdı. Vezir-i Azam kaz askerin verdiği hükümden şüphe ederse yeniden tetkik ettirirdi. Eğer divanda görülen davada kaz askerin tarafsız olmadığı iddia edilirse azledilmiş kaz askerlerden biri davayı dinleyip hüküm verirdi. Kaz askerin Divan-ı Humayun'da dava dinleme vazifelerinden başka

salı ve çarşamba günleri müstesna olmak üzere her gün konaklarında divan kurup kendilerine ait veya kendilerine havale olunan hukuki işlere bakarlardı. Kazaskerlerin konaklarındaki divanlarında birer naipleri olup ehemmiyeti haiz olmayan davaları bunlar dinlerlerdi. Kalabalık bir kalem heyeti bulunur ve verasete dair davalarla meşgul olurlardı. Yine kazaskerlerin mahiyetinde zabit katibi makamında olarak daimi surette vekai katibi bulunur. Davacılara sorulan suallerle verilen cevapları hülasa ve muhakemenin safahatını zapt ederek neticesine göre kat'i hüküm vermeye müsait bir hülasa kalem alırdı. Sevgili dinleyenler, ayrıca kazaskerlerin kazasker kaleminin amirliğini yapan tezkereci, tayin işleriyle uğraşan kalemin müdürlüğünü yapan rüznameci, kadıların durumlarını bildiren defteri tutan matlapçı, büyük kadıların gönderdikleri evrakın mühürlerini kendi yanında bulunan o şahsın mühürüyle kontrol ederek böylece suistimal ve sahtekarlıkların önüne geçmekle görevli tatbikçi, kazaskerle ilgili tüm yazışmaları idare eden mektupçu, para işleriyle meşgul olan kethüda ünvanlı yardımcılar vardı. Kazaskerler ayrıca müderrislerin tayininde de vezir-i azamlara arz ve delalette bulunurlardı. Kadı ve müderrisler tayinleri keyfi yapılmaz, kazasker Divan-ı Humayun günü padişahın huzuruna çıkar, getirdikleri defterdeki isimleri okuyarak salahiyeti dahilindeki müderris ve kadıların tayinlerine müsaade isterdi. Bütün müderris ve kadıların tayinlerinin kendilerine ait olduğu zaman da vezir-i azamın muvaffakatını alırdı. Sevgili dinleyenler, kazaskerlerin tayinleri vezir-i azamların padişaha arzı ile yapılırdı. Kazaskerlerin görev süresi 2 yıldı. Kazasker olan zat birkaç kez aynı makama gelebilirdi. Padişahlar sefere çıkarken kazaskerler de muhakkak sefere iştirak eder, padişahın yanında olurlardı. Vezir-i azamların serdar ekrem olarak gittikleri seferlerde ise kazaskerlik namına bir ordu kadısı vazifelendirilirdi. Sultan Murat Han fütuhat hareketinden ziyade gerek kendi tebaasına gerekse kafirlere adaletle hükmetmeyi baş vazife olarak görüyordu. Adaletin olmadığı bir memlekette Bizans'ta olduğu gibi gerileme ve çöküş başlayacağını çok iyi biliyordu. Bu sebeple askeri teşkilatça iyileştirme yaparken adalet sistemini de ideal hale getirmeye gayret gösteriyordu. Kıymetli dinleyenler, Murat Han ilmine ve adaletine güvendiği hocası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı ilk kazasker tayin etmiş, ona kazaskerlik müessesesinin altyapısını ve teşkilatını oturttuktan sonra Vezir Sinaettin Yusuf Paşa'nın yerine Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı vezir tayin etmişti. Karamanlı Molla Müslüm'ün teklifiyle Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa maliye müessesesini de islah ederek gelirlerin artırılması için çalışmalara başladı. Murat Han'ın amacı fütuhatın gerçekleşmesi için çok para ve kaynağa ihtiyacı vardı. Bunu da ancak ilim erbabının yapacağı düzenleme ile elde edebilirdi. Vezir tayin ettiği Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa devletin gelirlerini artırmak için kolları sıvadı. İslam hukukuna göre muharebelerde elde edilen ganimetlerin 1/5 devletin hakkı olduğundan Pençik Kanunu çıkarıldı. Zapt edilen yerlerde Osmanlı Devlet Teşkilatı tesis edildi. Fethedilen yerlerin tahrici yapıldı. Kimse aç ve açıkta bırakılmayıp fakir zengin, Müslüm, gayrimüslim herkes huzura kavuşturuldu. Zaten nizam-ı alemin amacı da buydu. Sevgili dinleyenler, Sultan Murat Han Bursa'da teşkilat işleriyle uğraşırken Filipe'nin fethi sırasında komutan Andreas, Sırp Kralı 5. Uraş'a sığınıp Osmanlıların faaliyetleriyle ilgili geniş malumat vermişti. Osmanlı ilerleyişinin durdurulması halinde Avrupa devletleri ve Hristiyan aleminin aleyhine çok büyük hadiselerin meydana geleceğini bildirdi.

Balkan milletlerinin korkularını değerlendiren Papa 5. Urban, uzun zamandan beri Rumeli'de büyük çarplı Müslüman katliamı gerçekleştirdiği için Karacabey tarafından idam edilerek cezalandırılan Papaz Hristo ve adamlarının Osmanlılar tarafından Hristiyan din adamı katliam yapıldığı şeklinde bir yaygara kopararak Hristiyanları Müslümanlara karşı bir bayrak altında toplamaya çalışıyordu. Papa 5. Urban'ın bu haçlı birliği gayretleri sonucunda Macar Kralı Lajos, Sırp Kralı Uroš, Bosna Kralı Tvartko, Eflaklılar ve Bulgarlar birleşerek çok büyük bir haçlı ordusu meydana getirdiler. Hristiyan krallar Sultan Murat Bursa'dayken Müslümanları Rumeli ve Balkanlardan çıkarmak istiyorlardı. Zira teşkil ettikleri çok kalabalık orduyla bunu başarabileceklerine inanıyorlardı. Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa bu çok önemli durumu Sultan Murat'a arz etti. Ayrıca Hristiyanların yağma ve talan katliam adetleri olduğu için çok kalabalık olduklarından bölgedeki bütün Müslümanları katledeceği endişesiyle Büyük Mücahit Hacı İlbey'i kumandasında 10 bin kişilik bir akıncı ordusunu düşmana karşı göndererek düşmanın durumunu öğrenmek istedi. Sevgili dinleyenler, Hacı İlbey'i Haçlı ordusunu karşılamaya gittiğinde ovaları, dağları kaplayan mahşeri bir kafir güruhunu gördü. Yanına aldığı 40 serden geçtiği gazi ile birlikte Haçlı ordusunun dört bir ucunda keşif yaptırdı. Kafir ordusu geliş istikametinden çekirgelerin ekin tarlalarını yiyip bitirmesi gibi Müslüman soyunu kurtarak Edirne'ye doğru ilerliyorlardı. Haçlı ordusunun sivil Osmanlı halkına karşı yürüttüğü katliam hakkında daha detaylı bilgi almak ve Müslümanları nasıl koruyacağının planlarını yapmak maksadıyla gece boyu keşif yapan Hacı İlbey'in bir husus dikkatinden kaçmadı. Bu Haçlı sürüsü buraya gelene dek çok zulümler yapmış, sivil, masum, kadın, çocuk, yaşlı önlerine gelenleri işkenceyle öldürmüş, hayvanlarını telef ederek ekinlerini yakmışlardı. Zalimin hasmı Cenab-ı Hak olduğuna göre bu zalim kafirler bu yaptıkları zulüm ateşinde yanacaklardı muhakkak. Kıymetli dinleyenler, Haçlı askerleri öylesine kendilerinden emin görünüyorlardı ki bu kalabalık Haçlı ordusuna kimin gücü yetebilir diye böbürleniyorlardı. Sazlar çalınıyor, askerin arasına getirdikleri fahişelerde fuhuş yaparken şarap içip çılgınca eğleniyorlardı. Buraya gelene kadar hiçbir engelle karşılaşmamışlardı. Hani nereydi o kahraman Osmanlı akıncıları? Bu kalabalık Haçlı ordusunu görünce kaçacak delik aramış olmalıydılar diye düşünüyorlardı. Yaşlı ve tecrübeli Osmanlı Akıncı Bey'i Hristiyan askerlerindeki bu rahatlığı gözünden kaçmamıştı. Onların bu neşesi ve rahatlığını hemen değerlendirmeliydi. Biraz sonra bu sarhoş kefereler uyuyacaklardı. İşte bu uyku onların son uykusu olmalıydı. Hacı İlbey'i gece yarısını bekledikten sonra 10 bin kişilik ordusunun merkezinde kuşatma vaziyeti almış, sağ ve sol taraflarından sessizce Haçlı ordusunu kuşatmıştı. Binlerce askerin kuşatma harekatını hiç hissetmeyen Haçlı ordusu kılıçtan geçirilmeye başlanınca kendilerine gelmişti. Ama iş işten çoktan geçmişti. Papa 5. Urban'ın yıllardır organize etmeye çalışarak teşekkül ettiği Haçlı ordusu birkaç saatte kılıçtan geçerek can vermişlerdi. Kaçmaya fırsat bulabilenler de Meriç Nehri'nin soğuk sularında boğularak cehennemi boylamışlardı. Macar Kralı Lajos ve beraberindeki az sayıdaki asker tabanları yağlayarak kaçmayı başarabilmişler. Bunu da büyük bir şans görmüşlerdi. Tam yeri ağrırken 60-100 bin arasındaki olduğu tahmin edilen Haçlı ordusundan eser kalmamış, çok az sayıdaki kılıç artığı kendilerini memleketlerine atabilmişlerdi ancak. Kral Lajos, ölümden kurtuluşu her zaman üzerinde taşıdığı Meryem Ana tasvirinde hamlederek dönüşte İstiria'ya
onun adına bir kilise yaptırdı. Bu savaşta baskını gerçekleştiren yaşlı kurt Hacı İlbey'i ve Akıncıları kadar üstün dirayet göstererek padişahın yokluğuna aldırmadan savaşa karar veren Talat Şahin Paşa'nın da büyük payı vardı. Kıymetli dinleyenler, Sultan Murat Han müttefiklerin Edirne üzerine büyük kuvvetlerle geldiklerini haber alınca kuvvetlerini toplayıp Rumeli'den dönerken korsan gemileriyle kendilerini tehdit edebilecek olan Katalanların elinde bulunan Biga'yı kendisi karadan, Gelibolu'dan getirdiği donanma ile de denizden kuşattığı sırada düşman ordusunun sıpsındığı da yok edildiği haberi geldi. Kendisi de muhasaraya devam ederek Biga'yı alıp Bursa'ya dönmek için yola koyulmadan askere mola vermişti bu hadise. Sultan Murat Han askere verdiği molada da boş durmamış ve askeri de boş oturtmamış, onlara topluca ibadet ettirmiş, Kur'an-ı Kerim okutturmuştu. İlim ehli zatlar askere vaaz ederek askerin ilmini artırmaya gayret gösteriyorlardı. Sıpsındığı harbinde çok kalabalık bir Haçlı ordusunun imha edildiği haberi Sultan Murat'ın otağına bomba gibi düşmüş, Osmanlı askeri hep bir ağızdan tekbir getirmişlerdi. Namazdan sonra tüm asker padişahın zaferle ilgili bir sohbet yapması için sabırsızlandığı sırada Murat Hüdavendigar o tatlı sesiyle konuşmaya başladı. Benim mücahit cengaverlerim, yine bizim yüzümüzü ak ederek yeni fetihler yaptınız. Cenab-ı Hak da sizin yüzünüzü iki cihanda ak ve pak eylesin. Rumeli'deki mücahit kardeşlerimiz Haçlı ordusuna büyük bir darbe vurdu. Kefere ordusu tamamen telef oldu. Bu zafer Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsanıdır. Verdiğim nimetlere şükrederseniz nimetimi artırırım. Küfranı nimette bulunursanız o nimeti elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bizler de iman nimetinin şükrünü cihat ederek eda etmemiz gerekiyor. Sıpsındığı'da şehit olan Müslüman kardeşlerimiz cennet nimetlerine gark olurken ölen kafirlerse şu anda korkunç azap çekmektedirler. Padişahı tasdik ettiler. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam etmek sevdası ümidiyle sağlık ve esenlik içinde kalın.

konuşan tarih. Bekir Naz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

sizlerle birlikteyiz. Bizleri kendisine tanıtan, ona imanla şereflendiren Allahu Teala'ya hamd ederiz. Bizi peygamberlerin sevgisini kalbimize atan, peygamberlerini sevdiren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kılan, onun bir neferi kılan, bizi ona nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun tebliğ ettiği İslam'la şereflenmek büyük nimet, nimetlerin en kıymetlisi. Tabi her şeyin bir zorluğu vardı. İslam'ın tebliği, ilk olarak doğması ve yayılması çok büyük fedakarlıklar ve gayretler gerektirdi. İşte biz bu programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın kendisine tebliğ edildiği o son peygamberin neler yaşadığını, hangi fedakarlıklarda bulunduğunu, sahabe-i kiram efendilerimizin onun etrafında nasıl yer alışını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin evvelinde gösterilen fedakarlık, ortaya konan gayret ve samimiyet, o olayın hakikatini anlama açısından çok önemlidir. Düşünün, bizler bugün bir tarihi kazı çalışması yapıldığında, bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar, bir işte kemik parçası veyahut da eski döneme ait kullanılmış olan bir çömlek parçası veyahut da bir bardak gibi herhangi bir şey bulduğunda, bir eşyaya rastladığında ne kadar seviniyor ve hemen onu araştırmaya başlıyor. Acaba bu kaç yüzyıl önce olan bir hadise? İşte bu kadar yüzyıl önce bu bardak nasıl kullanılmış? Tarihçileri, arkeologları heyecanlandırıyor. Aslında bizim konumuz bunun çok daha ötesinde. Bizi daha çok heyecanlandırmalı. Çünkü biz 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Ve orada yaşananları, heyecanları, tedirginlikleri, sevinçleri bugünümüze aktarıyoruz. Bu bir eşya, bir eşyanın herhangi bir parçası değil, bir hayatın yaşanmışlığı günümüze aktarılıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok buhranımız, aşamadığımız pek çok sıkıntımız var. Onların birçoğunun ilacı da Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli yaşamında. Yani orası aslında bir eczane gibi, bir tıbbi laboratuvar gibi. Bizim hayatımızın laboratuvarı orası. Hayatımızın eczanesi, şifahanesi orası. Ve orada pek çok derde derman ve şifa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilaçları da kullanabileceğimiz seviyede, anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz ölçüde. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli, sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananlarınızdır. Ben aranızda ailesine en hayırlı davranan kişiyim buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin insanların ailelerinde hanımına, kocasına, çocuklarına iyi davranmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve onu en hayırlı kişiler sınıfına sokacağını beyan ediyor bu güzel ahlakın. Bunun gibi daha pek çok hadis-i şerifler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri, ayet-i kerimeler aslında bizi hayatın tam merkezine olması gerektiği gibi konumlandırıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslamiyet'i o ilk yaydığı sırada yaşadığı hadiselerden, sahabe-i kiram efendilerimizin onunla beraber yaşadığı hadiselerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiydi. Sadece Peygamber Efendimiz hicretmedi, sahabelerle beraber hicret etti. Yani bu aslında topyekün bir Müslümanların hicretiydi. Bu hicret çok stratejikti, çok önemliydi ve aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Çünkü onları ellerinden kaçırmak istemeyen bir güruh
bir müşrik

vardı. Onlar Medine'ye bir gidecek olursa ellerinden kaçacak ve orada güçleneceklerdi. Çünkü Müslümanların ne kadar dirayetli ve gayretli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabelerin hicreti gerçekleştiği gibi bir de onların, tabii bu olayın çok detayı var, çok teferruatı var. Onların bir de çocukları var. Şimdi düşünün, sahabeler hicret etmiş. Hani belki babalar, anneler, büyükler hicret etti ama bir de çocuklar var. Herkes bütün ailesiyle hicret edemiyor. Mesela önce kendisi gidiyor, sonra çocuklarını getirtiyor. Bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin ailesinde de bu böyle oldu. Kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte hicret etti. Ama onun bir de ailesi var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz var, Hazreti Esma var. Onların da bir de hicreti söz konusu. İşte bu olayı da Hazreti Ayşe annemiz bize şöyle anlatıyor. Yani Peygamber Efendimizin de çocukları var. Yani Resulullah aleyhisselam hicret ettiğinde Peygamber aleyhisselamın kızları da çocukları da hemen onunla beraber hicret etmedi. Hazreti Ebubekir Efendimizin ailesi, onların da hicretini planladılar. Hem Peygamber aleyhisselam hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten hicret ettiğinde Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Dolayısıyla da Peygamber aleyhisselam tek başına hicret etti. Ama çocukları var, kızları var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de para verdi. Peygamber aleyhisselam bunu niye yapıyor? Ailesinin geri kalanlarını getirmeleri için yapıyor. Tabi bu da bir tehlike. Yani tehlike henüz geçmiş değil. Her şey Resulullah aleyhisselatü vesselamın Medine'ye hicret etmesiyle bitmedi. Daha tehlike devam ediyor. Kendine bir şey olmadı ama belki ailesine bir zarar verilecek ki nitekim böyle bir hadisede buna benzer hadiseler de yaşandı. Efendimiz aleyhisselam 2 deve 500 dirhem de para veriyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam bu parayı babamdan yani Hazreti Ebubekir'den borç olarak almışlardı. Düşünün siz sizi yok etmek isteyen, öldürmek isteyen insanların bulunduğu beldeden hicret ediyorsunuz. Orayı terk ediyorsunuz ama çocuklarınız sizi öldürmek isteyen insanların beldesinde hala. Bu çok zor bir durum. Sahabeler böyle durumdaydılar. Ya Mekke'de onların başına bir şey gelse ne olacak? Nasıl müdahale edecekler? Nasıl savunacaklar? Onların hicreti nasıl gerçekleşecek? Hicret yolunda belki babasına gücü yetmedi ama çocuğuna gücü yetecek. Bunlar hep bir endişe, hem bir planlama. Düşünün ailemizden ayrıldığımızda, çocuklarımız bir yere gittiğinde, onların işte bir noktadan bir noktaya gelmesini, işte bir şehirden bir şehire, bir ilden bir ile veyahut da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesini planladığımızda anneler babalar olarak tedirgin oluyoruz. Yani işte falan yere işte otobüse zamanında ulaştı mı veyahut da uçağa zamanında gitti mi, orada bir aksaklık yaşandı mı, hele bir de aksaklık yaşansa ne kadar tedirgin oluruz. Bu Resulullah aleyhisselam, aile onun ailesi, sahabe efendilerimiz, aile onların aileleri. Peygamber aleyhisselam da bunu planlıyor. Kölesini, azatlı kölesi Hazreti Zeyd'i gönderiyor, 2 deve veriyor, 500 dirhem para veriyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den borç alıyor. Yani o Resulullah aleyhisselam ki düşünün, yani bunun iaşesini, bunun masrafını karşılamak için de Hazreti Ebubekir'den borç alıyor. Onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaçları için harcayacaklar. Çünkü yol var, yol uzun, gidecekler, alacaklar, ailesini dönecekler. Bunlar hep bir planlama. Hani aynı günümüzde nasıl bir seyahat planlarız, o zaman da öyle. Nasıl günümüzde işte mola yerlerinde veyahut da yolculuk esnasında ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi hesaplarız, onun için alışveriş yaparız. O gün de öyle. Yiyecek, içecek ihtiyaçlar için o parayı harcayacaklardı diyor. Onun için 500 dirhem de babamdan, Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'den borç aldı. Babam Ebubekir de radıyallahu anh

Bunlarla birlikte Abdullah bin Uraykıt'ı 2 veya 3 deveyle gönderdi. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de çok ferasetli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütün hayati merhalelerinde hep onun yanında yer almış. Böyle çok önemli yerlerde dokunuşlar yapmış. Develeri çoğaltmış, iaşeyi, maddi yardımı çoğaltmış. Diyor ki Abdullah bin Uraykıt da radıyallahu anh kardeşim Abdullah bin Ebubekir'e bir mektup yazarak ondan beni, annemi ve Zübeyr'in hanımı kız kardeşim Hazreti Esma'yı radıyallahu anha Medine'ye göndermesini istedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de böyle bir mektupla kendi ailesinin de dönüşünü planlıyor bu vesileyle. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Tabi bu bir hazırlık, bu stratejik bir konum, gizlenmeleri gerekiyor. Bunu ulu orta yapmamaları gerekiyor. Çünkü hep gözler onların üzerinde, Hazreti Ebubekir'in ailesinde, Resulullah Aleyhisselam'ın ailesinde. Ve böylece onlar yola çıkıyorlar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyr'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla 3 deve daha satın alıyor. Sonra da hep birlikte Mekke'ye varıyorlar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktılar. Zeyd'le birlikte Ebu Rafi, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde binti Zem'a'yı götürüyorlardı. Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızları, 3 kızı ve hanımı Hazreti Sevde annemiz. Düşünün yani. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın şimdi buradaki mesuliyetini düşünün. Onun heyecanını düşünün. Hani gitmiş Mekke'ye Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesini getirmekle mükellef. Onun kızları var, 3 kızı var, hanımı var, annelerimiz. Ya onların başına bir şey gelse? Yol uzun, tehlikeli, yürüyerek gidilecek, düşman var, sıcak var, çöl var, vahşi hayvanlar var. Her şey olabilir. Bugünden yarına da varmıyorlar. Bir hafta 10 gün sürecek bu yolculuk. Ve gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük heyecanlar yaşandığını anlıyoruz bu hadiselerle. Ve onlar böylece yola çıktılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ayrıca Hazreti Ümmü Eymen annemizle Üsame'yi de yanına alıyor. Bu şekilde sahraya geldik diyor. Yani bu yolculukta var olanlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz. Yani hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ailesi var burada, hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesi var. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve birden ürktü. Hani herkesin başına gelen hadiseler onların da başına geliyor işte. Yani deve ürker mi ürker. Böyle bir olay yaşandı. Annem, ey kızım hayvandan inelim diye bağırmaya başladı. Tedirgin oldu çünkü hayvanda ürkünce inelim dedi. Sonunda devemiz Herşa denilen dar bir yere geldiğinde orada sakinleşti. Böylece Cenab-ı Allah bizi kurtardı diyor. Yani düşünün deveyle yolculuk yapıyorsunuz. Aniden deveye bir şey oluyor yani. Birden hastalanabiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, huysuzlanabiliyor. Hani şimdi günümüzü düşünelim. Siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Araç bozuldu, otobüs bozuldu veyahut da yolculuk yaptığınız taşıtta bir sorun oldu. Bunlar bugün olabiliyor mu? Oluyor. O günde o günün taşıtları da develer olduğu için böyle hadiseler yaşıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Allah bize yardım etti. Deve sakinleşti ve Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Sonra biz Medine'ye geldik diye söylüyor. Tabii Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İşte Mekke'den çıktık, devemiz ürktü, Medine'ye ulaştık. Bunları söylüyorlar ama bunun bir de arka planında onların düşünün kurduğu hayaller var. Yaşadıkları tedirginlikler var, gerginlikler var. Yolculuk böyle turistik bir yolculuk değil. Rahatlamak için yapılan, kafa dağıtmak için yapılan bir yolculuk değil. Zor bir yolculuk. Kadınlar bunlar, hanımlar. En kıymetlilerin aileleri, en kıymetli aileler. Resulullah Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aileleri, hanımları, kızları. En değerli, kainatın en seçilmiş aileleri onlar. Ama onlar bile böyle bir yolculukta, böyle bir gayrette

Demek ki bizim de hayatta gayret göstermemiz, azim göstermemiz gereken pek çok nokta olabilir. Pek çok yerler olabilir. Biz de dinimiz için fedakarlık yapmaktan kaçınmamamız gerekir. Biz diyor Medine-i Münevvere'ye vardık. Ben babam Ebu Bekir'in radıyallahu anh kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyordu ve etrafına da hanımları için evler yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hem Mescid-i Nebevi var hem de onun yanında annelerimiz için, hanımları için, kızları için Peygamber aleyhisselam Efendimiz ev yaptırıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz aile efradını yapılan o yerlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Tabi hicrette kritik olan bir nokta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep'in radıyallahu anha annemizin hicretiydi. Hazreti Zeynep annemizin hicreti zor oldu. Kendisi yolculukta pek çok sıkıntılarla karşılaştı, eziyetle karşılaştı. Hani dedik ya, Peygamber aleyhisselamın ailesi bu. Onlar da tehlike altında. Resulullah aleyhisselam kurtuldu ama kızları var, ailesi var. Onlar da gelmesi lazım. Ya onların başına bir tehlike gelirse dedik. Mesela Hazreti Zeynep annemizin başına böyle bir tehlike geldi. Kendisi şöyle anlatıyor. Hazreti Zeynep annemiz Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı diyor ki, ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Sufyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek, ey Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyor musun dedi. Tabi daha sonradan o Hazreti Ebu Sufyan da Müslüman oldu, Hazreti Hint de Müslüman oldu ama o gün henüz Müslüman değillerdi. Hazreti Hint gelerek ona böyle hicret etmek istiyor musun dedi. Ben de hayır, böyle bir niyetim yoktur dedim diyor Hazreti Zeynep annemiz, Peygamber aleyhisselamın kızı. Hazreti Hint'e o gün böyle bir cevap veriyor. Hazreti Hint ise, ey amcamın kızı, benden saklama diyor. Çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir diyor. Ve Hazreti Zeynep annemiz diyor ki, kanaatime göre Hint bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu. Fakat ben korktuğum için hicret edeceğimi söyleyemedim diyor. Hazreti İbn İshak bundan sonrasını şöyle rivayet ediyor. Hazreti Zeynep annemiz yol hazırlıklarını tamamladı. Hint de, Hazreti Hint de ona yardımcı oldu. Hazırlıklarını tamamladı. Bundan sonra kayınbiraderi Kinane bin Rebi bir deve getirerek Hazreti Zeynep'i o deveye bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Şimdi gündüz vakti, Mekke'den çıkıyorlar. Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz bir deveyle Mekke'yi terk ediyor. Hazreti Zeynep annemiz devenin üzerinde bir hevdecin içindeydi. Develerin üstünde böyle bir tahtadan taht yapılır. Etrafı böyle tüllerle kapatılır. Böyle küçük bir oturak gibi, üstü de kapalı. Ona hevdeç deniliyor. O hevdecin içindeydi. Tabi hanımlar da görünmemesi için etrafı da böyle perdeyle kapatılırdı. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu Kureyşlilerden bazıları gördü. Onların böyle gündüz vakti Mekke'den çıktıklarını ve hemen onların peşine düştüler. Ve Zituva denilen yerde onları yakaladılar. Şimdi yakalayanlar gözü dönmüş müşrikler. Yakalanan Peygamber aleyhisselamın kızı Hazreti Zeynep ve onun devesini çeken Hazreti Kinane. İlk yetişen kişi de Hebbar bin Esved el-Fihri'ydi. Bu kişi mızrağıyla hevdeşte oturmak olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemize saldırmaya başladı. Mızrağını ona doğru, o hevdecin içine doğru sokmaya başladı. Rivayet edildiğine göre Hazreti Zeynep annemiz de o sırada hamileydi. Bu saldırılar esnasında kendisi de zarar gördü, hırpalandı ve çocuğunu düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöktü.

büyüklüğü ok torbasındaki yani sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. Bakın dedi. Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim. Böyle tehdit edince Kureyşliler hemen korktular ve daha fazla saldırılarını devam etmeyerek geri çekildiler. Daha sonra Ebu Sufyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve ona "Ey kişi" dedi. "Okunu bırak da seninle konuşalım" dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Sufyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. "Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen o belayı yani Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in aleyhisselam kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz asla olmaz. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Mekke'de sesler kesilip de herkes evine ve uykuya geçtikten sonra gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarırsın. Babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellemek için bir gayret içine girdiğimize inanır. Böylece Kinane ile Hazreti Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye ulaştılar. Hani burada ifade ettikleri hani gündüz vakti çıkarsa işte bu kendilerine bir hakaret olur ama gece vakti kimse görmeden çıkarlarsa hani kimse görmeden gittiler gibi anlaşılır diye böyle bir şey söylüyor ve onların gece vakti gizlice gitmelerini onlara söylüyor ama olan Hazreti Zeynep annemize oluyor ve gerçekten bu hadisede yaralanıyor. Bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kişi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i babasına götürmek üzere Mekke'den çıkardı. Fakat Kureyş'ten iki kişi onların peşlerine düşerek yetiştiler. Kavga çıktı, arbede yaşandı ve sonunda Kureyşliler onu yendiler, üstün geldiler. Hazreti Zeynep'i de itip kakaladılar, hırpaladılar. Hazreti Zeynep annemiz bir taşın üstüne düştü. Kendisi o sıra hamileydi. Bu düşmesinin etkisiyle çocuğunu da düşürdü. Onu alıp Ebu Sufyan'a götürdüler. Olayı duyan Beni Haşim kadınları geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Daha sonra Hazreti Zeynep annemiz muhacir olarak Medine'ye ulaştı. Hicretini tamamladı. Fakat o hastalık ve sıkıntıyı hiçbir zaman atlatamadı. Sonunda da hastalıktan vefat etti. Sahabeler onun şehit olduğunu söylüyorlardı. Peygamber aleyhisselam, "Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır." buyurdu. Hani Peygamber aleyhisselamın kızı, insanların en kıymetlisi. Düşünün, o yolda hırpalanmaktan, yere atılmaktan dolayı ve bir taşın üstüne düşmesinden dolayı çocuğunu düşürüyor. Bugün bizim burnumuz kanasa, bir yerimiz azıcık ağrısa hemen doktora koşuyoruz değil mi? Aman işte şuram şöyle oldu, buram böyle oldu, şuram ağrıyor, burada sancım var, sıkıntım var diye. Hazreti Zeynep annemizin ne doktoru vardı, ne doktora ulaşabildi. O yolculukta, o yaşadığı elim hadiselerden kim bilir ne kadar eziyet çekti, ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Tıbbi olarak da sıhhati bozuldu. Ama günümüzdeki gibi değildi. Buradan şunu görüyoruz, onların gerçekten çok büyük fedakarlıkları, çok büyük gayretleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre annemiz de Müslümanlardandı ve o da hicret ederek Medine'ye geldi. Çok ilginç ki babası Ebu Leheb lanetlenmiş, kızı Hazreti Dürre annemiz Müslüman. Ve Ebu Rafi bin Mualla ez Züraki'nin evine misafir oldu Hazreti Dürre annemiz. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek

Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresi indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla senin hicretin sana hiçbir fayda sağlamayacaktır dediler. Hani kızı Müslüman. Babası Ebu Leheb, müşrik. Bunun üzerine Hazreti Dürre, Peygamber aleyhisselama giderek durumu anlattı. Ve onların söyledikleri bu sözleri de aktardı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Dürre'yi teselli etti ve onu yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde Peygamber aleyhisselam minbere çıkarak şunları buyurdu. Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Hayyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir ikaz verdi. İşte Efendimiz aleyhisselamın ehli beyti hakkında dikkatli olmak, dikkatli konuşmak, onların velev ki aralarında meydana gelen bazı tatsız hadiseler bir insan olarak vuku bulsa da onlar aleyhine cümleler kullanmamaya ve söylediğimiz sözlerde seçici olmaya dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Ve o şefaatinden en başta yararlanacak kişiler de onun aile efradıdır, ehli beytidir. Günümüzde de ehli beyt vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama soyu ulaşan seyitler, şerifler vardır. Söylediklerimize, yaptıklarımıza, kalbimize ve dilimize mukayyet olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış oluyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin hicreti böyle olduğu gibi bir de amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah'ın yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hicreti var. O da şöyle anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizim hicretimiz Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicretinin 5. yılına denk geliyordu. Ahzab yani Hendek Savaşı yılı kardeşim Ebul Fadıl ve hizmetimizi yapan Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amir bin Avf kabilesinin oturduğu yere oradan da Medine'ye ulaştık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamı hendekleri kazarken gördük. O sırada ben 8 yaşlarındaydım, kardeşim Fadıl ise 13 yaşlarındaydı diye söylüyor. Yani düşünün Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın çocukları biri 8 yaşında biri 13 yaşında onlar dahi bu hicreti gerçekleştirdiler. Böyle tehlikeli bir yolculuğa katlandılar ve Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların güzel ahlakından, edebinden, İslam için ortaya koydukları gayretlerinden Cenab-ı Allah bizi de nasipdar eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenler bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Seyyidet Nefise. Senaryo Sevinç Çokum. Seslendirme yönetmeni Elif Baysal. Hanım Evliyalardan tefsir ve hadis alimi Seyyidet Nefise Hazretleri Hicri 145, miladi 745 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tahire ve Kerimetü'd-Dareyn lakaplarıyla bilinen Nefise binti Hasan, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh 4. göbek torunuydu. Yüce Allah onu ilim, cömertlik, itaat, ibadet zenginliği, şefkat ve sevgi bolluğu gibi vasıflarla donatmıştı. Önce Medine-i Münevvere'ye yerleşen, daha sonra Mısır'a giderek oradaki halkı aydınlatan Seyyidet Nefise Hazretleri ilmiyle alimlere hoca, dualarıyla Mısır'a bereket, insanlara şifa oldu.

0: Rüzgar kum fırtınasına dönmeden eve varabilsem. Deveye de bir şey oldu. Sanki adım atmak istemiyor. Allah Allah. Hadi bakayım uysal huylu devem. Eve geç kaldık. Biraz çabuk. Lübane Hatun'la çocuklar merak eder sonra. Aa, şu kumlara bata çıka yürüyen kadın da kim? Yolunu kaybetmiş birine benziyor. Pek de bitkin.
1: Rabbim, nasıl oldu da yavrumu kaptırdım o kuşa? Kim bilir hangi dağın başında dolanır durur. Kolum kanadım indi. Ben yavrum olmadan nasıl yaşarım? Erenlerden birini görsem de derdimi ona döksem, duasını alsam, o uzun gagalı kara kanatlı kuş nasıl dağıldı yavrumu? Rüzgarın savurduğu kumlar arasında beliren şu zat da kim? Seçkin birine benzer. Bu yana geliyor. Efendim, efendim, bana yardım edin efendim. Ne olur bana yardım
0: edin. Kızgın çöle yağmur gibi yaş akıtan kadın. Derdin nedir ki yüreğine sığmadı da deniz gibi taştı? Niye böyle saç baş yolarsın?
1: Ey Hazreti Hasan-ı Enver, seni kim tanımaz? Gelişinden belli. O mübarek soydan olduğun hemen anlaşılıyor. Yolundan çekileyim de basacağın yerde ayak izim olmasın.
0: Ey dertli kadın, dur da derdini söyle. Benden yardım istedin. Neden dövünüp duruyorsun? Kaybettiğin nedir? Para mı, mal mı, evlat mı, eş mi? Borca düştünse çaresi bulunur. Yok eğer eşini, evladını, canından birini kaybettinse onun çaresi yoktur.
1: Ey Hazreti Hasan-ı Enver, Zeyd Hazretlerinin cömert yürekli oğlu, bilirim borçlulara dayanamazsın. Sen ki babandan kalan borcu ödemek için babam Zeyd bin Hasan'ın borcunu ödemedikçe başım Mescid-i Nebi'nin tavanından başka bir yerde gölge görmesin diyensin. Benim derdim borç değil. Bir tanecik yavrumu bugün kara bir kuş kaptı. Sanki yüreğimi de söküp beraberinde götürdü.
0: Derdinin içine sığmayışının sebebini şimdi anladım. Vah talihsiz kadın. O kuş kim bilir hangi bulutun ardından koşmaktadır. Benim elimden ancak dua etmek gelir. Peygamber Efendimiz Allahu Teala indinde duadan daha makbul bir şey yoktur diyor. Rabbim, sen bu ümitsiz kadını yavrusuna kavuştur. Alan sensin, veren sen. Kaybetmenin acısını bulmanın sevinciyle ört.
1: Kanat sesi, işte o kara kuş. Oh, şükürler olsun Allah'ım. Geri döndü. Kakasında da yavrum. Yavrum.
0: Üzüntü, işte o sevinç. Benim yavrum. O kadar çabuk yer değiştirdi. İşte evladım kumlar üstünde. Kara kuş geri getirdi onu. Hadi artık üzülme. Duamızı kabul eden yüce Allah'a hamdolsun.
1: Kuş ilişmemiş yavrumun körpe yüzüne. Ey Hazreti Hasan-ı Enver, senin duan sayesinde evladıma kavuştum. Allah sana öyle bir evlat versin ki attığı her adım, söylediği her söz hayırlara sebep olsun. Onun bereketiyle susuz topraklar yeşersin. Onun duasıyla hastalar şifa bulsun. Açılmayan kapılar onun adımıyla açılsın. Geçilmeyen yollar onu görünce geçit versin. Onun ilmiyle karanlıklar dağılsın. İbadeti gecelere gündüzlere sığmayıp taşsın.
0: Ne düşünüyorsun? Dalıp gitmişsin hatun.
2: Ben mi? Hiç. Çocuklarımı seyrediyorum efendim.
0: Yalnız o kadar mı? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun?
2: Çocuklarımın içinden hayırsızı çıkmasın diye dua ediyordum.
0: Başka?
2: Yüzümde bir başka düşüncenin izi mi var yoksa?
0: Evet. Kutlu bir ışık görüyorum. Sanki bir müjde parıltısı. Ey

0: Abdullah bin Abbas'ın kızı. Müjdeler gizli tutulmaz. Söyle de bileyim.
1: Peki öyleyse. Allah izin verirse bir evladımız daha olacak. Demek ki bu 11. çocuğumuz. Gücümüz yetip onu da yetiştiririz inşallah.
0: Bu ne güzel müjdedir hatun. Bana o hayırlıların hayırlısı evladın müjdesini veriyorsun.

0: Müjde! Müjde ey Hazreti Hüseyin'e Enver! Bir kızın oldu.
1: Şükürler olsun. Demek bir kız. Bu çocuk cömertlikte eşsiz sevgili halası Nefise Hatun'a benziyor. Kız çocuk halaya çeker derler. Dileğim odur ki huyu suyu da ona benzesin. Zira Nefise Hatun halife eşi olunca böbürlenmedi. Yetimi, kimsesizi korudu. Onlara maaş bağlattı. Görmeyenlere göz, işitmeyenlere kulak oldu. Mescid-i Nebi'yi tamir ettirdi. Alimleri korudu. Onun için kızım halasının adını taşısın isterim. Onun da adı Nefise olsun. Ne dersin hatun?
2: Nefise. Evet, evet, Nefise olsun.
3: Vali geliyor! Vali geliyor! Medine-i Münevvere valisi Hasan-ı Enver Hazretleri geliyor! Açılın! Açılın!
1: Gördün mü Nefise? Şu insanların vali geliyor diye telaşına bak. Halbuki rütbeler, mevkiler gelip geçicidir. Benimki de elbette. İnsan başkalarının gıpta edeceği bir mevkiye sahipse kibirlenmemeli. Çünkü Peygamber Efendimiz kalbinde bir hardal tanesinin tartısı kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyuruyor.
4: Servet de geçici öyle değil mi babacığım? Asıl zenginlik insanın gönlündedir demiştin. Hem Peygamber Efendimiz kul tevazu edince Allah-u Teala onu itikat göklere kadar yükseltiyor demiyor mu?
1: Elbette.
5: Bu kız valinin kızı değil mi?
6: Evet. Henüz 5 yaşında. Hadis-i şerifleri, İslami bilgileri şimdiden biliyor.
5: Şaşılacak şey. Halinde tavrında da bir başkalık var. Sanki yetişkin bir insan gibi.
4: Nereye gidiyoruz baba?
1: Resulullah'ın kabri saadetine yüz sürmeye Nefise. Babam beni o kutlu mekana senin yaşındayken götürürdü. Bir gece Resulullah Efendimiz babamın rüyasına girmiş. Ya Zeyd, sen oğlundan razı olduğun için ben de oğlundan razıyım buyurmuş. Şimdi razılık dilemeye gidiyorum. Ben senden hoşnudum kızım. Umarım o da senden hoşnuttur.
4: İnşallah babacığım.

0: Nefise kızım, geceleri hiç uyumuyorsun. Ne zaman kapına varsam seni ibadet ederken görüyorum.
1: Siz de uyumuyorsunuz anneciğim.
0: Sen gençsin yavrum, uykuna ve gıdana dikkat etmelisin.
1: Haklısınız anneciğim, fakat benim gıdam ibadet ve ilim.
0: Ama zayıf düşersen ibadetini yapamazsın kızım.
1: Yarın Mescid-i Nebevi'ye gitmek isterim. Fıkıh ve hadis alimleri orada toplanıp ders veriyorlar. İmam Malik Hazretleri de geliyormuş.
0: Seni anlıyorum Nefise yavrum. Sen İslam ilimlerini öğrenmek için yaratılmışsın.
2: Önce Medineliler buyursun. Buyurun. Buyurun, şöyle buyurun. Hoş geldiniz.
1: İmam-ı Malik Hazretlerinin ilminden ben de faydalanmak isterim. İşte şuracığa oturayım.
2: Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır.
1: İmam-ı Malik konuşurken sanki bir aydınlık saçıyor etrafa. İlminden gözlerim kamaştı.
2: Kişinin faydasız şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir kişi bir söz söyler de o sözden dolayı cehennem ateşine düşeceğini hatırına getirmez. Bir kimse de bir söz söyler, bu sözden dolayı Allah'ın kendisini cennete koyacağı aklına gelmez.
3: Ya ilim efendim?
2: İlim bir nurdur. Allahü Teala bu nuru mümin kullarının kalbine koyar. İlim öğrenmek isteyen kimsenin Allah korkusunu daima her an duyması lazımdır. Şimdi ben bir soru sorayım. İşittim ki aramızda yaşça küçük fakat bilgisi üstün kimseler varmış. Ama onlar başlarını eğerek gerilerde oturup bize kulak verirlermiş. Seyyidet Nefise Hatun'u görmek isterim. Nerededir acaba? Yok mu? Ehl-i Beyt'ten Hasen-i Enver'in kızı Nefise Hatun nerede?
1: Buradayım İmam-ı Malik Hazretleri.
2: Seyyidet Nefise, hoş geldin kızım. Kendini neden bildirmezsin bize? Hadis ilminde üstünlüğünü işittim. Belki de bu hususta benden de ileridesindir.
1: Ey İmam-ı Malik Hazretleri, ben sadece bir dinleyiciyim. Sizin bilgilerinizin henüz eşiğindeyim. Benim bilgim sizinkine erişebilir mi? Dünyanın imamı, Hicaz Hatibi, Haremeyn Müftüsü ve Ümmeti Muhammed'in güneşi diyorlar size. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelir ki insanlar her tarafı ararken Medine'deki alimden daha alim bir kimse bulamazlar. Hadis-i şerifi sizin için söylenmedi mi?
2: İlim ilimden üstündür ey Nefisetül İlm.
1: Bana Nefisetül İlm dediniz.
2: Evet. Adının ilimle anılmasını istediğim için böyle dedim. Bundan sonra talebelerimiz senin de ilminden istifade edecekler. Sen İlmin bereketi olacaksın. Biz alimler dahi bu deryadan bilmediklerimizi öğreneceğiz.

0: Ey hatun, Nefise'yi evlendirme zamanı gelmemiş midir? Kureyş'in ileri gelenlerinden isteyenler var.
1: Nefise kendisini öylesine ibadete verdi ki ne kimseyi beğeniyor ne de gönlü evlenme taraflısı. Göçüp gitmeden onun da evini barkını görseydik.
0: Kısmeti kimse kendiliğinden ortaya çıkar. Benim Allah'tan dileğim ona layık bir eşi olsun.
1: İnşallah efendim, inşallah.
0: İshak-ı Muhtemen, bu gölgelikte beni mi bekliyorsun yoksa?
2: Evet efendim. Bir dileğimi arz etmek için buradayım. Eğer haddimi aşıyorsam affedin.
0: O nasıl söz Cafer-i Sadık Hazretlerinin benzersiz evladı. Biz ki aynı ağacın dallarıyız. Sen de çocuklarım gibi benim evladım sayılırsın. Söyle bakalım şu dileğini. Hadi çekinme.
2: Şey efendim, nasıl söylesem bilmem ki.
0: Evet.
2: Eğer bir hata işliyorsam, kızgın güneş beni çöl ortasında yakıp eritsin. Mum gibi damla damla akıp gideyim. Bir dileğim var. O dilek benim için gökteki yıldız kadar uzaktır. Yine de ümit denen şey yüreğimi zorlayıp duruyor.
0: Ey yüzünde Resulullah'ın izlerini gördüğüm İshak. Söyle, tez söyle. Seni dinliyorum.
2: Kerimenizi isteyen yüzlerce talip arasına ben de dahil oldum. Razı gelirseniz dünyaları bana vermiş olursunuz. Razı gelmezseniz dünyaların altında ezilip kalırım. Ama yine de vereceğiniz her cevaba karşı boynum eğiktir.
0: Demek öyle.
2: Dalıp gittiniz efendim. Bir şey demeyecek misiniz? Fakat cevap vermiyorsunuz. Nereye efendim? Cevap vermeden mi gidiyorsunuz? İşte Hazreti Hasini Yenver. Mescitten dağılanların arasında.
0: İshak. İshak-ı Muhtemen.
2: Beni mi çağırdınız efendim?
0: Evet. Seninle konuşmak isterim. Gel şöyle yürüyelim. Kızım Nefise ile evlenme talebinde bulunmuştum. O gün susup kaldım. Çünkü Allah'ın izni ve Hazreti Peygamber'in kavli olmadan sana cevap veremezdim İshak. Onun için susup kaldım.
2: Haklısınız efendim.
0: Dün gece rüyamda Efendimiz'i gördüm. Bana ey Hasan, Nefise'yi İshak'la evlendir buyurdu. Demek ki bu hayırlı bir izdivaç olacak. Evet İshak. Öyle şaşkın durma.
2: Birden şaşırdım da ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: İsteğin geri çevrilmedi. Nefise'yi sana eş olarak veriyorum. Birbirinizi kırmayın ve sonuna kadar birbirinize destek olun. İman ve bilgi yolunuz hep aydınlık olsun.

0: Ey Nefise Hatun, geceleri durmadan gözyaşı dökersin. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın? Bilmeden incittim mi seni? Evlat istedin, Yüce Allah bize Kasım'la Gülsüm'ü verdi. Söyle bana, neden gözyaşı dökmektesin?
1: Aklıma bazen babam düşüyor efendim. Bana ilim kapısının yolunu gösteren oydu. Onu kaybetmek beni yıktı. Bazen de acı çeken insanları düşünüyorum. Hastaları, şifa bekleyen kulları, feryadı duyulmayan, çaresi bulunmayan hastaları. Onun için ağlarım işte.
0: Böyle yaparsan hasta ve zayıf düşersin hatunum. İster misin seninle bir yolculuğa çıkalım? Önce Şam'a gideriz, sonra da Mısır'a geçeriz.
1: Mısır'a mı? Nil Nehri'nin bereketiyle dolup taşan diyarı Mısır'a gitmeyi kim istemez?
0: Evet hatun. Eğer gidersek o ülkenin asıl bereketi sen olacaksın. İlminle, dualarınla. Nil'in hayat verdiği o topraklarda bedeni ve yüreği şifa bekleyen çok insan var. Oraya gitmeliyiz. Ne dersin?
1: Peki efendim. Madem istiyorsunuz, Allah nasip ederse gideriz.
2: Seyyidet Nefise gelmiş, duydunuz mu?
3: Ülkemiz Seyyidet Nefise gibi bir İslam büyüğüyle şereflendi. Ne mutlu bize.
2: Evimiz, malımız, mülkümüz, aşımız ona feda olsun. Buyursun bizim eve. Nefise Hatun bizim evde kalıyor diye seviniriz, bayram ederiz.
4: Velilerden Hazreti Abdullah'a Cessas'ın boş evine yerleşmiş.
2: Onu dinlemek, duasını almak isteriz.
4: Sırası gelince bizi kabul edecektir, merak etmeyin.
1: Zeynep, şu ipleri bir an önce örelim de pazara gönderelim. Allah çalışmayanları sevmez.
5: Peki alacığım. Ama bugün ben sizden daha fazla ip öreceğim.
1: Hadi öyleyse yarışalım. Bir ziyaretçimiz olmalı. Açıver kızım.
5: Hala, halacığım. Kapıda Mısır valisinin gönderdiği bir elçi var. Bir haber getirmiş validen.
1: Validen mi? Niye acaba? Peki Zeynep, buyursun. Bekletmeyelim haberciyi.
6: Efendim, Nefisetü'l-Dereyn Hazretleri, Mısır valisi Sırrı bin Hakem selamlarını iletti.
1: Aleyküm selam. Yoldan gelmişsiniz. Buyurun, soluk alın.
6: Tez yola düşmem gerek. Önce üzerimdeki emaneti teslim edeyim de. Vali Hazretleri gönderdi bunları. Buyurun.
1: Nedir bunlar ey haberci?
6: Bu keselerin içinde 100.000 dinar var. Bunlar sıkıntı çekmeyesiniz, üstünüze başınıza, sofranıza harcayasınız diye gönderildi.
1: Demek öyle. Benim aşta giyecekte gözüm yoktur haberci. Bunu Vali Hazretleri de bilir. Yine de bu keseler gönlünün zenginlikleriyle dolu besbelli. Öyleyse onları geri çevirmeyip fakirlere dağıtsam bana darılmaz herhalde.
6: Yani parayı kabul etmeyip fakirlere mi dağıtacaksınız?
1: Evet,

0: Seyyidet Nefise, Seyyidet Nefise Hazretleri, bana vereceğiniz bir şey yok mu?
1: Bütün keseleri dağıttım.
0: Bana da pay düşseydi eksiğimi tamamlardım.
1: Üzülme, şu ördüğüm ipleri sana vereyim. Satıver, parası senin olsun. Demek ki senin de kısmetin bunlarmış.
0: Sağ ol ey Seyyidet Nefise Hazretleri, sağ ol.
1: Halacığım, karnım acıktı.
2: Sen karnını doyur kızım, ben oruçluyum.
1: Ama hala yiyecek bir şeyimiz kalmamış. Mutfak bomboş. Bir parça ekmekten başka bir şey yok.
2: Sahi mi? Dolaplar da mı boş Zeynep?
1: Evet hala.
2: Bir daha bak o zaman.
1: Aman Allah'ım, sepetler ağzına kadar meyve dolu. Dolaplarda peynir, hurma, ekmek, zeytin. Fakat demin bunlar yoktu. Nasıl olur? Halacığım, mutfak yiyecek dolu. İnanamıyorum.
2: Ey Zeynep, kim Allahu Teala'nın doğruluk üzere sadık bir kulu olursa Allah her şeyi onun emrine verir.
3: Nil Nehri'nin suyu hiç bu kadar azalmamıştı. Neredeyse tarlalarımız, bahçelerimiz kuruyacak Vali Hazretleri. Açlık, kıtlık kapımızda bekliyor.
4: Biliyorum, siz onu merak etmeyin. Mısır'ın eski bereketine kavuşması için Seyyidet Nefise'den dua isteyelim. Tez haberciler gönderilsin.
5: Peki efendim.
2: Ben dünyayı terk etmek isterim. Dünya beni terk etmiyor Rabbim. Toprağın suya, Mısır halkının senin nimetlerine ihtiyacı var. Rabbim, senin rızan için gündüzleri oruç tutar, dünya lezzetlerinden uzak dururum. Sense bana yiyebileceğimden fazlasını gönderir, evimi, mutfağımı nimetlere gark edersin. Rabbim, bana verdiğin gibi kuraklıktan kavrulan şu toprağa da bereket saç. Ne yiyip içeceğiz diye düşünen şu halkın yüzünü güldür. Ne olur. Ey Nil, duyuyor musun? Gök gürlüyor. Allahu Teala duamızı ne de tez kabul etti. İşte yağmur başladı. Şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun Allah'ım.
6: Bakın, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor.
7: Seyyidet Nefise, duaların kabul oldu.
8: Mısır'ın annesi, Allah senden razı olsun.
9: Allah razı olsun.

0: Yeteri bir deri kaçıldı. Su almaya başladık. Batıyoruz.
1: Eyvah.
2: Su var mı? Çatmaya çalışın. Çabuk olun.
3: Aman Allah'ım. Ne yapacağız şimdi? Batıyoruz. Ne yapacağız? Aman Allah'ım. Batıyoruz.
4: Elimden bir şey gelmiyor. Akdeniz'in sularına neredeyse gark olmak üzereyiz. Rabbim bizleri koru. Uzakta Mısır toprakları. Rabbim bizi karaya ulaştır. Senin ulaşamadığın kalp, erişemediğin kıyı yoktur. Bize merhamet et. O topraklarda Seyyidet Nefise diye bir hanım evliya yaşar. Senin kutlu ve cömert kullarındanmış. Sular onun duasıyla durulur. Tohum onun duasıyla bereketlenirmiş. Ey Rabbimiz, bu yüce gönüllü hatunun hatırı

Rabbim, fırtına da yağmur da senin kudretinledir. Gök karardı, Nil suları kabardı. Akdeniz kim bilir nasıl çırpınmadadır şimdi. Olur ki balığa çıkmış, seferden dönen tekneler, gemiler vardır açıklarda. Olur ki felaketin eşiğindedirler. Sen onları koru. Selametle yol almalarına, esenlikle kıyıya çıkmalarına yardım et. Dağ gibi yükselen dalgaların öfkesini söndür ya Rabbim.

0: Üstümüzde bir kuş beli. Bakın bakın. Yaklaşıyor.
1: Evet. Hayret, nereye geliyor? Hayret, bir şey yapıyor. Kırmızı bir şey.
2: Aslında geri bıraktı.
0: Evet, evet, bıraktı.
3: Nedir acaba?
1: Düşüyor. Yere düşüyor. Geç.
0: Hep bir bohça.
1: Evet.
0: Açın bakalım.
1: Ne var içinde?
0: İçi iplik dolu. Bunun bir anlamı olmalı. Bir bohça dolusu iplik.
4: Nedir acaba?
0: Evet, evet. Gemimizde açılan gediği bununla tıkayacağız. Tayfalar, hadi iç başına.
2: Hadi arkadaşlar.
1: Hadi,
2: hadi
1: arkadaşlar.
0: Yüce Allah Seyyidet Nefise'nin hatırına bizi geri çevirmedi. Bu yardım Rabbimizdendir. Şükürler olsun.

0: Nima!
1: Aç kızım, aç. Seyyidet Nefise Hazretleri evde mi kızım? Bilirim ibadetiyle meşguldür ama başım darda olmasa gelmezdim. Bir haber veriver ne olur. 4 yetim anası İplikçi Ayşe Hatun geldi diyiver.
0: Söyle Ayşe Hatun. İşte buradayım. Söyle derdini.
1: Aha, burada mıydınız Nefise Hazretleri?
0: Evet. Ne oldu?
1: Seyyidet Nefise Hazretleri, ben dul bir kadınım. 4 yetimim var. Geçimimi iplik yapıp satarak sağlıyorum. İpliklerimi her cuma pazara götürüp satarım. Bu cuma da yine iplik bohçamı başımın üzerine koyup pazarın yolunu tutmuşken tepemde bir kuş peyda oldu. Git derim gitmez. Git derim gitmez. Herhalde yuva yapmak istiyor diye düşündüm. Derken bohçayı kapı vermez mi? Bütün emeğim bir anda gitti. Üstelik parasız kaldım. Senden dua isterim Nefise Hazretleri. Sadece dua.
0: Üzülme Ayşe Hatun. Hele şu mindere otur, nefes al.
2: Zeynep!
3: Efendim anacığım.
2: Misafire nar şerbeti getir. Yorulmuştur, içi ferahlasın.
3: Peki anacığım.
0: Ya Rabbi, sen kullarına acıyansın. Senin merhametin sonsuzlukları kaplar. Bu yaşlı ve yoksul kadına yardım et. Ona ve yetimlerine acı. Onların sıkıntılarını gider. Yüzlerini güldür.
2: Zeynep! Kapıyı açıver. Hayırlı bir haber gelmiştir inşallah.
3: Halacığım!
0: Kapıda bir kaptanla tayfaları var. Seninle görüşmek isterler.
2: Kaptana söyle kızım. Buyursunlar.
4: Seyyidet Nefise Hazretleri, nihayet sizi bulabildim. Yoldan gelirim. Gemimiz demir attıktan sonra doğruca sizi aramaya koyuldum. Şükür ki bu memlekette namınızı şanınızı bilmeyen yok.
0: Hele nefes alın. Buyurun oturun şöyle.
4: Sağ olun. Fazla vaktim olmadığından hemen dönmem lazım. Gemimize buğday yüklemiş.

0: Akdeniz'de yol alıyorduk. Birden fırtına çıktı. Kuşun getirdiği ipliklerle açılan gediği kapattık. Gemimiz artık su almıyordu. Ayrıca fırtınada birdenbire dinmiş, sular yatışmıştı. Sanki az önce yaşadıklarımız bir kabustu. Yüce Allah, ettiğimiz duaları sizin hatırınıza kabul etmiş olmalı. Neyse, sağ salim kıyıya vardık. Size şükran borcumuzu ödemeden gitmeyelim dedik.
1: Bir felaketin eşiğinden dönmenize sevindim. Allah dualarınızı imanınız sayesinde boş çevirmemiş. Bize borçlu değilsiniz.
2: Nefise Hazretleri, benim içime şimdi bir merak düştü. Kaptanın gemisine gelen kuşun getirdiği iplik bohçası sakın benim olmasın. Kırmızı ipekten inci işlemeli bir bohçaydı.
1: Şüphesiz ki bugün buraya gelmeniz ve bu gemicilerle karşılaşmanız sebepsiz değildir Ayşe Hatun. Bana öyle gelir ki o iplikler sizin ipliklerinizdi.
0: Merakta kalmayın. O bohçayı yanımıza getirmiştik.
3: Tayfalar!
4: Buyur kaptan.
0: Bohçayı verir misiniz?
5: Buyur kaptan.
2: Evet! Evet, bu benim bohçam. İşte o, benim bohçam bu.
0: Demek ki biz senin ipliklerinle gemimizi kurtardık. O halde zararını ödemem gerekir. Şu keseyi alıver. İçinde 500 dirhem para var. Zararını bununla karşılarsın.
2: Sizin geminiz kurtulmuş ya, bana bu parayı vermeseniz de olur.
1: O senin hakkındır Ayşe Hatun. Geri çevirme. Çünkü sen 4 yetimin için çalışıp çabalıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben 2 zayıf kimsenin hakkına hürmet gösterilmesi hususu üzerinde duruyorum. Yetim çocuk ve aciz kadın buyuruyor.
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun.
6: Nefise, seni görmek, duanı almak isteyenler sokaklara sığınıyor. Bak, görüyor musun şu izdihamı? Söylesene, onların hepsini kabul edecek misin?
1: Onlar kim bilir hangi işlerini bırakıp, hangi sıkıntılara katlanarak bu sıcakta yola düşmüşler. Geri çevirmek olur mu?
6: Ey Nefise Tüttahire, bilirim, bu insanlar odalara sığmazlarsa senin gönlün o kadar geniştir ki orada yer bulurlar kendilerine. Korkum şu ki yorulup hasta düşeceksin.
1: Kapıları aç efendi, gelsinler. Benim için yol yürüyeni o kapıdan geri çeviremeyiz. O ayaklara borçlu kalırız sonra.
6: Pekala.
7: Enişte, enişte, halam seccadesinin üzerinde baygın yatıyor.
6: Ne, baygın mı? Şu mumu alıp hemen geliyorum. Nefise Hatun, hatunum, aç gözünü. Çabuk su getir Zeynep. Tabii, bu sıcakta onca kalabalığı kabul etmek kolay mı?
1: Efendi, bana ne oldu?
7: İşte su, halacığım, iç ne olur.
6: Nasıl? Açıldın mı biraz?
1: Merak etmeyin. İyiyim, iyiyim.
6: Gece gündüz hem ziyaretçi kabul ediyor, hem de ibadetlerini hiç aksatmadan yerine getiriyorsun. Artık Mısır yormaya başladı seni. Hem bu ev ziyaretçiler için çok dar. İstersen Medine-i Münevvere'ye döneriz.
1: Bana izin ver efendi. Düşüneyim biraz.
8: Vali Hazretleri, Seyyidet Nefise Mısır'dan ayrılmayı istermiş.
9: Mısır'dan ayrılmayı mı? Peki ama neden?
8: Oturduğu ev ziyaretçilerle dolup taşıyor. En uzak şehirlerden, köylerden insan kafileleri Seyyidet Nefise'nin duasını almak için yollara düşüyorlar. Kızgın çölü aşıp gelenler dahi oluyor. Daha geniş bir evde otursaydı sıkıntıları bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Herhalde ev dar geldiği için burayı bırakmak istiyor.
9: Seyyidet Nefise'ye Kahire'nin en geniş evini seçmek bizim için zor olmasa gerek.

0: Yeter ki kendisi Mısır'dan ayrılmasın. Bunu ona böylece iletin.
1: Baş üstüne efendim.
2: Ne düşünüyorsun hatunum?
3: Mısır halkı bana alıştı. Buradan ayrılırsam onca yetim, onca yoksul ne yapacaklar?
2: Vali hazretleri bize büyük bir ev tahsis edeceğini bildirdi.
3: Öyle sanıyorum ki Allah-u Teala bizi bu mekanda görevli kıldı. Burada kalalım efendi. Bizi arayanlar sağlığımızda ve öldükten sonra burada bulsunlar.
4: Seyyidet Nefise, sevgili komşum, kolay gelsin. Yine iplik mi büküyorsun?
3: Evet komşum, insanoğlu boş durmamalı.
4: Senden bir isteğim olacaktı Nefise Hatun. Benim çarşıya gitmem gerekiyor, kızımı yalnız bırakamıyorum. Kötürüm olduğundan aklım onda kalıyor. Ne olur, ben gelinceye kadar sende dursun. Hem iplik bükmene de yardım eder.
3: Elbette komşum, başımla beraber.
4: Sağ ol Seyyidet Nefise. Gidip getireyim kızımı.
3: Zeynep, komşumuz kötürüm kızını getirecek birazdan. Bir tabağa yemiş koy, beraber yersiniz.
5: Peki hala. Halacığım, neden onlara da Müslümanlara davranır gibi davranıyorsun?
3: Onlar bizim komşumuz. Başka dinden olabilirler. Ama onlar da insan Zeynep. Anası pazara gidecekmiş. Şu bahçede güneşlensin biraz. İşte bak, anası kucaklamış getiriyor. Rabbim, yürüyememek ne zor.
4: İşte geldim komşum. Şuraya oturtayım. Şöyle. Ben gideyim.
3: Güle güle git komşum. Kızını da hiç merak etme.
5: Size yardım edeyim. Ben de iplik bükebilir miyim?
3: Sen bilirsin kızım.
5: Bu iplikleri bükerken canınız sıkılmaz mı?
3: Bizim işimiz sabırdır kızım. Allah sabredeni sever. Bu büklümler bizim sabır imtihanımızdır. Eşhedü en la

0: أشهد أن لا
1: إله. Ezan okunuyor. Öğlen oldu. Abdest tazeleyip namazımı kılayım.
2: Ne güzel bahçe. İnsanın içi açılıyor.
3: Burası halamın varlığıyla güzelleşti. Halam nereye gitse orası güzelleşir, bereketlenir. Hastaların yanına varsa hastaları iyileşir.
2: Sahi mi?
3: Doğru söylüyorum.
2: Seyyidet Nefise benim bacaklarımı da iyileştirebilir mi? Kim bilir. İşte abdest alıyor. Ellerine değen su ince bir yol bulmuş, buraya kadar geliyor. Bu sudan bacaklarıma sürsem iyileşir miyim acaba? Zeynep doğru mu söylüyor? Bir denemeli.
3: Aa, ne yapıyorsun? Neden o sudan bacaklarına sürüyorsun? Sıcaktan bunaldın mı yoksa?
2: Evet biraz. Allah, ne olurdu ben de şu Zeynep kulun gibi yürüyebilseydim. Yürüsem, koşsam, başka hiçbir şeycik istemezdim senden. Daha ne zamana kadar anacığıma yük olacağım? Allah'ım, Seyyidet Nefise'nin parmaklarından dökülen suyun zerreleri hissiz bacaklarıma sanki can katıyor. Can geliyor bacaklarıma. İşte ayağa kalkıyorum. Bacaklarım duyuyor. Allah'ım, Allah'ım.
3: Şaşılacak şey. Nasıl kalkabildin?
2: Yürümek istiyorum. Yürümek.
3: Dur, yardım edeyim sana.
2: Hayır. Ben kendim başa almak istiyorum bunu. İşte adım atabiliyorum.
3: Halacığım. Komşu kızı yürüyor. Komşu kızı iyileşti.
1: Allah'ın gücü sınırsızdır. Merhameti ise sonsuz.

0: Seyyidet Nefise, sevgili komşum, kızım yürüyor. Senin sayende, senin evinde yürüyor.
1: Allah yürekten edilmiş duaları geri çevirmez komşum.
0: Seyyidet Nefise, kızımın iyileşmesini bizim için kutlu bir işaret sayıyorum. Bugüne kadar Hristiyan olarak yaşadık. Ama gördüm ki hak yolu İslam'mış. Bizler İslam'ın ışığından mahrum karanlık mağaralardaymışız. Kızım sizin bereketli bahçenizde şifa buldu. Bundan böyle bizim de İslam yolunu tutmamız gerek.
1: Allahu Teala İslam'ı seçmeniz için kızının hastalığını vesile kıldı. Bundan böyle siz de bu kutlu yolun yolcususunuz. İslam'a adım atmanız kelime-i şehadetten geçer. Buyurun, benim söyleyeceklerimi tekrar edin. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Seyret nefisi! Seyret nefisi!
1: Seyret nefisi hazretleri!
2: Buyurun, yüzünüz pek sararmış. Bu adamlar sizi nereye götürüyorlar evladım?
3: Beyimize götürüyoruz. Evet, beyimiz böyle emretti.
4: Beyimize götürüyoruz.
2: Fakat neden? Suçu nedir? Söyle evladım, ne suç işledin?
1: İnanın Seyret Nefis Hazretleri, hiçbir suçum yok. Yoksul ve garip bir kimseyim ben. O adam sadece eziyet etmek için yaşıyor. Ne zaman birine zulmetmek istese çarşıya pazara adamlarını salar. Onlar da garip ve güçsüz insanları toplayıp götürürler. Öyle zengindir ki Mısır hazineleri sanki onun elindedir. Zenginliğinden kuvvet alır. Bu defada kurbanlık benim. Ne olur benim için dua edin. Firavundan farkı yoktur onun.
2: Korkmayın evladım, Allah'a sığının. Sizin için dua edeceğim. Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
5: Hani nerede? Getirmediniz mi o serseriyi?
6: İşte efendim burada karşınızda.
4: Karşınızda mı?
5: Vallahi ne ediyorsunuz benimle? Ben kimseyi görmüyorum.
7: Yemin ederim ki o burada.
2: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
4: Efendim işte bakın burada karşınızda duruyorum.
5: Aman Allah'ım.
4: Nasıl göremezsiniz?
5: Sizi görüyorum fakat onu göremiyorum. Eğer sizi görmeseydim kör olduğuma inanabilirdim. Bu tıpkı hakikati görme işime benziyor. Mevcut ama ben göremiyorum. Çünkü gözlerim gaflet perdesiyle örtülü. Çünkü kalbimin ışığı sönmüş. Allah'ım, meğer ben ne zalim bir adammışım. Bağışla beni yardım. Bağışla.
8: Efendim, kendinize gelin.
5: Bağışla.
4: Efendim, üzülmeyin, kendinize gelin. Geçer efendim.
8: Sakin.
5: Asıl şimdi kendimi buldum. Kendimdeyim. Peki, söyleyin bana. Bu adamı buraya getirirken yolda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
7: Seyyid Nefise'ye uğrayıp duasını almak istedi. Biz de izin verdik. Nefise Hatun onun için dua etti ve dedi ki:
2: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
5: Dinleyin beni. Bu adamı salıverin. Ondan sonra Seyyidet Nefise'ye göndereceğim hediyeyi tez zamanda ulaştırın. İşte şu kesede 100.000 dirhem var. Bunu ona verin ve deyin ki bu Allah-u Teala'ya tövbe etmesine vesile olduğunuz kulun şükran borcudur.
9: Zeynep!
2: Buyur hala. Şu keseyi görüyor musun? Bunu bugün evimize gelen yoksullara dağıtacağız. İçinde 100.000 dirhem var. Fakat insan ömrünün ne zaman son bulacağını yalnız Allah bilir. Bu paraları dağıtamadan ölürsem üzerimde kalmasın diye o görevi sen yerine getirirsin.

0: O nasıl söz hala? Neden ölümden söz ediyorsun?
1: Ölüm her an bizimle beraberdir kızım. Ama bir saniye sonra, ama bir sene sonra. Onun için şu emaneti dağıtamadan ölürsem diye korkarım.
0: Doğru halacığım. Merak etme. Senin yarım bıraktığını ben tamamlarım.

0: Hatun?
1: Buyur efendi.
0: Ne yapıyorsun öyle hatun? Bu çukurda neyin nesi? Ağaç mı dikeceksin yoksa? Bana söyleseydin ben kazardım yeri. Kazmayla toprağı kazmak senin işin değil ki. Herhalde hurma fidanı dikeceksin.
1: Hayır efendim. Fidan dikmeyeceğim.
0: Ya ne işe yarayacak bu çukur hatunum?
1: O benim kabrimdir.
0: Kabrin? Peki ama neden?
1: Yaşarken ölümü bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu çukur benim mezarımdır. Burayı ölüme yakın olayım ve dünya işleri bana onu unutturmasın diye kazıyorum. Bundan böyle ibadetlerimin bir kısmını o çukurda yapacağım.
2: Seyyidet Nefise, İmam-ı Şafii Hazretleri selamlarını gönderdi. Kendisi rahatsızlandı, sizden dua istiyor.
1: O bizden gençtir. Onun yolu İmam-ı Malik'ten başka İmam-ı Azam'ın talebesi İmam-ı Muhammed'den geçmiştir. İlim derecesi çok yüksektir. İmam-ı Malik Hazretlerinin muvattasını 9 gecede ezberlemiştir. İmam-ı Ahmet bin Hanbel de İmam-ı Şafii'den ders almıştır. Allah-u Teala kullarına fıkıh kapısını tekrar İmam-ı Şafii ile açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'e sövmeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur hadisi şerifiyle İmam-ı Şafii'nin geleceğini bildirmiştir. Demek zamanın en faziletlisi rahatsızlandı da döşeklerde yatıyor. Kendisi için gece gündüz dua edeceğimi söyleyin. İnşallah tez zamanda döşekten doğrulur.
3: Bugün daha iyiyim. Şükürler olsun. İbrahim, Seyyidet Nefise Hatun'un bizim için ettiği dualar kabul oldu. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. Söyle bana İbrahim, Nefisetül İlm nasıldı?
2: Hocam, Seyyidet Nefise yeryüzüyle ilgisini azaltmıştır. Vaktinin çoğunu yerin altındaki hücresinde geçirir.
3: Seyyidet Nefise dünya sevgisini besbelli bir yana koymuş. Çünkü dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır.
2: İshak-ı Muhtemen Hazretleri, Seyyidet Nefise annemiz nerededir?
0: Yer altındaki hücresinde ibadet eder.
2: İmam-ı Şafii Hazretleri gene hastalandı. Ne zaman hastalansa Nefise annemiz dua eder iyileşirdi. Bu defa da hocamız dua ister ondan.
0: Gel benimle İbrahim. Hatun, Nefise Hatun, Şafii Hazretlerinin talebesi geldi. İmam-ı Şafii hastaymış. İşittin mi beni Nefise Hatun?
1: İşittim efendi.
0: Senden dua istermiş.
1: İmam-ı Şafii Hazretlerinin talebesine de ki, dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka elimden bir şey gelmez.
2: Efendim, İshak-ı Muhtemen Hazretleri, Seyyidet Nefise neden böyle söyledi?
0: Sanırım bu sözler İmam-ı Şafii Hazretlerinin vefat edeceğinin işaretidir.
2: Hocam, bu sözleri söylemek benim için çok zor.
3: Söyle İbrahim. Biz Allah'tan gelecek her emre tabi ve razıyız. Yoksa Seyyidet Nefise dünyayı aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka bir şey elimden gelmez mi dedi?
2: Evet hocam.
3: Demek ki bu dünya ile rabıtamız sona ermek üzere. Söyleyin o ibadetleri güzel Nefisetül Abide'ye ki cenazemde o da bulunsun.
1: Halacığım, neden üzgün duruyorsun? İshak Efendi Medine'ye gideli kederlenir dururdum. Sanki onu bir daha göremeyecekmişim gibi içime bir sızı girer. Bir mektup yazmak isterim ona. Kaç günde gider dersin? Ona diyeceğim ki çabuk gelsin. Artık bu dünyadan ayrılma günümün yaklaştığını hissediyorum.
4: Halacığım, Mısır sensiz ne yapar? Ya evlatların, talebelerin?
1: Elbet benim yokluğuma da alışılır Zeynep. Ne güzel, bugün de orucumu tuttum. Şükürler olsun Rabbim. İshak Efendi'den bir haber yok mu? Mektubum varmış mıdır? Kızım Gülsüm'le oğlum Kasım neredeler? Hadi çağır onları. Belki babalarından bir haber almışlardır.
4: Peki hala. Hala, hekim orucu bırakmanı söyledi. Güçsüzdür, hastadır. Orucu bir süre bıraksın dedi.
1: Hekime söyle, orucumu bırakamam. Bu haldeyken ölmek isterim. Bak bakalım, bir ayak sesi var kapıda. İshak Efendi gelmiş olmasın. Geldi mi efendi?
4: Hayır halacığım.
1: Evlatlarım burada mı?
4: Evet.
1: Talebelerim?
4: Onlar da buradalar.
1: Pek sisli görürüm etrafı. İshak Efendi neden yok?
4: Yoldaymış. Kervancılar haber verdiler.
1: Yolda mı? Çok şükür. Çok şükür. Cenaze işiyle o uğraşsın. Beni kendi elimle kazdığım kabre gömün. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sakınacaklar için elbet daha hayırlıdır.
4: Benzi sarardı. Bir şeyler yapmalıyız.
1: Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır.
4: İşte, işte, işte İshak enişte. İshak enişte geliyor. Hala, hala, eniştem geldi. Nihayet geldi.
0: Nefise Hatun, hatunum.
1: Geldin mi efendi? Çok şükür. Gelebildin çok şükür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
5: Seyyidet Nefise Hazretleri miladi 823 yılı Ramazan ayında vefat etti. İmam-ı Şarani Hazretleri, Ehl-i Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir buyuruyor. Seyyidet Nefise'nin türbesi Kahire'de Derbus Siba denen yerdedir. Türbe dünyanın her tarafından gelen ve Allah'tan şifa isteyenlerle dolup dolup taşmaktadır. Salihlerden birisi der ki, Allah-u Teala Seyyidet Nefise'nin kabrinde insanların dilekleri için bir melek vazifelendirdi.

izler. Duran Şahin.

İnsanoğlunun bu dünyada da öbür dünyada da en büyük ve sonsuz hazinesi sahip olduğu güzel ahlak ve edebidir. Onun yani insanın bütün değer ve kıymeti de ancak bu ulvi ve şerefli hazinesinin kıymet ve değeri kadardır. Nitekim Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in yüksek değerini ifade sadedinde ayet-i kerimede "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin" buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyurarak vazifesini tarif etmiş ve bütün insanlık alemine üsve-i hasene yani mükemmel bir ahlak numunesi olmuştur. Bu bakımdan ahlak dinin özünü teşkil etmiştir. El yevme ekmeltü leküm dineküm diye başlayan ve dinin tamamlandığını ifade eden ayet-i kerime nazil olduktan sonra Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de şöyle buyurmuştur: "Bu benim zatım için razı olduğum bir dindir. Bu dine yakışan da ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Müslüman olarak yaşadığımız müddetçe bu iki hasletle ikram ediniz." Muhterem dinleyiciler, insanlık tarihi, peygamberlerin eşsiz güzellikteki nice ahlaki davranış tezahürleriyle doludur. Bunun en güzel misallerinden birisi, şüphesiz Hazreti Yusuf aleyhisselamdır. O, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, kendisine açık bir şekilde zulmetmiş olan kardeşlerine, "Bugün size başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir" diyerek affedebilmenin kabına varılmaz bir misalini sergilemiştir. Bu itibarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin iman cihetinden en mükemmeli, ahlaken en güzel olanıdır şeklindeki beyanlarıyla ahlakın, imanın meyvesi ve kemalinin alameti olduğuna işaret buyurmuşlardır. Allah dostları da işte bu Muhammedi ahlakla ahlaklanan maneviyat rehberleridir. Ebu Muhammed Ceriri, tasavvuf, güzel ahlakı benimsemek ve güzel ahlaktan sıyrılmaktır derken yine bu hakikate işaret etmiştir. Dolayısıyla güzel bir kul olmak isteyen herkes, öncelikle nefsini daima hesaba çekmeli, kendisinde hangi kötü ahlak varsa bunların her birini tedrici bir surette terk etmeye azmedip tevbe etmelidir. Daha sonra da bu kötü huyların tersi ve mukabili olan güzel ahlakla ahlaklanmaya çalışmalıdır. Mesela kibre mağlup biri ise tevazu ve mahviyete bürünmelidir. Kin ve hasetle mağlul biri ise mümin kardeşlerini kendisinden üstün görüp onların kusurlarından önce kendi kusurlarıyla meşgul olmalıdır. Müminin mümin için bir ayna olduğunu, kötü gözle baktığında kötülükler, iyi gözle baktığında ise güzellikler göreceğini düşünmeli ve nefsini müminlerin güzel yönleriyle meşgul etmelidir.

Muhterem dinleyiciler, insanın iç yapısında biri hayrı ve takvayı, diğeri şerri ve isyanı emreden iki zıt kutup vardır. Herkes bir ömür bu iki zıt kutbun çatışmasıyla hal ve gidişatına istikamet vermektedir. Takva galip geldiğinde salih amellere ve güzel ahlaka yönelmekte, aksine fücur galip geldiğinde ise türlü günahlara ve ahlaksızlara düşmektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: Allah ona, yani insana, fücuru da takvayı da ilham etmiştir. Fücur, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Takva da kulu Allah'a yaklaştıran amel-i salih ve her türlü güzel davranışlardır. Kul bu iki özellikten hangisine göre yaşarsa, değer ve kıymeti o yönde olur. Nitekim Hazreti Ömer'e geceleri ibadet halinde, gündüzleri oruçlu bir şahıstan bahsedip hayli övdüklerinde o, söylenilenlere aldırmayıp şöyle dedi: Siz bana bahsettiğiniz kişinin ticareti, komşuluğu, yol arkadaşlığı nasıl? Onu söyleyin. Evet, Hazreti Ömer'in dikkat çektiği bu üç husus, insan nefsinin darlandığı anda azgın bir canavar gibi şahlandığı üç aynadır. Nasıl ki sakin görünen bir kedi dar bir köşeye sıkıştırıldığında içindeki bütün hırçınlığı ortaya dökerse, insan da ticaret, komşuluk ve arkadaşlıkta dar anlarda iç yapısı neyse onu ortaya koyar. Denilebilir ki insan ömrü bilhassa bu üç hususla imtihanla geçmektedir. Dünya imtihanında aşılması gereken en büyük engellerden biri olan nefis, umumiyetle insanın maruz kılındığı menfi temayülleri akla getirir. Halbuki onun özünde bir mücevher gibi müsbet bir mahiyet de vardır. İnsanoğlunun vazifesi, onu toz toprak hükmündeki menfiliklerden manevi terbiyeyle arındırarak özündeki cevheri ortaya

çıkarmaktır. Aksi halde insanın nefsi bir kötülükte fabrikası gibi gece gündüz şeytana çalışır. Hazreti Mevlana bu gerçeği şöyle anlatır. Allah'ın lütfu, ihsanı Nil Nehri gibi akıp gidiyor. Fakat biz Firavun ahlaklı olursak o nehir bize kan kesidir. Görmüyor musun? Senin yumuşak huylu temiz dostun menfaatine dokununca, onunla zıt olunca yılan gibi olur. Şeyh Sadi Hazretleri de şöyle söyler. Her gözü, kulağı, ağzı olan insan değildir. Gerçek insan, ahlakı güzel olan kişidir. Muhterem dinleyiciler, Hazreti Mevlana, güzel ahlaklı olan kişiyle, ahlaksız olan kişilerin hayatlarını katır ve devenin haline benzeterek şöyle anlatır. Katır deveye, ey güzel yoldaş, dedi. Yokuş olsun, iniş olsun. Sen en dar yolda bile güzelce gidiyorsun. Hiç düşüp kapaklanmıyorsun. Bense yolunu şaşırmış kimseler gibi tepe taklak oluyorum. Yol ister kuru olsun, ister çamurlu olsun, ben her zaman yüzü koyun düşüyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu anlat da ben de nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmiş olayım. Deve şu cevabı verdi. Benim gözüm senin gözünden daha parlaktır. Bundan başka bir de ben yüksek yerden bakmadayım. Yüksek bir dağa çıkınca oradan patikanın sonunu rahatça görürüm. Cenab-ı Hak gözüme bütün yolların iniş ve çıkışını gösterir. Ben her adımı görerek atarım. Onun için sürçmekten, düşmekten kurtulurum. Sense üç adımdan ötesini göremezsin. Daneyi görürsün de tuzağı göremezsin. Bir yere konmakta, oturmakta, inmekte, yürümekte ama bir adamla gören bir adam bir olur mu? Gerek bu dünyada karşımıza çıkan, gerekse ahirette karşımıza çıkacak olan neticeler hep bizim ahlakımızın semerelerinden ibarettir. Cehennemdeki alevler insanların kötü sıfatlarıyla tutuşur. Cennetteki bağlar, ağaçlar da yine insanların güzel sıfat ve ahlakıyla yeşerir. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren de badem helvası yer. Seyyid Nizam Hazretleri de ne güzel söyler. Ahlak-ı zemimendir, tamuda sana ateş, bir zerre kadar anda bir ateşi susan yok. Yani kötü huyların cehennemde sana ateş olacaktır. Yoksa cehennemde bir zerre bile ateş yoktur.

Edep, ahlakın zirve noktasıdır. Bu ham insanı ihsan duygusuyla kamil insan haline yükselterek Allah'a karşı edep sahibi kılmaktır ki edebin en yücesidir. İkinci edep, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşıdır. Cenab-ı Hak, Hucurat Suresi vesaire surelerde müminlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebi muhafaza etmelerini hassaten emreder. Bu edepleniş, üstada, ana babaya, müminlere ve böyle silsile halinde bütün mahlukata uzanır. Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruh buyurur. Güzel edep, Allah Teala'nın gazabını söndürür. İbni Abbas radiyallahu anhüma buyurur. Bütün edeplerin başı, hem rahatlıkta hem de darlıkta Allah Teala'nın emirlerine riayet etmek ve yasaklarından da kaçınmaktır. Yine buyurulmuştur ki, üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Güzel edep sahibi olmak, edep ehliyle oturmak, başkalarını incitmemek endişesi içinde olmak. Edebin hususiyetini şair ne güzel ifade eder. Edep bir tac imiş nuri hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Yunus Emre Hazretleri de bu hakikati şöyle dile getirir. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep. Muhterem dinleyiciler, bu nükte sebebiyledir ki, ehlullah'tan bazıları tasavvufu edepten ibarettir şeklinde tarif etmişlerdir. Hazreti Mevlana buyurur, aklım kalbime, İman nedir diye sordu. Kalbimse aklımın kulağına eğilerek, iman edepten ibarettir dedi. Hatemi Esam Hazretlerinden şu misal çok ibretlidir. Zayıf, dertli, perişan bir kadınla konuşuyordu. Kadın derdini yana yakıla anlatırken o heyecan içinde çok çirkin bir ses duyuldu. Kadın mum gibi eridi, ezildi, bitti, mahvoldu. Öldürücü bir sükût. Şeyh bir heykelden daha hissiz muazzam bir vakarla kadına baktı. Söylediklerinizi duymuyorum, çok ağır işitiyorum. Yüksek sesle konuşunuz, bağırınız, ben sağırım dedi. Suçunun gizli kaldığını zanneden zayıf, dertli ve perişan kadın bir anda hayata adet etti. Muhterem dinleyiciler, hiçbir milletin muaşeret edebinde misli görülmemiş derecede bu harikalar harikası incelik ona Esam, yani sağır lakabını taktırdı. İşte gerçek İslam zarafet ve edebi. Bu hadiseden sonra Hatem Hazretleri edep gözetip o kadın vefat edinceye kadar halk arasında sağır olarak göründü. Ancak kadının vefatından sonra etrafındakilere artık kulaklarım duyuyor. Normal sesle konuşabilirsiniz dedi. İslam'ın güzel ahlak ve edebi yüzyıllardır nice hidayet güneşlerinin doğmasına vesile olmuştur. Mesela İslam ahlakı çerçevesinde helalinden kazanmaya dikkat edip ona haram karıştırmamanın ehemmiyet ve bereketini Osman Nuri Topbaş hocamız merhum pederinin şu hadiseyi anlattığını söyler. Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. Acı Badem'de tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi,
süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve "Buyurun, bu süt sizin," dedi. Şaşırdım. "Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki," dedim. O hassas ve zarif insan, "Ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin tarlanıza girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın tahavvülat devresi, yani yediği otların vücudundan tamamen izalesi bitinceye kadar sütünü size getireceğim," dedi. Ben, "Lafı mı olur komşu, yediği ot değil mi, helal olsun," dediysem de Molla Rebi, "Yok yok, öyle olmaz. Onun sütü sizin hakkınız," deyip hayvanın tahavvülat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümdeki gaflet perdelerini kaldırdı

0: ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, böyle yüce ahlaklı bir insanın dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez, dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Bu şahıs, Rebi Molla'nın diğer güzel hallerine de hayrandı. Derdi ki, biz geceleri gezmelerden gelirdik. Bakardık ki Rebi Molla'nın ışığı yanmakta ve o salih zat ibadet halinde. Ayrıca o elde ettiği sütü üçe bölerdi. Bunun bir payını düzenli olarak fakirlere infak ederdi. Saygıdeğer dinleyiciler, Osman Nuri Topbaş hocamız, bu hadiseyi aktaran muhterem babası Musa Efendi Kuddise Sirruh, bize Rebi Molla'dan sıkça bahsederdi der ve şöyle devam eder. Onun güzel ahlakının oluşturduğu manevi heybeti anlatırdı. Ulema meclislerinde Molla Rebi'nin gördüğü hürmet ve alakaya dikkat çekerdi. Şunları söylerdi. Elmalılı Hamdi Efendi'nin iştirak ettiği ve mutat bir şekilde yapılan ulema toplantıları olurdu. Hamdi Efendi başta oturur, diğer değerli hoca efendiler de etrafında halka kurarlardı. Böylece saatlerce ilmi sohbetler yapılırdı. Hamdi Efendi gelenlerin selamını oturduğu yerden alır, dersine devam ederdi. Ancak bir kişi hariçti ki o da Rebi Molla'ydı. Hoca Efendi Rebi Molla gelince derhal ayağa kalkar ve o salih zata ziyadesiyle ihtiram gösterirdi. Şüphe yok ki bu davranış salih kullardaki güzel ahlakın onlara verdiği manevi heybetin bir tesiriydi. Kısacası Rebi Molla ile Elmalılı Hamdi Hoca Efendi'nin halleri Cenab-ı Hakk'ın salihlere verdiği mehabet, yani manevi vakarla gerçek ulemanın onlara karşı olan edebinin en güzel tecellisiydi.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hazreti Mevlana böyle bir tehlikeye karşı ne kadar manidar ikaz etmektedir. Şeytan Adem gibi bir pehlivana neler yaptı? Ey Adem oğulları, şeytanı gevşek ve güçsüz sanmayın. O hasetçi şeytan bizim anamızın, babamızın şeref tacını, süslü elbiselerini el çabukluğuyla çalıverdi. Hazreti Adem gibi büyük bir varlık şeytan yüzünden saçını başını yolarsa, onun hilesini sen kıyas et. Unutma ki avcı, yani şeytan, dünya hırsı, para sevgisi, yüksek mevki arzusu, hiddet ve şehvet yemlerini saçar durur. Yemler meydandadır. Fakat bu yemlerin başımıza getireceği felaketler gizlidir. O görünmez. Nerede yem görürsen ondan sakın. Sakın ki tuzağa düşmeyesin. Kolun kanadın bağlanmasın. Şeytanın saçtığı yemlere kapılmayan kuş, hilesi tuzağı olmayan hakikat sahrasından gıdalanır, orada yem yer. Hakikat sahrasından gıdalanan kuş, aldığı manevi gıdayı yer de şeytanın tuzağından kurtulur, böylece onun kolu, kanadı bağlanmaz.

Muhterem dinleyiciler, nefse mağlup olup perişan hale düşmemek için de Hazreti Mevlana şöyle nasihat eder: sen Allah'ın huyu ile huylan da sana verilen emanetler eksilmeden kalsın ve kaybolmadan kurtulsun. İnsan huyunu yaratanla anlaş, peygamberlerin huylarını besleyen, onları olgunlaştıran büyük varlıkla uzlaş. Onun huylarını kendine huy edin. Sen ona bir kuzu verirsen, karşılığında o sana bir koyun sürüsü verir. Zaten her sıfatı besleyip geliştiren odur. Sen kuzuyu kurda emanet ediyorsun. Kurdu boşuna yol arkadaşı yapma. Kurt sana tilkilik edip seni aldatmak isterse, aklını başına al da aldanma. Ondan iyilik gelmez. Muhterem dinleyiciler, burada kuzudan maksat güzel ve iyi huylardır. Kurttan maksat da nefsani ve şeytani hevesler, kötü huylardır. Emanete bizi hak katında mahcup etmeyecek bir riayetin özü, her türlü haramdan ve günahtan kaçınmaktır. Bilhassa nice büyük ve kahredici günahların sıradan ve doğru şeylermiş gibi toplumumuza zevk edildiği bir dünyada daha dikkatli olmak şart. Zira haramların elbiselerine helal markası, helallerin elbiselerine de haram markaları vuruluyor. Rezil ve nefsani davranışlar ve yaşayışlar özendiriliyor, ulvi ve yüce güzellikler çirkin gösterilerek kenara itiliyor. Bu, günümüz dünyasının en büyük afetidir. Dolayısıyla bizi bu afetten koruyacak olan ilahi emanetlere sarılmak yegane kurtuluştur. Yani şu ahir zamanda hidayetimizin ve ibadetimizin sağlamlığı bilhassa haramlardan ve şüphelerden kaçmakla mümkündür. Hem bizi, hem çocuklarımızı, hem de çevremizi muhafaza edecek en büyük hidayet adımı bu şekilde, yani haramlara karşı kendimizi korumakla gerçekleşecektir. Kısacası muhterem dinleyiciler, nefis firavununu yenmek için gönüller Musa haline gelmelidir. Çünkü gönül Musa olursa nefis firavununu bir asa darbesiyle alt eder. Bu da hak dostlarının manevi terbiyesiyle gerçekleşecek bir kıvamdır. Hazreti Mevlana ne güzel söyler: bir bakıma

nefsi öldürmek, öldürülmekten kurtulsun diye akrebin iğnesini çıkarmaya benzer. Başı taşla ezilmek belasından kurtulsun diye yılanın zehirle dolu dişini söküp atarsın.

İmam-ı Besta Hazretleri de der ki, insanın dünyada en fazla olan şeyi kusurları ve noksanlarıdır. Ey bedenine hizmet eden, ne zamana kadar onun hizmetinde bulunacaksın? Yüzünü sende bulunan ilahi emanete, ruhuna çevir de onun kusurlarını ikmale çalış. Çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Ömür boyu gönül alışverişimiz, nefsimiz ve şeytanla değil, ancak Allah Teala ile olmalıdır. Çünkü nefsü şeytana hazineler feda etsek, ödesek bile en küçük bir kârımız olmaz, üstelik bizi felakete duçar eder. Ancak Cenab-ı Hakk'a sunacağımız kırık dökük ibadetler bile bize sonsuz mükafatlar kazandıracaktır. Bu gerçekten hareketle Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Şu kıymet bilmeyenlerin dükkanından vazgeç de değerin artsın. Allah'ın beğeneceği, satın alacağı bir kul ol. Halkın değil de Allah'ın satın alır dükkanına gel. O hiçbir kalp sahte parayı geri çevirmez. Çünkü onun satın almaktan maksadı kâr etmek değildir. Bu hakikatle dolu garip bir fırıncı vardı. Kendisine sahte para verseler de onu alır, paranın sahteliğini bildiği halde bunu muhatabına söylemez ve istenen ekmeği verirdi. Onun bu haline herkes şaşar ve kimse bunun neden yaptığını anlayamazdı. Nihayet ölüm vakti geldiğinde fırıncı ellerini ulu dergaha açtı ve şöyle yalvardı. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki yıllarca insanlar bana sahte dirhem getirdi ve ben bunu onların yüzüne vurmayıp isteklerini verdim. Allah'ım, şimdi ben senin huzuruna sahte taatlerle geliyorum. Ne olur onları yüzüme vurma.

Biz de niyaz ediyoruz ki Rabbimiz bizim de kusur ve günahlarımızı mahşer günü yüzümüze vurmasın. Bizleri, neslimizi ve vatanımızı her türlü nefsani ve şeytani tuzaklardan, günahlardan, haramlardan ve felaketlerden muhafaza eylesin. İki dünyada da yüzümüzü ak, gönlümüzü bahtiyar kılsın.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Mekke'den Doğan Güneş, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan ve Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu kitaptan okumaya devam ediyoruz birkaç haftadır. Peygamber Efendimizin hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı başlığında kaldık. Bugün bu başlıktan, bu kitaptan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı, hoş geldiniz. Hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ince, narin bir cilde sahipti. İçi ve dışı nazikti. Kızdığında veya razı olduğunda yüzünden rahatça anlaşılırdı. Çok kızdığında sakalını tutardı. Kimseyle hoşlanmayacağı bir üslupta konuşmazdı. Bir keresinde sarı elbise giyen bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü bundan rahatsız oldu. Adam gittikten sonra yanındakilere bu adama söyleseniz de bu sarı elbiseyi terk etse buyurdu. Bir gün bir bedevi mescide bevletti. Bunun üzerine cemaatin bir kısmı hemen ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakınız. İşini yarıda kesmeyiniz buyurdu. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bedevi işini bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyi yanına çağırarak ona ''Mescitlerin bu şekilde idrar ve dışkıyla kirletilmesi uygun değildir. Burası yalnızca Yüce Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır.'' dedi. Resulullah Efendimizin genel prensiplerinden birini ifade eden bir hadis-i şerif olan ''Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.'' cümlesini böyle bir olay sonucunda söylediği nakledilmiştir. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisinden yardım talep etti. Allah Resulü adama bazı

bazı şeyler verdikten sonra seni memnun ettim mi diye sordu. Adam da hoşnutsuz bir yüz ifadesiyle edep sınırlarını zorlayarak hayır, ne memnun ettin ne de iyilik ettin dedi. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine yürüyüp saygısızlığını cezalandırmak istediler. Fakat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara mani olup onu kendi evine çağırdı ve başka şeyler de verip o adama tekrar seni memnun ettim mi diye sordu. Bedevi, evet Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye, sen ashabımın önünde hoş olmayan kelimeler sarf ettin. Sana karşı kinleri var. Eğer uygun görürsen şimdi bana söylediklerini sahabilerime de söyle ki sana karşı kalplerindeki kin gitsin dedi. Bedevi kabul etti ve öğle ya da yatsı vaktinde sahabilerinin bulunduğu mescide geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu adam bir vakit önce hoş olmayan sözler sarf etti. Ona yine bir şeyler verdik, şimdi memnun olduğunu söylüyor. Ey Bedevi, öyle mi? Deyince Bedevi şöyle dedi. Evet, memnun oldum. Allah Celle Celaluhu seni, kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'nin bu sözü üzerine ashabına dönüp şöyle buyurdu. Benimle bu Bedevi'nin durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar kaçan devenin peşinde koşmuş, hep beraber onu yakalamaya çalışmışlar ama deve arkasındaki kalabalığı fark edince daha çok ürküp daha hızlı kaçmaya başlamış. Sonunda deve sahibi, devemi benimle baş başa bırakın, ben onu sizden daha iyi bilirim, ona karşı sizden daha yumuşak davranırım diye seslenmiş. Eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna ipi vuruvermiş. Eğer siz de o adamı bana bırakmayıp öldürseydiniz, onu ateşe atmış olurdunuz. Şakaları. Gönüller Sultanı Resul-i Ekrem Efendimiz ailesiyle ve ashabıyla şakalaşırdı. Şakalarında da doğrudan başka bir şey söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben de şaka yaparım ama doğru sözden başka bir şey söylemem. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Allah Resulü peki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi diye takıldı. Adamcağız ya Resulallah ben sizden bir binek istiyorum. Dişi deve yavrusu beni taşıyamaz ki dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülerek bütün develer dişi deve yavrusu değil midir buyurdu. Resul-i Ekrem'e bir kadın gelerek ya Resulallah kocam sizi eve davet ediyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin kocan şu gözlerinde beyazlık olan adam mı diye sordu. Kadın kocamın gözlerinde beyazlık yoktur ya Resulallah dedi. Allah Resulü evet senin kocanın gözlerinde beyazlık vardır dedi. Kadın vallahi yok ya Resulallah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın odasında bir perde bulunuyordu. Rüzgar esince perdenin bir kısmı havalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın oyuncak kız bebeklerini gördü ve sordu. Ey Ayşe bu nedir? Hazreti Ayşe cevap verdi. Bunlar benim bebeklerimdir. Allah Resulü bebeklerin ortasında iki kanatlı bir at gördü ve sordu. Bu nedir ey Ayşe? Hazreti Ayşe attır diye cevap verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peki üstündeki nedir diye sordu. Ayşe radıyallahu anha iki tane kanat dedi. Hazreti Peygamber hiç atın kanadı olur mu diye sorunca Ayşe radıyallahu anha Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu sen duymadın mı diye cevap verdi. Bu cevap Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti ve mübarek azı dişleri görününceye dek güldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Mali'ye ey iki kulaklı diye şaka yapardı. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda mal satan ashabından bir adama sessizce yaklaştı. Adamı arkasından kucakladı ve elleriyle gözlerini kapadı. Adam tutan kimse bıraksın diye bağırıp kurtulmaya çalıştı. Kendisine sarılıp gözlerini kapayanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca sırtını Allah Resulü'nün göğsüne iyice dayamaya başladı.
Sahabenin

bu neşeli hareketinden hoşlanan Resulullah yüksek sesle ''Bu köleyi satıyorum, var mı alan?'' diye seslenmeye başladı. Sahabi ''Ya Resulallah, benim gibi değersiz bir köleye vallahi kuruş veren olmaz.'' deyince Resul-i Ekrem Efendimiz ''Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin. Aksine sen Allah katında çok değerlisin.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma'ya da şakalar yapar, onları sırtında taşırdı. Uykusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında yatar, ikinci yarısının başında kalkar, misvanı kullanır, abdestini alır ve ibadet ederdi. İhtiyaçtan fazla veya az uyumazdı. Sağ tarafına yatar, uyuyana kadar Allah Teala'nın ismini zikrederdi. Midesi içecek ve yiyecek dolu olarak yatmazdı. Bazen yatağın üzerine, bazen meşinden yapılmış minderinin üzerine, bazen hasırın üzerine, bazen de yerde yatardı. İçi lif dolu deriden yapılmış bir yatağı vardı. Misvakını kullanmadan yatmazdı. Gece veya gündüz yatarken ve kalktığında mutlaka misvakını kullanırdı. Yatarken misvak başının ucunda dururdu. Uyanırken yaptığı ilk iş misvak kullanmaktı. Bazen gece defalarca misvakını kullanırdı. Yatmak istediğinde sağ elini yanağının altına koyar ve üç kez şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin isminle hayat bulur, senin isminle ölürüm. Allah'ım, kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru. Uykudan uyanınca şöyle dua ederdi. Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun. Zaten dönüşümüz de O'nadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini okur, sonra elleriyle başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu üç defa yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun suresini, Secde suresini, İsra suresini, Zümer suresini, Mülk suresini okumadan yatmazdı. Resulullah hanımlarından biri uyumak istediğinde ona 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Allahu Ekber demesini emrederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalkınca şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet. Allah Resulü seferde gecenin ilk yarısında konakladığı zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup yatardı. Sabaha doğru konaklarsa o zaman sağ kolunu yukarı doğru uzatır, yüzünü kolunun üzerine yaslardı. Bunu sabah namazına daha kolay kalkmak için yapardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur ama kalbi uyumazdı. Kur'an okuyuşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i açık ve anlaşılır bir şekilde harf harf tane tane okurdu. Okurken korku ayetine geldiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayetine geldiğinde Allah'tan rahmet diler, Allah'ı tenzih eden bir ayete geldiğinde onu tenzih ederdi. Ayetlerin sonlarında duraklardı. Bazen aşikar, bazen de gizli okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tin suresinin Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? 8 ve Kıyamet suresinin peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyamet 40 ayetlerini okuduğunda tabii ki ve biz buna şahidiz derdi. Âlâ suresinin Rabbinin yüce adını tesbih et 5 ayetini okuduğundaysa yüce Rabbimi tesbih ederim derdi. Abdullah bin Kays rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu sordum. Aşikar mı okurdu yoksa gizli mi? Hazreti Ayşe her ikisini de yapardı. Bazen aşikar, bazen gizli okurdu buyurdu. Bunun üzerine ben de bu konuda genişlik veren Allah'a hamdolsun dedim. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederdi. Birinci gün Fatiha suresinden başlayıp Maide suresine kadar okurdu. İkinci gün Maide suresinden başlayıp Yunus suresine

suresine kadar okurdu. Üçüncü gün Yunus suresinden başlayıp İsra suresine kadar okurdu. Dördüncü gün İsra suresinden başlayıp Şuara suresine kadar okurdu. Beşinci gün Şuara suresinden başlayıp Saffat suresine kadar okurdu. Altıncı gün Saffat suresinden başlayıp Kaf suresine kadar okurdu. Yedinci gün Kaf suresinden başlayıp Nas suresine kadar okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğinde ailesini toplar ve dua ederdi. Kur'an'ı hatmettikten sonra hemen Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu. Resul-i Ekrem güzel kokuyu sever, kötü kokulardan hoşlanmazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükke diye tabir edilen kokuların karışımından yapılmış bir kokusu vardı. Gerektikçe ondan sürünürdü. Allah Resulü güzel kokulu bitkilerden en çok kınanın yapıldığı bitkiyi severdi. Resulullah koku sürdüğünde önce sol eline sonra sağ eline sürerdi. Sonra da kokuyu bütün bedenine özellikle de şakaklarına sürerdi. Sahabeden Enes radıyallahu anh'a koku ikram edildiğinde geri çevirmezdi. Ve bu tavrının sebebini şöyle izah ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu geri çevirmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünsün veya sürünmesin her zaman çok güzel kokardı. Öyle ki bir yerden geçtiğinde uzunca bir mesafeden güzel kokusu hissedilir, onunla beraber olan, elini sıkan herkes bir müddet o güzel kokuyu üzerinde hissederdi. Resulullah'ın sürmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çekerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek sayı olması için sağ gözüne 2, sol gözüne 2, kalan bir taneyi de 2 gözüne paylaştırırdı. Resulullah'ın gece yatacağı zaman kullandığı bir sürmeliği vardı. Yatmadan önce 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çeker, sonra yatağına girerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister evde olsun, ister seferde olsun 5 şeyi yanından ayırmazdı. Ayna, sürmelik, tarak, misvak ve pençe şeklinde küçük parmaklı demir kaşığı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sürmenin yapıldığı ismit taşını kullanır ve şöyle buyururdu. Gözlerinizi ismitle sürmeleyiniz. Zira ismitle sürmelemek göze cila verir ve yeni kirpiklerin çıkmasını sağlar. İmam Bacuri rahmetullahi aleyh bu hadisle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Bu hadisin muhatapları gözleri sağlıklı olanlardır. Gözleri hasta olanların kullanması onlara yarardan çok zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ederdi? Dua, kulun kul olduğunun en büyük delilidir. Bar yanıkların kalbinde toplanan sıkıntıları gideren kurtuluş reçetesidir. Saadetin yolu, ihtiyaçların anahtarı, müminlerin sığınağı, darda kalmışların rahatlatıcısı, sıkıntıda olanların şifası, günahkarların ve muhtaçların çaldığı rahmet kapısıdır. Peygamberlerin adeti, ibadetlerin ruhu, düşmanlara karşı en büyük silah, zenginlerin ve fakirlerin eşit olduğu karlı bir ticarettir. Yüce kitabımız Kur'an'da Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60. Allah Teala başka bir ayette dua edenin duasına icabet edeceğini şöyle haber vermiştir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bakara 186. Ömrü boyunca dua eden ve ümmetine pek çok dua öğreten Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua konusunda şöyle buyurmuştur. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Hiçbir Müslüman yoktur ki içerisinde bir günah veya sıla-i rahimi kesme, yani yakın akrabaya iyilikte bulunmayı terk etme olmayan bir duayla Allah'a dua etsin de Allah da ona üç şeyden birini vermiş olmasın. 1. Ya isteğini o an verir. 2. Ya isteğini ahiret için saklar. 3. Ya da dünyada başına gelebilecek bir belayı ondan uzaklaştırır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. 1. bölümü tamamen bitiremedik.

en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ederdi kısmını okuduk. Bir sonraki hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları başlığını okuyacağız. Oldukça uzun bir başlık. Öyle zannediyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bir program olacaktır. Çünkü 20 sayfa civarında bir başlık. Haftaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları faslını okumak üzere kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Minhajul Abidin'den, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitabından kulun karşısına çıkan engellerden bahsettik. Bunların dünya, insanlar, şeytan ve nefis olduğunu inceledik. Ve nefis konusunda İmam-ı Gazali Hazretleri nefsin çaresinin takva olduğunu, nefsi takva gemiyle gemlerse insan kurtuluşa ereceğini söyledi. Bunun da pratikte nasıl uygulanacağı konusunda mevzusuna gelince de 5 uzuvdan bahsetti. Bunların takvalı olmasıyla birlikte tüm vücudun takvalı olacağını ve insanın bu şekilde nefsini kontrol altına alacağını bildirdi. Bu 5 uzuv ilk etapta göz, sonra kulak, sonra dil ve 4.'sü de kalp. Biz bugün 5.'si de mide. Biz bugün inşallah kalp ve onun takvasına değineceğiz. İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor: ey ibadet yolcusu, kalbini korumak, onu ıslah etmek ve güzel bir hal kazanması için bütün gücünle çalışmalısın. Saydığımız organlar içinde kalp tehlikesi en fazla, etkisi en çok, durumu ve önemli ve ıslahı en zor olan organdır. Kalbin önemini ikna edici 5 esas altında inceleyeceğiz. 1. esas, Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur: Allah kalplerinizde olanı bilir, Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor: şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Kulların kalplerinden geçenlerini bildiğine dair ayetler pek çok yerde tekrar tekrar geçer. Aklı başında olan kişiler için kulların yaptıkları ve kalplerinden geçirdikleri her şeye alim ve habir, yani haberdar olan yüce yaratıcının muttali olduğunu bilmeleri yeterlidir. Zira açık ve gizli her şeyi bilen birinin huzurunda bir takım şeyler yapmak oldukça tehlikelidir. Onun için kalbinden geçirdiklerine dikkat etmelisin, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. 2. esas, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: Cenab-ı Hak sizin yüzlerinize ve ciltlerinizin rengine bakmaz. Sadece kalplerinize ve amellerinize bakar. Öyleyse kalp Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Doğrusu şunu yapan kimselere şaşmak gerekir. İnsanların bakışlarına hedef olan yüzlerini, kendilerini gibi yaratılmış kimseler bir ayıplarını görmesin diye yıkarlar, pisliklerden ve kirlerden temizlerler, ellerinden geldiğince yüzlerini süsleyerek ve ona özen gösterirler. Fakat aynı kişiler Rabbül Alemin'in nazargahı olan kalplerine gerekli ihtimamı göstermezler. Oradaki kirlere, pisliklere, kusurlara ve kötülüklere Cenab-ı Hakk'ın muttali olmaması için kalplerini temizleyip, süsleyip pırıl pırıl bir hale getirmezler. Tam tersine kalplerine her türlü çirkinlik, rezalet ve pisliklerle doldururlar. Kalpleri öyle bir hale gelir ki eğer içindekilere herhangi bir insan vakıf olsa yanından kaçıp uzaklaşır veya onu yanından kovar. 3. esas, kalp bir ülkenin kralı, herkesin itaat ettiği başkanı, diğer bütün organlar ise onun tebaası yerindedir. Kendisine uyulan kimse doğru olursa, uyan kimseler de doğru olur. Başkan istikamet üzere olursa, halkı da istikamet üzere olur. Resul-i Zişan Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu hadisi tam bu konu için söylenmiş gibidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: vücudun içinde bir et parçası vardır. Eğer o doğru olursa bütün vücut doğru olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. Bütün vücudun ıslahı ve doğruluğu kalbe bağlı olduğuna göre ona gereken önemi verip ıslah edilmesi gerekir. 4. esas, kalp kulun sahip olduğu bütün değerleri, değerli mücevherlerin ve önemli manevi değerlerin hazinesidir. Bunların birincisi ve en değerlisi dünya ve ahiret saadetine vesile olan marifetullahı, yani Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımayı sağlayan akıldır. Bunun arkasından ilerlemeyi ve Allah katında derece kazanmayı sağlayan basiret gelir. Bundan sonra da ibadetlerin makbul olabilmesi için gerekli olan ve ebedi hayatı ilgilendiren sevapları kazanmaya vesile olan halis niyet gelir. Sonra diğer insanlar arasında kişinin şeref ve itibarını arttıran ilim ve hikmetler,
faziletli bir insan olmasını sağlayan güzel ahlak ve övülen hasletler gelir. Bu saydıklarımızın hepsini geniş ve ayrıntılı olarak Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli kitabımızda açıkladık. İnsan böylesine kıymetli bir hazinenin değerine layık bir şekilde onu kirlerden ve tehlikelerden koruması, hırsızlardan ve yol kesicilerden muhafaza etmesi, buna ilaveten en güzel süslerle süslemesi ve değer vermesi gerekir. Böyle yaparsa o değerli pırlantalara pislik bulaşmaz. Allah korusun, düşmanların ellerine geçmez. Beşinci esas, kalp üzerinde iyice düşündüğümde diğer organlarda bulunmayan beş özelliğin onda bulunduğunu gördüm, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Birinci özellik, düşman kalbi ele geçirmeye çalışıyor. Her türlü gailelerle sürekli ona karşı hamle yapmakta. Şeytan da insanın kalbi üzerinde oturmuş gaflet anını bekliyor. Kalp ilham ve vesveselerin mekanı, melek ve şeytan gibi iki davetçi tarafından sürekli kapısı çalınmakta. Bu başka hiçbir organda yok. İkinci özelliği, kalbin meşguliyeti oldukça fazladır. Akıl ve hevai nefs oradadır. Orası iki rakip ordunun savaş alanıdır. Bir tarafta heva ve askerleri, diğer tarafta ise akıl ve askerleri bulunuyor. Bu sebeple kalp sürekli bir muharebe meydanı, ölüm kalım mücadelesinin mekanı ve rakiplerin çekişme alanıdır. Böylesine mühim bir noktanın dikkatlice korunup gözetilmesi, güvenliği konusunda gaflete düşülmemesi gerekir. Üçüncü özellik, kalbin karşı karşıya kaldığı tehlikeler oldukça fazladır. Bir ok gibi öldürücü fikirler gece gündüz oraya yağmur gibi yağmaya devam eder. İnsan bunlara engel olamaz. Kalp iki göz kapağı arasında bulunan göze benzemez. Göz kapaklarını kapatmakla veya boş bir mekanda olmakla ya da gözlerin bir şey görmediği karanlık bir gecede gözler bütün tehlikelerden selamettedir. İki dudakla dişler arasındaki bulunan dile de benzemez kalp. Dili hapsedip susturmaya gücün yeter ama kalbe devamlı tehlikeli fikirler üşüşür. Bir an bile onlara ne engel olmak ne de onlardan korunmak mümkündür. Bunun yanında nefis de hemen o kötü fikirlere uymak ister. Hasılı bu tehlikelerden kurtulmak çok zorlu bir iş olup insanı dermansız bırakır ve büyük mihnetlere sokar. Dördüncü özellik, kalpte bulunan manevi hastalıkların tedavisi güçtür. Bu hastalıklar senin için gayıptır. Elle tutulup gözle görülmez. Ancak seni tehlikeye maruz bıraktığında onları hissedebilir, farkına varabilirsin. Bundan dolayı büyük bir gayretle, ince bir dikkat ve riyazetle, mükemmel bir şekilde bu hastalıkları tam olarak araştırıp tespit etmek gerekir. Beşinci özellik, kalp çok süratli olarak halden hale geçtiği için afetler de ona çok çabuk gelir. Kalp için kaynamakta olan bir tencerenin kapağından daha hareketli derler. Şair şöyle der, kalp çok değiştiği için bu ismi almıştır. Fikirler insanı halden hale sokar. Allah korusun, kalbin sürçmesi, doğruluktan sapması çok büyük bir felaket. Böyle bir tehlikeye düşmek katlanılmaz bir zorluk ve afettir. Bunu başlangıç seviyesi kalp katılığı veya kalp kasveti ve Allahu Teala'dan başkasına meyil, sonu ise Allah korusun küfürdür. Cenab-ı Hakk'ın iblisle ilgili şu kavlini duymadın mı? O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Onun kalbinde kibir vardı. Kibir onu Allah'tan yüz çevirmeye ve açık bir küfre sevk etti. Cenab-ı Hak yine şöyle buyurur. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Zaten onun kalbinde hevasına meyletme ve uyma isteği vardı. Bu da onu çirkin günaha işlemeye itti. Şu ayete de kulak ver. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız. Ey saadet yolcusu! Bütün bu manalar sebebiyle Allah'ın has kulları kalpleri için çok korkarlardı. Onun için ağlar, kalplerinin sapmaması için büyük gayret gösterirlerdi. Allah-u Teala bu kimseleri şöyle vasfeder. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Allah-u Teala bizleri de sizleri de ibret alanlardan, tehlikelere dikkat edip korunanlardan,
kalplerini güzel bir şekilde ıslah etmeyi başaranlardan eylesin. Bu anlattıklarımızdan kalbin çok önemli olduğu anlaşıldı. Şimdi kalbin nasıl ıslah edileceğini, onun maruz kaldığı afetleri, bozulmasına sebep olan hususları açıklayalım. Böylece salikler de gösterilen yolda yürüyüp başarılı olabilsinler. Bilmelisin ki bu konuların ayrıntıları bu kitabın hacmine sığmayacak kadar geniştir. Ahiret alimleri bu önemli konulardaki incelikleri ortaya çıkarmak ve tasnifini yapmak için diğer konulara göstermedikleri bir titizlik göstermişlerdir. Buna göre 99 güzel huya sahip olması ve bunların zıttı olan 99 kötü huydan uzak durması gerekir demişlerdir. Bundan sonra da bir o kadar yapılması gerekli fiiller ve kaçınılması gerekli davranışlar vardır. Allah'a yemin ederim ki dinine önem veren, gaflet uykusundan uyanarak kendine gelen kişiler için bunları elde etmek ve uygulamak Allah'ın yardımıyla pek zor değildir. Kalbin bu garip hallerini bir nebze İhya-ül Ümit'in isimli kitabımızda açıkladık. Bu konuyu tam ve ayrıntılı bir şekilde tedavi yollarında göstererek Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli eserimizi anlattık. Bu eser sırf bu konulara tahsis edilmiş müstakil bir kitaptır. Fakat bu eser ilimde mesafe almış kimseleri için yazıldığından herkes ondan yararlanamaz. Şimdi bu kitapta anlatacaklarımız ise hem alimlerin, hem halkın, hem de güçlülerin ve zayıfların faydalanacağı özelliktedir. İbadet konusunda kalbin tedavisi için gerekli olan, kendisine mutlaka ihtiyaç duyulan olmazsa olmaz denilebilecek esaslara baktığımızda şunlarla karşılaşırız. Bunlar dört temel esas olup abidlerin en zayıf noktaları ve tehlikeye düştükleri noktalardır. Bunlar kalpler için fitne ve nefisler için de musibettir. İnsanların kalplerini ve nefislerini iyiliklerden alıkoyar ve kötülüklere sebep olur. İyilikleri ifsat edip boşa çıkarır. Bu dört büyük afetin karşılığında da abidleri ayakta tutan, ibadetlerinin intizamını ve kalplerinin ıslah olmasını sağlayan dört temel esas vardır. Bu bahsedilen dört afet, birincisi uzun emel, ikincisi acelecilik, üçüncüsü haset, dördüncüsü kibir. Güzel hasletler ise kısa emel, işlerde teenni, insanlara nasihat, tevazu ve huşudur. Kalbin ıslah olmasına veya fesada uğramasına sebep olan esaslar bunlardır. Bunlar bütün işlerin mihverini oluşturan ince noktalardır. Ey saadet yolcusu, o halde sen de bu afetlerden sakınmak ve güzel hasletleri elde etmek için gayret göster. Bunlar sana azık olarak yeter ve inşallah maksadına kavuşursun. Şimdi bu afetleri veciz ve ikna edici ifadelerle açıklayalım. Kalbi fesada uğratan birinci afet neydi? Uzun emel. Uzun emel, her hayrın ve ibadetin önünde engel. Her türlü şerrin ve fitnenin de davetçisidir. O insanları çeşit çeşit belalara sürükleyen amansız bir hastalıktır. Uzun emel sahibi şu dört kötülüğe, uzun emel sahibini şu dört kötülüğe iter. Birincisi ibadeti terk ve ibadette tembelliğe iter. Bu kişi ileride yaparım. Önümde uzun günler, yıllar var. İbadeti kaçırmış sayılmam diye düşünür. Davud-u Tahi Hazretleri Kutsesi Ruhu ne güzel söylemiş. Allah'ın vaat ettiği azaptan korkanlar için uzaklar yakın olur. Uzun emel sahiplerinin ameli ise kötü olur. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh der ki, uzun emel her hayra engel, hırs da doğruluğa manidir. Sabır zafere eriştirir, nefis ise her türlü şerre sürükler. Uzun emelin ikinci, insanı ittiği ikinci tehlike, tövbenin terki ve ertelenmesidir. Uzun emelin ikinci tehlikesi, tövbenin terkine ve ertelenmesine sebep olmasıdır. Bu kişiler, sonra tövbe ederim, henüz gencim, önümde geniş bir zaman var, yaşım henüz çok fazla değil, nasıl olsa tövbe yapmak elimde, istediğim zaman tövbe ederim derler. Fakat böyle düşünen kişilerin çoğunu ölüm, günahlarında ısrarlı oldukları halde gafil avlar, kendilerini düzeltip ıslah edemeden ecel onları kapı verir. Üçüncü tehlikesi dünyaya bağlılık ve ahireti unutturmasıdır. Uzun emel hırsla dünyaya bağlanmaya, dünyalık biriktirmeye ve ahireti unutmaya sebep olur. Uzun emel sahipleri
Yaşlanınca yoksul duruma düşüp başkalarına muhtaç olmaktan korkarım. Belki o zaman çalışıp kazanacak gücüm olmaz. İleride hastalık, yaşlılık ve yoksulluk hallerim için mutlaka fazladan dünyalık biriktirmeliyim diye düşünürler. Buna benzer gerçekler onları dünyaya fazla rağbet göstermeye, rızık için hırsla dünyaya bağlanmaya tahrik eder. Uzun emel sahibi gelecekle ilgili olarak ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyineceğim. İşte kış geldi, sonra yaz gelecek. Benim bir şeyim yok. İhtiyarlıkta ihtiyaçlar daha çok olur. İlerisi için azık biriktirmeliyim. İnsanlara muhtaç olmamak için hazırlık yapmalıyım der. Bu gibi kuruntular kendisini dünyalık biriktirmeye, bütünüyle dünyaya yönelmeye sevk eder. Sürekli mal biriktirir. Biriktirdiği maldan zekat ve sadaka namına kimseye bir şey vermez. Uzun emel sahibinin en azından kalbi meşguldür, vaktini öldürür. İnsana bir faydası olmayan çaba ve tasaların artmasına sebep olur. Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der: erişemediğim günlerin tasası beni mahvetti. Erişemediğim günlerin tasası beni mahvetti. Ona bu nasıl olur ey Ebu Zer dediler. Arzu ve emelim ecelimin ötesine uzandı diye cevap verdi. Yani uzun emelli insanın kalbi meşgul olur. O anki vaktini o an yapması gereken işlerle yapamaz. Gelecek endişesiyle, işte yaşlılık endişesiyle vesaire o anını mahveder. Dördüncü tehlike nedir? Kalbin katılaşması ve ahireti unutmasıdır. Uzun emel insanın kalbini katılaştırır ve ahireti unutturur. Bu kişiler ölümü ve kabre gireceklerini hiç akıllarına getirmezler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, sizin için en çok iki şeyden korkarım. Uzun emel ve hevaya uymak. Dikkat edin, uzun emel ahireti unutturur, hevai nefse uymak da haktan uzaklaştırır. Uzun emel sahibinin düşüncesi, kalbini meşgul eden temel meseleler dünyalık, mal mülk, maişet konuları, insanlarla bol bol konuşmak ve benzeri şeylerden oluşur. Bunlar da kalbi katılaştırır. Kalbe incelik kazandıran, onu saflaştıran şeyler ölüm, kabir hayatı, sevap ve azap gibi ahiret ahvalini hatırlamaktır. Eğer bunlardan bir eser olmazsa, kalp nasıl incelik, nicelik kazanır ve saf bir hale gelir? Cenab-ı Hak buyurur ki, onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Demek ki insanın emeli ne derece uzarsa, bunun tersine olarak taati azalır. Tövbeyi erteler ve günahları artar. Dünyaya karşı hırsı şiddetlenir, kalbi kararır, akıbetini unutur ve gaflete dalar. Sonunda ise şayet Allah-u Teala'nın merhameti merhamet etmezse Allah korusun ahiretini kaybeder. Ahiretini kaybetmekten daha kötü bir durum olabilir mi? Hangi felaket bundan daha büyük olabilir? Bütün bunlar uzun emel sebebiyle başa gelmektedir. Fakat kısa emelli olur. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün yakaladığı akranlarının ve arkadaşlarının hallerini ve belki de kendi halinin de onlar gibi olabileceğini düşünürse ölüme ne kadar yakın olduğunu görür ve uzun emelden kurtulur. Nefsine şöyle der: ey aldanmış nefsim, uzun emelden sakın ve Avn bin Abdullah'ın rahmetullahi aleyh şu sözünü hatırla. Nice kimseler vardır bir güne başlarlar, bitiremezler. Yarını beklerler, kavuşamazlar. Eğer siz eceli ve ne kadar çabuk geldiğini görseydiniz, uzun emelden ve onun aldattığı şeylerden nefret ederdiniz. İsa Aleyhisselam'ın şu sözünü işitmedin mi? Dünya 3 günden ibarettir. Birincisi dün, artık geçmiştir. Ondan elinde bir şey kalmamıştır. İkincisi yarın. Ona erişip erişemeyeceğini bilmiyorsun. Üçüncüsü bugün. İçinde bulunduğun zaman onu ganimet bil, değerlendir. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle der: dünya hayatı 3 saatten ibarettir. Birincisi geçen saat, ikincisi içinde bulunduğun saat, üçüncüsü yetişip yetişemeyeceğini bilmediğin gelecek saat. Senin gerçekte sahip olduğun sadece içinde bulunduğun saattir. Zira bir sonraki saate erişemeden ölmek mümkündür. Hazreti Ebu Bekir el-Verrak

Onlar vardır, aldıkları son nefesi geri vermeden ansızın ölüm onları yakalamıştır. Öyleyse gerçekte senin sahip olduğun sadece bir nefesten ibarettir. Ne bir gün ne de bir saat. Bir nefesi bile geçirmeden Allah'a Celle Celaluhu taate ve tövbeye yönel. Belki de ikinci bir nefese erişemeden ölüm seni yakalar. Rızık konusunda da böyle düşünerek fazlaca üstünde durmamak gerekir. Belki de ilerisi için düşündüğün o rızka ihtiyaç duyacak kadar yaşamayacaksın. Dolayısıyla onun için harcadığın vakit zayi olacak. Gösterdiğin çaba da boşa gidecektir. Demek ki insanın ikinci bir gün, ikinci bir saat, ikinci bir nefes için gösterdiği çaba neredeyse boşa çıkmaktadır. Çünkü onlara ulaşma garantisi bulunmamaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına söylediği şu sözler üzerinde iyice düşünmek gerekir. Sizler Usame'nin radıyallahu anhu 3 ay sonra eline geçecek bir ürüne müşteri olmasına hayret etmiyor musunuz? Sizler Usame'nin radıyallahu anhu 3 ay sonra eline geçecek bir ürüne müşteri olmasına hayret etmiyor musunuz? Vallahi ben bir adım atmadım ki onu yerden kaldırmadan ağzıma bir lokma koymadım ki onu yutmadan bana ölümün geleceğini düşünmüş olmayayım. Nefsimi, canımı kudret elinde tutana yemin ederim ki size vaat olunan ölüm, kıyamet mutlaka gelecektir. Ondan asla kurtulamayacaksınız. Ey saadet yolcusu, bu ikazlarımız üzerinde düşünür ve bunu bir alışkanlık haline getirirsen Allah'ın izniyle kısa emelli olursun. O zaman nefsinin ibadete giriştiğini, tövbe etmekte acele ederek günahlardan kurtulmaya çalıştığını, dünyalıklardan yüz çevirdiğini görürsün. Bunlar sayesinde kıyamet günü vereceğin hesabın kolaylaşır. Sürekli ahiret gününü, o günün dehşetini düşünürsün. Her an ve her nefes bunları hayalinde canlandırırsın. Bu düşünceler kalbindeki kasveti giderir. Onun yerini saflık ve rikkat alır. Allah korkusunun şuuruna varır. Ona karşı haşyet duymaya başlarsın. İbadet hayatın düzene girer. Allah-u Teala'nın istediği gibi olur. Akibetinin hayırlı olacağına dair umudun kuvvetlenir. Ahirette muradına nail olursun. Bütün bu güzelliklere Allah-u Teala'nın inayetiyle kısa emel sayesinde erişebilirsin. Anlatıldığına göre Zürare bin Ebi Evfa'yı rahmetullahi aleyh ölümünden sonra rüyada görmüşler ve sormuşlar. Sizce en değerli amel hangisidir? Kadere rıza göstermek ve kısa emel diye cevap vermiş. Zürare bin Ebi Evfa rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden büyük abid bir zat vefat ediyor. Onu rüyada görüyorlar, soruyorlar. Efendim, en güzel, sizce en değerli amel hangisidir? Buyuruyor ki kadere rıza göstermek ve kısa emelli olmak. Ey kardeşim, kendine şöyle bir bak. Uzun emel sahibi olup olmadığını iyice araştır. Zira nefsi ve kalbi ıslah etmek için bu konu oldukça önemlidir. Başarı, lütfu ve rahmetiyle Cenab-ı Hak'tandır. Kalbin ikinci hastalığı neydi? Haset. Haset, ibadetleri ifsat eden, yani yapılan ibadetleri boşa çıkaran, onların sevaplarını zayi eden. Haset nedir? İnsanı günaha iten bir illettir. Bu öyle bir hastalıktır ki avam ve cahiller bir yana, hafızlar ve alimler bile bu hastalığa müptela olurlar. Bu hastalığa yakalananların sonu felaket ve cehennemdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. 6 sınıf insan 6 kötülük sebebiyle cehenneme girer. Araplar ırkçılık, yöneticiler zulüm, köy yöneticileri kibir, tüccar aldatma, köylüler cehalet ve alimler haset yüzünden. Alimleri bile cehenneme sürükleyecek kadar tehlikeli olan bir bela her bakımdan uzak durulmaya layıktır. Hasedin kötülükleri nelerdir? Birincisi ibadetleri mahveder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. İkincisi günahlara ve kötülüklere sebep olur. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh şöyle der.
Haset edenin üç özelliği

özelliği vardır. Huzurunda bulunduğu zaman dalkavukluk yapar, arkandan gıybet eder ve birinin başına gelen musibetle alay eder, sevinir. Ben derim ki, Cenab-ı Hakk'ın hasetçilerin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmesi, sana hasedin kötülüğünü göstermeye yeterlidir. Ayet-i kerimede, ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de. Değil mi? Her zaman okuduğumuz Sure-i Celil, Felak Suresi. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de diye Allah-u Teala ayet-i kerimede emir buyuruyor. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak kovulmuş şeytanın ve sihirbazın şerrinden kendisine sığınmayı emrettiği gibi hasetçilerin şerrinden de kendisine sığınmayı emretmektedir. Şöyle iyice bir düşün. Acaba hasetçilerden başka şeytan ve sihirbazla şerleri bir tutulan ve onlara karşı alemlerin Rabbinden başka sığınacak bir yardımcı bulunmayan bir şer var mıdır? Bu arada haset nedir? Haset bir nimetin o nimetin bulunduğu kişiden çıkmasını temenni etmektir. Ve o nimetin kendisine verilmesi önemli değildir. Hasetçi ne yapıyor? Falancada bir nimet var. İşte adamın güzel bir arabası var, güzel bir evi var vesaire. Bunun hasetçinin temennisi nedir? O nimetin o kişinin elinden çıkmasını istemesi. İşte arabası ya inşallah kaza yapar da elinden çıkar. İşte evi güzel inşallah evi yanar. Bunu temenni etmesi bu hasettir. Ha ve demiyor yani o ev araba veyahut da herhangi bir nimet onun elinden çıksın bana gelsin demiyor. Onun elinden çıksın. Başına bir bela gelsin. İşte biri hırsız çalsın vesaire vesaire diye temenni etmesi hasettir. Hatta şöyle bir rivayet vardır, anlatılır. Bir gün şeytan Firavun'un kapısını çalar. Firavun der ki kim o? Şeytan Firavun'un kapısını çalıyor. Firavun diyor ki kim o? Şeytan alaylı bir şekilde ya hem ilahım diyorsun hem kapının arkasındakini bilmiyorsun. Sen ne biçim ilahsın diyor. Şeytan böyle bir düşman. Adamı hem saptırır hem bir de alay eder. Sonra Firavun demiş ki ya senden benden daha kötüsü var mı demiş ya. Senden benden daha kötüsü, daha alçağı var mıdır? Birim sen Allah'a ilk isyan edensin. Bense kul olduğum halde ilahlık taslıyorum. Şeytan demiş ki var. Yahu demiş senden benden daha kötüsü nasıl olur? Demiş benim her işimde bana yardımcı olan bir adam vardı. Bir gün bu adama dedim ki dile benden ne dilersen. Her işimde bana yardım ediyor. Bir gün de ben ona dedim ki dile benden ne dilersen. Adam bana dedi ki komşumun bir ineği var. Sözüm meclisten dışarı. Onu öldür. Şeytan dedim ki diyor ben onu o ineği öldüremem ama istiyorsan sana 10 tane inek getireyim. Demiş yok o ineği öldür. İşte bu hasetçi bizden daha kötü diyor şeytan. Haset böyle bir şey. Allah-u Teala'nın sığınmamızı emrettiği bir hastalık. Bu haset başka neye sebep olur? İnsanın faydasız yorgunluğa ve tasaya kapılmasına sebep olur. Haset insanı boşu boşuna yormak ve tasa vermekle kalmaz. Ayrıca günaha ve kötülüğe sokar. İbn-i Semmak rahmetullahi der ki haset edenden başka zalime benzeyen bir mazlum görmedim. Hasetçinin nefsi hakir, aklı karışık ve sürekli keder içindedir. O nimet adamın elinden çıkmadığı müddetçe bu hasetçi ne yapıyor? Kafayı yiyor tabii ki. O yüzden nedir? Bu ahlaksızlık, bu hasetinden dolayı zaten nefsi hakirdir, aklı karışıktır. Sürekli o elindeki nimetin çıkmasını isteyen kişidedir ve sürekli keder içindedir. Çünkü nimet hala onun elindedir. Ama hasetçi neyi bilmesi lazım? Haset niçin bu kadar tehlikeli? Çünkü haset etmek demek düşünüldüğü zaman Allah-u Teala'nın taksimatına isyan etmek demektir. Rezak-ı mutlak kimdir? Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla ona o nimeti veren kimdir? Allah'tır. Sen o nimet onda diye buna karşı çıkman ne demektir? Allah-u Teala'nın taksimatına razı olmaman demektir. Allah-u Teala'nın işine karışmak demektir. Bu hadsizlik karşılığında Allah-u Teala her türlü belayı verir. Kalbi meşgul olur, aklı karışık olur, nefsi hakir olur, sürekli bir keder içinde olur. Bu haset başka neye sebep olur? Basiretin körelmesine sebep olur. Haset kalbi öyle köreltir ki, neredeyse Allah-u Teala'nın emrinden hiçbirini anlamayacak duruma gelir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh der ki, takvaya erişmek istersen susmayı tercih et. Elindekini korumak istersen dünyaya karşı hırslı olma. İnsanların dilinden kurtulmak istersen kötü söz söyleme. Anlayış ve basiretinin güçlü olmasını istiyorsan haset etme. Başka neye sebebiyet olur? Mahrumiyet ve başarısızlık. Haset eden muradına eremez. Allah-u Teala'nın yardımına nail olamaz.
Hatim-i Esam rahmetullahi aleyh der ki, insanlara kötülük besleyen dindar olamaz, ayıplayan abid olamaz, dedikoducu güvende olamaz, haset eden yardım görmez. İnsanlara kötülük besleyen dindar olamaz, ayıplayan abid olamaz, dedikoducu güvende olamaz, haset eden yardım görmez. Ben derim ki, diyor İmam-ı Gazali Hazretleri, muradı Allah-u Teala'nın mümin kulları elindeki nimetin sona ermesi olan hasetçi kişi nasıl muradına erebilir ki? Düşmanları Allah-u Teala'nın mümin kulları olduğu halde o kişi düşmanlarına karşı nasıl yardım görebilir? Ebu Yakup ne güzel söylemiş. Allah'ım, kullarına verdiğin nimetlerin tamam oluncaya kadar bize sabır ver. Onların hallerini bize güzel göster ki haset etmeyelim. Haset ibadetleri ifsat etmekte, günahlarını ve kötülüklerini arttırmakta, iç huzurunu ve basiretini gidermektedir. Düşmanlarına karşı yardım görmene ve istediğini elde etmene engel olmaktadır. Acaba hangi hastalık bundan daha fazla tedaviye muhtaçtır? Öyleyse nefsini bu hastalıktan tedavi edip mutlaka kurtarmalısın. Başarı Allah'tandır. Kalbin bir diğer hastalığı nedir? Acelecilik. Acelecilik ve sabırsızlık kötü ahlak ile birlikte insanın hedefine varmasına engel olur. İnsanı günaha düşürür ve dört büyük afete sebep olur. Abidler hayır ve istikamette derece bakımından yükselmek ister ve bunun için gayret gösterirler. Bazen buna bir an önce erişmek için acele ederler ama istedikleri şeyin henüz vakti gelmemiştir. Elde edemeyince de ya gevşeklik gösterir, ümitsizliğe kapılır, çalışmayı terk ederler ve o derece mahrum kalırlar. Ya da bir an önce ulaşmak için aşırı derecede gayret gösterirler, nefislerini yorarlar fakat yine o dereceyi elde edemezler. İfrat ile tefrit arasında bir yol tutmak gerekir. Çünkü ifrat da tefrit de aceleciliğin bir sonucudur. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bizim şu dinimiz çok metindir. Onda rıfkla yani yumuşaklıkla yürüyün. Zira hayvanını yorup aciz bırakan kişi ne yol alabilir ne de hayvanının sırtını rahat bırakır. Bu hadis-i şerif bir şeyi aşırı derecede isteyip de ondan mahrum olanlar için söylenir. Yine güzel bir söz de şöyledir. Acele etmezsen hedefine varırsın. Bir şair de şöyle demiştir. Teenni ile hareket eden, yani acele etmeden hareket eden mutlaka bazı ihtiyaçlarına kavuşur. Acele eden kimselerin de mutlaka ayağı kayar. İkinci mesele, abidin bir haceti olur ve onun için Allah'a dua eder. Duayı çokça ve ciddi bir şekilde tekrarlar. Bazen icabet vakti gelmezden önce kabul edilmesi için acele eder. Fakat henüz kabul edilme vakti gelmediğinden icabet edilmez. Sonuçta istediği olmadığı için gevşer, ümitsizliğe düşer. Duayı terk eder, hedefine erişemez ve mahrum kalır. Üçüncü mesele, aceleci kimseye birisi haksızlık etse hemen ona kin besler ve beddua etmekte acele eder. Bu yüzden bir Müslümanın helakine sebep olabilir. Bazen de bedduada haddi aşar, kendisini günaha ve helake sürükler. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İnsan hayra dua ettiği kadar şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir. Dördüncü mesele, ibadetin aslı ve temeli vera, yani takvadır. Veranın aslı ise her şeyde son derece dikkat göstermek, gerek yemek içmek, gerek giyim kuşam, gerek konuşma, gerekse davranışlarla ilgili her konuda mükemmel bir araştırma sahibi olmaktır. Aceleci kimseler bu saydığımız hususlarda teenni ile hareket edemezler. İşin aslını araştırarak, ne olduğunu kesin bir şekilde anlayarak hareket edemezler. Böyle olunca da yaptığı işlerde gerekli dikkat, itina ve araştırmayı göstermezler. Aceleyle ve düşünmeden konuşmaya girişir, hataya düşer. Aceleyle yemeye başlar, harama ve şüpheli şeylere bulaşır. Veradan, takvadan uzak olarak işlediği her işte buna benzer hatalara düşer. Vera olmadan ibadette hangi hayır işlenir? Görüldüğü gibi aceleci kimse manevi derecelerden ve hayırlardan geri kalmakta, istediklerinden mahrum olmakta, Müslüman kardeşinin veya kendisinin helakine sebep olmaktadır. Ayrıca abidlerin sermayesi olan verayı kaybetmede,
kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır. Herkesin bu acelecilik üzerinde dikkatle durması, sonra da onu yok edip ıslah etmesi gerekir. Başarı Allah'tan ve onun ihsanıdır. Kalbin bir diğer hastalığı nedir? Kibirdir. Kibir başlı başına bir kötülük ve öldürücü bir hastalıktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O iblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Bu kötü haslet, amelleri lekeleyen ve dinin ayrıntıları ile ilgili konularına zarar veren diğer kötü hasletlere benzemez. Kibir dinin aslına ve temeline zarar verir. Dini ve akideyi kökünden zedeler. Eğer kibir güçlenir ve insan üzerinde üstünlük sağlarsa, Allah korusun imanın devam etmesi tehlikeye düşer. Kibir insanları en azından şu dört tehlikeyle yüz yüze getirir. En azından şu zararları verir. En az verdiği zarar bu dört zarar. Birincisi, basireti kapatır. Kibir insanın basiretinin kapanmasına ve hakikatten mahrum kalmasına sebep olur. Allah-u Teala'nın ayetlerindeki incelikleri göremez. Hükümlerindeki hakikatleri anlayamaz. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri, kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Öyle değil mi? Müşrikler ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3000 küsür veyahut da daha fazla mucizesini gördüler de iman etmediler. Dediler ki ayı ikiye yar sana iman edelim. Ayı ikiye yardı. Gördüler dediler ki bizi büyüledin. Yine iman etmediler. Niçin? Hep kibirlerinden dolayı. Bir diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah büyüklük taslayan, kibirlenen her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Kibrin verdiği ikinci zarar Allah-u Teala'nın buğzu ve nefretidir. Kibirli insanlar Cenab-ı Hakk'ın buğz ve nefretini üzerine çekerler. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam şöyle demiş. Ey Rabbim, yaratıkların içinde en çok nefret ettiklerin kimlerdir? Cenab-ı Hak, kalbinde kibir bulunan, dilleri fahiş ve çirkin söz söyleyen, gözlerini hayra kapayan, elleri cimri ve ahlakı kötü olan kimselerdir buyurmuş. Kibrin verdiği üçüncü zarar, dünya ve ahirette aşağılanma ve cezalandırılmaktır. Kibir sahipleri için hem dünyada hem de ahirette aşağılanma ve ceza vardır. Hatem-i Esam rahmetullahi aleyh der ki, üç hal üzere ölmekten kaçınmak istedim. Kibir, hırs ve kendini beğenme. Zira Cenab-ı Hak kibir sahibini, yakınlarından en rezil olanların ve hizmetçilerinin elinde değersiz bir hale getirmeden dünyadan almaz. Hırslı bir kimseyi de bir kat elbiseye, bir yudum suya ve bir lokma ekmeğe muhtaç etmeden canını almaz. Kendini beğenenleri ise kendi pisliklerine bulanmadıkça dünyadan çekip almaz. Denilir ki kim haksız yere kibirlenirse Cenab-ı Hak onu hakkıyla zelil eder. Dördüncü zarar nedir? Ahirette azap ve cehennem. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Büyüklük yani kibir, ridam, ululuk da izarımdır. Bunlardan birini kim giyinmek isterse onu cehennem ateşine sokar. Bu kutsi hadisin manası şudur. Büyüklük ve ululuk zatıma mahsus sıfatlardandır. Benden başkasının onlara giyinmesi yakışık almaz. Nasıl insanın kendine mahsus iç ve dış giyecekleri varsa, bunlar da bana mahsus giyeceklerdir. Öyleyse kibir gibi kötü bir huy, bütün işlerin temeli olan hakkı tanıma, yani basiret, Allah-u Teala'nın ayetlerini ve ahkamını anlamana engel olur. Sonra Cenab-ı Hakk'ın senden nefret etmesine, neuzubillah, dünyada aşağılanmana ve ahirette cehennem azabına girmene sebep oluyorsa, akıllı bir insan bundan gafil olması yakışık almaz. Bu kişi nefsindeki bu kötü huyu söküp atmak, ondan sakınmak, korunmak için gerekli önlemleri almak ve Allah'a sığınmak suretiyle nefsini ıslah etmelidir. İnsanları kötülüklerden koruyan, onları başarı lütfeden yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Burada anlattıklarımız bu dört kötü huyun tehlikelerinden sadece bazılarıdır. Kalbini kötülüklerden korumak isteyen, dininin emirlerine önem veren bir kişiye dört kötü huy bir yana
Sadece birinin kötülükleri yeterlidir. Allah bizleri başarılı kılsın ve bu kötü huylardan korusun. Şimdi kalbin karşılaştığı afetlerden bahsetti. Uzun emel, kibir, haset. Şimdi bunların tedavisi bölümüne girecek. Uzun emel nasıl tedavi edilir? Uzun emelin kötülüklerine verdiği zararları gördük. Bu kötü sıfatların ne kadar tehlikeli olduğu ve onlardan mutlaka korunmak gerektiği anlaşıldı. Şimdi bu kötü huylardan sakınabilmek için onların gerçek manalarını, tariflerini ve kısımlarını açıklayalım. Şunu bilmelisin ki bunların her biri hakkında söylenecek çok söz var. Biz bu konular hakkında İhya-i Ulumiddin ve Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli kitaplarımızda doyurucu bilgiler verdik. Burada sadece herkesin bilmek zorunda olduğu, mutlaka anlatılması gereken kısımları açıklayacağız. Alimlerimize göre uzun emel, herhangi bir kayıt ve şartla bağlanmadan mutlak olarak uzun süre yaşamayı kesin olarak istemektir. Alimlerimize göre uzun emel, herhangi bir kayıt ve şarta bağlanmadan mutlak olarak, genel olarak uzun süre yaşamayı kesin olarak istemektir. Kısa emel ise yaşamayı bazı kayıt ve şartlara bağlı olarak istemektir. Şöyle ki kısa emel sahibi Allah-u Teala'nın dilemesi ve takdiriyle bunu ister. Eğer Allah dilerse ve takdir ederse diye kayıt koyar. Veya uzun ömrü hakkımda hayırlıysa diye Allah-u Teala'nın iradesine bağlayarak ister. Bir kimse ikinci bir nefes, ikinci bir saat veya ikinci bir gün yaşayacağını kesin olarak söylerse uzun emel sahibidir. Bu durum gaybtan haber vermek olduğu için masiyettir. Eğer Allah-u Teala dilerse yaşarım diyerek, Allah-u Teala'nın dilemesine veya takdir etmişse yaşarım diyerek Allah-u Teala'nın takdirine bağlarsa uzun emel sahibi olmaktan kurtulur, emeli terk etmiş olur. Aynı şekilde ikinci bir nefeste, ikinci bir saatte ve ikinci bir günde yaşamayı kesin olarak istemek de uzun emeldir. Eğer bu isteğini, eğer hakkımda hayırlı ise istiyorum diye sınırlama getirirse uzun emel hükmünden çıkar, kısa emel sahibi olur. Çünkü kayıtsız olarak ve her halükarda istemiş olmuyor. Uzun süre yaşama isteğini terk etmek gerekir. Terk etmekten kastedilen dil ile terk etmek değil, gönülden terk etmektir. Sonra bu düşünceyi kesin bir karar haline getirip kalbe yerleştirmek gerekir. Bunları iyice anla ki Allah-u Teala'nın izni ile doğru yolu bulabilesin. Demek ki uzun emelden kurtulmak için insan her şeyi neye bağlaması lazım? Allah-u Teala'nın takdirine bağlaması lazım. Hani şöyle bir misalle açıklayalım. Birisi sözün meclisten, ruhaniyetten uzak olsun, bir merkebini, eşeğini satmak için pazara götürecek. İşte çıkarken diyor ki ev ahalisine, ben işte pazara gidiyorum, hayvanı satacağım. Satıp geleceğim işte. Evdekiler diyor ki inşallah de. Hayvan da biraz işte gençmiş, iyiymiş vesaire. Ya bunu hani inşallah demeye gerek yok gibisinden. Buna illa bir alıcı bulurum hesabı. İnşallah demeden çıkıyor evden. Pazara varmadan hayvan çalınıyor. Eve geliyor, kapıya vuruyor. Kim o diyorlar? İnşallah ben geldim diyor. Ya zaten kapının önünde diyor ki inşallah ben geldim. Ya hayırdır, sen hayvanı satma gelecekteydi. Sen ona bile inşallah demedin. Sen hali hazırda kapının önündeyken niye inşallah dedin? Dedi giderken inşallah demedim. Pazara varmadan hayvanı çaldılar. Bundan sonra her şeyde inşallah diyeceğim. Yani insan uzun emelden nasıl kurtulur? Her şeyi Allah-u Teala'nın takdirine bırakarak. Çıktım geliyorum, birazdan görüşürüz. Değil. Birazdan görüşürüz inşallah. Yani Allah-u Teala dilerse. Dolayısıyla o niyet ettiğimiz, yapmak istediğimiz işi ne yapmış olduk? Allah-u Teala'nın takdirine bırakmış olduk. Yani nefsi aradan çıkarmış olduk. Bunun sayesinde uzun emelden kurtulup kısa emelli olmuş olduk. Dolayısıyla her şey Allah-u Teala'nın takdirine bağlandığı zaman kişi uzun emelden kurtulur. Uzun emel iki kısımdır. Genel olarak uzun emel ve özel manada uzun emel. Bu birinci manadaki genel olarak uzun emel nasıldır? Kişinin dünyalık biriktirmek ve onlarla zevk sürmek için uzun süre yaşama isteğidir. Bu tür uzun emel sırf günahtır. Bunun zıttı ise kısa emeldir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bilecekler. Özel manadaki uzun emel, içinde tehlike ihtimali de bulunan hayırlı bir ameli tamamlamak için yaşama isteğidir. Halbuki bu kişi o amelin kendisi için hayırlı olup olmadığını kesin olarak bilmemektedir. Bir iş ilk bakışta insana hayırlı görünebilir. Fakat o ameli işlemesi veya tamamlaması kendisi için hayırlı olmayabilir. Elde edeceği hayrın o amel sebebiyle içine düşeceği günahı veya kötülüğü karşılayamaması gibi. Öyleyse kişi başladığı bir namazı, orucu ve benzeri ameli bitirecek kadar yaşayacağına hükmetmemelidir.
Çünkü bu kendisi için gayiptir, bilinmez bir durumdur. O ibadeti mutlaka bitirmeyi de dilememelidir. Belki o amelin bitirilmesi kendisi için hayırlı değildir.

Bunun yerine Allah dilerse inşallah ve hakkımda hayırlısı ise diye kayıt koymalı ki uzun emel sahibi olmaktan kurtulabilsin. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Alimlerimize göre bu ikinci çeşit uzun emelin zıttı iyi niyettir. Niyet konusu her şeyi içine alacak kadar geniş tutmuşlardır. Zira iyi niyet sahibi kimse uzun emelden yüz çevirmiş demektir. Uzun emel ile iyi niyetin hükümleri bundan ibarettir. Şimdi sıra her şeyin temeli olan iyi niyetin ne olduğunu anlamaya geldi. Alimlerimiz iyi niyetin tam ve kapsamlı tarifini şöyle yaparlar. Geçerli iyi niyet şöyle. Diğer amelleri bir tarafa bırakıp bir amele başlamayı kesin olarak istemek, bu amelin tamamlanmasını hayırlı olması şartıyla Allahu Teala'nın dilemesine havale etmek. Hayırlısıysa bitsin, hayırlısıysa muvaffak olalım, hayırlısıysa Allah bize nasip etsin demek gibi. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir insanın aklına. Bir işe başlarken kesin olarak karar verip istemek caiz iken, tamamlanması için Allahu Teala'nın dilemesine bırakmak ve hayırlı olması şartıyla istemek neden vacip oluyor? Cevap, bir işe başlarken henüz bir tehlike yoktur. Zira başlangıç insanın içinde bulunduğu andır. Kendisinden uzak bir zaman dilimi değildir. Ama tamamlanmasında tehlike bulunabilir. Tamamlanması içinde bulunduğu zamanın dışında, belki de uzak, çok uzak bir zamanda gerçekleşecektir. Başlanmış bir işte iki tehlike vardır. Tamamlama tehlikesi, ifsat tehlikesi. Tamamlama tehlikesi nedir? Başlanan bir işin sonunu getirip getiremeyeceğini bilmemek. İkincisi ifsat tehlikesi nedir? Sonra insan tamamladığı amelinde kendisi için hayırlı olup olmadığını bilemez. İşte bundan dolayı tamamlama tehlikesine karşı inşallah Allah dilerse diye istisna koymak ve ifsat tehlikesine karşı da hayırlısıysa Allah sonunu getirsin demek vaciptir. İnsan bu şartlar altında bir iş yapmayı isterse iyi niyet sahibi olur, uzun emelden ve onun tehlikelerinden sıyrılmış olur. Bunları iyice düşün, konunun özü bundan ibarettir. Bil ki kısa emelin kalesi, yani onu sağlayan şey ölümü hatırlamak ve düşünmektir. İç kalesi, yani daha etkilisi ise ölümün ansızın kendisini yakaladığını düşünmektir. Bu hakikatleri iyi anla ve kalbine yerleştir ki başarılı olabilesin. Çünkü bunlara çok büyük ihtiyaç vardır. Vaktini boş yere dedikodu ve parlak sözlerle harcamaktan vazgeç. Tevfik Allah'tandır. Rabbimiz cümlemizi kalbin her türlü afetlerinden muhafaza buyursun. Kalbin selameti için olan her şeyle bizleri müzeyyen eylesin. Bizleri güzel ahlakla süslesin, bezesin. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizi muhafaza buyursun. Bizi imanın tadını tadanlardan, kamil imana ulaşan kullarından eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salam.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Erdoğan, her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi, aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir, dedi. İlim Yayma ailesinin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Erdoğan, cemiyetin 75. yılının ülke, millet ve özellikle gençler için hayırlara vesile olmasını diledi. Şair Erdem Bayazıt'ın Önden Gidenler şiirinde yer alan "Onlar gittiler topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında. Onlar gittiler gelen zamandan bir haber gibiydiler. Onlar gittiler giderken bir muştu gibiydiler." mısralarını aktaran Erdoğan, emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum.

Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin ifadelerini kullandı. Rabbim sizlerden razı olsun, ceddinizi, gayenizi, gayretinizi, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin 3 çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve ilim yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz. Aynı şekilde ilim yaymanın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. Zira ilim yayma cemiyeti tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. Üstadın ifadesiyle ahlak ve Allah demenin yasaklandığı evlerin, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim öğreten hocaların tutuklandığı, elifba kitaplarının adeta birer suç aleti gibi, birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda ilim yayma milletçe mesud olmanın imkanlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur diye konuştu. Değerli dinleyenler, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçime tek aday olarak giren AK Partili Meclis Üyesi Serdar Orhan seçildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplandı. CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı oturumda CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ebubekir Bozkızıl'la meclis üyesi Cemil Yardımcı hazır bulundu. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Serdar Orhan seçime tek aday olarak katıldı. Yeterli sayıya ulaşılamayan ilk 3 turda 20 üye oy kullandı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, 2 oy boş kullanıldı. Yapılan 4. tur oylamada ise AK Partili Serdar Orhan geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın farklı hukuk geleneklerini bir araya getiren Uluslararası Adalet Zirvesi'nde bakanlar, yargı mensupları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve hukukçularla 2 gün boyunca adaletin geleceğini değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Gürlek, savaşların, çatışmaların, kitlesel göçlerin ve dijital tehditlerin beraberinde getirdiği küresel sorunlar karşısında insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü esas alan adaletin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya düzeninin inşası için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak adalet vizyonumuzu güçlendiren ve hukuk diplomasisine yeni ufuklar açan zirvemizin somut ve kalıcı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor, katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum dedi. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişimde yaş doğrulamaya, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve ebeveyn kontrol araçlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunumunda ise çocuğun yüksek yararıyla fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri alacak. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas olacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğinin belirlenmesine imkan tanıyan yöntemler kullanılacak. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmelikle mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları ise kapatılacak.
İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürü ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ECD, Fen İşleri Müdür Vekili FY, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili BS ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ÇB'nin de bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı OG ile büro memuru DSY ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal'la eski Baybel Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun da bulunduğu 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sandal, oğlu Y. Sandal ve B.U.'nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise serbest bırakıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy Kapıkule kesiminde başlayan yolcu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi. Hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, ilk yolcu treninin bugün hareket ettiğini, Çerkezköy Edirne güzergahında hızlı tren seferlerinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, yeni hat üzerinde ilk hızlı trenin Edirne istasyonundan saat 09'da hareket ettiği bilgisini vererek, yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy-Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü, dedi. Çerkezköy-Edirne istikametinde trenlerin 10.45, 15 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini ifade eden Uraloğlu, Edirne-Çerkezköy istikametinde ise 09, 13 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini belirtti. Uraloğlu, hızlı trenlerin Büyük Karıştıran, Lüleburgaz ve Baba Eski istasyonlarında duracağını bildirerek, trenlerimiz ikisi tekerlekli sandalye kullanıcısı için ayrılmış, toplam 411 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor ifadesini kullandı. Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Baykan ilçesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen otomobili durdurmak istedi. Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 33 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 33 ilde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda insansız hava araçlarıyla havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yürütülen çalışmalar sonucunda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 143 araçla 7 bot ve bot motor ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4, Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesine ise 3 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Husilere bağlı El Mesire televizyonunun haberinde Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde Hacce iline bağlı Muhabişe kentindeki iletişim şebekesinin de Suudi Arabistan'ın düzenlediği 3 hava saldırısında hedef alındığı öne sürüldü. Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.370'e, yaralı sayısı 175.371'e yükseldi. İsrail ordusunun günlük saldırı ve ihlallerine devam

devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 48 saatte hastanelere 10 kişinin cenazesinin ve 65 yaralının getirildiği aktarıldı. Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1481 kişinin hayatını kaybettiği, 5254 kişinin yaralandığı belirtildi. Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana can kaybının 74.370'e, yaralı sayısının ise 175.371'e ulaştığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun 3 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 106 kişinin daha can kaybına eklendiği bildirildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarından korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, bakanlığa Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraililerle İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artış nedeniyle Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırma talimatı verdi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik ihlallere son verilmesi için acil uluslararası müdahale gerektiği belirtildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna ise açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak, İsraililerin saldırılarını ve işgal güçlerinin ihlallerini önlemek için caydırıcı önlemler uygulamak üzere derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Cuma sabahından bu yana çiftçileri, zeytin hasat edenleri ve onların mülklerine hedef alan 19 saldırı kaydedildiğini belirten Ebu Rudeyna, bu saldırıların kapsamının genişlediğini ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını doğrudan hedef aldığını ifade etti. Panama İçişleri Bakanı Dinosco Montalvo, ülkenin güneyinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 15 öğrencinin hafif yaralandığını bildirdi. Ülkenin orta kesimde yer alan Penonome kentindeki Alberto Zuniga okulunda 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığını, çöken bir otelde ise can kaybının olmadığını vurgulayan Montalvo, ülke genelinde kayıp kişi bildirilmediğini ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Montalvo, depremde ülkenin farklı bölgelerinde evlerin, kamu binalarının, kiliselerin, hastanelerin ve yolların hasar gördüğünü, su arıtma tesislerinin de etkilendiğini belirtti. Bu arada Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Panama'da Rio Grande'nin 8 kilometre kuzeybatısında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Panama'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların sayısı da 95'i aştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.

Erzurum 4.18, Erzincan 8.20, Malatya 9.20, Van 7.19, Hakkari 9.20, Kars 4.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13.24, Diyarbakır 11.24, Şanlıurfa 15.26, Gaziantep 13.24, Mardin 13.23 ve Siirt 12.24 derece.

0: İyi günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz nöroloji, yani beyin ve sinir hastalıkları uzmanlarından uzman doktor Peyman Şabo hocamızla beraberiz. Bize bu hafta nörolojik, yani beyin ve sinir hastalıklarını ilgilendiren başarılarından bahsedecekler. Başarıları multidisipliner dediğimiz birkaç branşı ilgilendiren bir konu. Şöyle kabaca bahsedecek olursak, bunların en sık rastlananlardan branşları ayıracak olursak, başında nöroloji geliyor. Kulak burun boğaza bağlı mesela sinüzit başarıları olur. Dahiliyeye bağlı yüksek tansiyon, özellikle tansiyon yükselmesine bağlı başarıları olur. Yine göz bölümünü ilgilendiren görme bozuklukları, kırma kusurları başarıları yapabilir. Boyun ve ensede oluşan kireçlemeler, boyun fıtıkları, fizik tedavinin sahasına giren başarıları, beyin cerrahisinin boyun fıtığı bölümü yine aynı şekilde başarılarına sebep olur. Yani başarılar çok geniş kapsamlı bir konu. Dolayısıyla biz bu hafta sadece nöroloji, yani beyin ve sinir hastalıklarını ilgilendiren başarılarından bahsedeceğiz. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Bu baş ağrısının tanımından başlayalım. Evet. Ondan sonra sınıflamasına, gruplara ayırmasından devam edelim.
1: Evet. Herkese merhaba. Öncelikle baş ağrısı toplumumuzda en sık görülen şikayetlerinin başında gelir. Özellikle bizim nöroloji polikliniğe hastaların çoğunda da bu şikayetle başvururlar. Herkes bize panikle, biraz korkuyla yaklaşıyor baş ağrıları.
0: Ama, en çok korku şeydir, beyin tümörü. Evet, acaba tümör, kafamda tümör mü var derler. Evet. Halbuki tümör istatistik olarak çok fazla çok değil. Yüzde biri geçmez yani.
1: Aynen öyle.
0: Yüz kişide bir tanedir tümör. Önemli olan o bir taneyi de yakalamak ama.
1: Evet.
0: O yüzden hekime gelmeleri lazım.
1: Gelmeleri lazım. Ama yani hani belli bir takım bilgileri edinirlerse şimdi bu şeyden sonra, programdan sonra. Hani evet. Ne zaman dikkat edilmesi gerekir? Ne zaman doktora başvurması gerekir? Biraz hani bir...
0: Rahatlatıcı, bilgilendirici, bir konuşma olacak.
1: Evet. Hastanın şimdi %90'ı bu hastaları bize baş ağrısı başvuran hastaların çoğunda migren ya da gerilim tipi baş ağrısı nedeniyle bize geliyor. Zaten hastaların bize geldikten sonra öncelikle bu hastaları bir sınıflandırmak lazım. Yani bu primer birincil baş ağrısı mı? Yani altta yatan herhangi bir organik nedenin bulunmadığı bir baş ağrı mı? Yoksa altında bir organik bir hastalık mı var? Sekonder dediğimiz baş ağrı tiplerinden biri mi?
0: Yani şöyle diyelim, birinin tanesinin sebebi belli olmayan baş ağrıları
1: belli,
0: ki çoğunluğunu bu oluşturuyor.
1: Evet.
0: Çok az bir kısmında da sebebini buluyoruz ve tedavi ediyoruz.
1: Evet,
0: az önce dediğin gibi yani beyin tümörüydü, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, sinüzit falan filan.
1: Evet. Özellikle hani bu altında herhangi bir organik neden bulunmadığı baş ağrıları, başında migren gelir.

İkinci sıklıkta olan gerilim tipi baş ağrısı, daha az sıklıkta olan küme tipi baş ağrıları. Migren bilindiği gibi böyle tek taraflı, kusma, bulantı, ışıktan rahatsız olmak, sesten rahatsız olmak şeklinde orta ve ağır şiddette bir

0: Bir baş ağrısı çok şiddetli bir baş ağrısıdır. Genellikle erkeklerde 30'lu yaşlarda, erkeklerde böyle mevsimsel ya belli aylarda, belli saatlerde ataklar şeklinde gelir. Ama gerçekten o küme tipi baş ağrıların çok şiddetli olur ve eşlik eden böyle gözde bir kızarma, göz yaşarması, burun tıkanıklığı falan vesaire genellikle bu hastalara acile düşürürler küme tipi baş ağrı. Ama bunun oranı biraz daha düşük migrene ve gerilim tipi baş ağrısına göre. Şimdi bu altında yatan bir hastalık olup olmadığını sekonder baş ağrı dediğimiz baş ağrıların en önemlisi bizim için damar yapısında bir bozukluk var mı? Bir AVM dediğimiz baloncuk var mı yok mu? Özellikle bunu dişlemek lazım böyle hastalarda.
1: Yani doğuştan gelen damarlarda bir bozukluk var mı?
0: Evet, onlar bizim için önemli çünkü bunlar kanamaya da müsait. Bazen kanamayla baş ağrısıyla gelirler hastalara. Özellikle böyle hastalarda böyle şu şekilde, ben hayatımda ilk defa bu şekilde baş ağrım oluyor. Genellikle böyle saatler içinde bilincinde de etkilenme, bir tarafta güçsüzlük ya da uyuşma, çift görme, bilinç değişikliği vesaire o şekilde ortaya çıkar ve hayati tehlikesi ciddi bir şekilde mevcuttur böyle.
1: Ama bu çok şiddetli baş ağrısıdır. Çok öyle şiddetli, normal ağrılardan değil.
0: Normal ağrılardan
1: değil. Ağrı kesiciyle de geçmez.
0: Bu hastalarda bir kez gelir ve muhakkak saatler içinde kütüye gider. Hasta yani hani eklenen başka bulgular olur ve acile gelirler genellikle. Ama böyle hani yıllardır arada bir gelip baş ağrısı olup geçen baş ağrısında böyle bir şeyden şüphelenmiyoruz ve ona yönelik hiç tetkik yapmıyoruz. Diğer böyle bunlar tabii ki bahsettiğimiz bunlar kimse fazla böyle tedirgin olmasın ama bilgi olarak paylaşıyorum. Bunların çok oranı çok azdır. Altında bir tümör bulunur. Tümörde de ağrıları genellikle çok şiddetli de olmuyor. Böyle uzun süreli böyle mızmız tarzındaki bir baş ağrısı olur.
1: Çok sıkıştırmaz yani.
0: Evet,
1: devamlı
0: yani,
1: devam
0: hani
1: eden.
0: Çok yavaş bir büyüyen bir kitle etkisiyle olan bir baş ağrısıdır. Başka özellikle böyle 50 yaşların üstündeki böyle yaşlılarda tek taraflı şakak bölgesinde özellikle hassasiyeti olan kimselerde muhakkak bu arada temporal artrit dediğimiz bir
1: damar hastalığı,
0: düşünmek lazım. Bu hastalarda da acildir. Çünkü tedavi edilmediği müddetçe bir görme bulanıklığı, görme kaybına kadar gidebilir bu tür temporal artrit.
1: Şakak ağrılar diyelim.
0: Şakak ağrıları şakak ve hassasiyet hatta evet. Böyle ele gelebilir oradaki damarlar o şekilde olur. Ama bunlar 50 yaşın üstünde birkaç tetkik biz yaparak hani bu gerçekten temporal artrit olup olmadığını tespit edip ona göre tedavimiz başlıyoruz ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bazen böyle sistematik bir hastalık enfeksiyonlara bağlı bir beyin etkilimi olabilir. Mesela özellikle beyin zarın enfeksiyonu, menenjit vesaire. Onlar da baş ağrısıyla prezente olurlar. Bize o şekilde gelebilirler.
1: O intaniye dediğimiz enfeksiyon hastalıklar bölümünü ilgilendiriyor.
0: İlgilendir.
1: Ama tabii ki baş ağrısı belirtisi olduğu için
0: bize gelebilir.
1: Hatta bazılarında bulantı kusma da oluyor. Onlarda.
0: Evet. Bunlar hani mesela
1: yüksek ateş olabiliyor.
0: O ateşin ateş daha çok böyle ön planda olmadığı için hasta için herkes de ateş geçiriyor. Ama o genellikle baş ağrıyla bize gelebilir. Ya da bilinç bulanıklığı şeklinde.
1: Şiddetli baş ağrısıdır.
0: Şiddetli ve bilinç bulanıklığı genellikle olur. Tabii böyle daha nadir olan nedenler de var. Mesela hani beyindeki toplar damardaki sinüs tromboz dediğimiz bir damar tıkanıklığı olabilir. Özellikle doğum kontrol hapı kullananlarda mesela bu riski yüksektir. Ama tabii bunlar çok nadirdir.
1: Kanın pıhtılaşmasına bağlı olarak gelişiyor.
0: Sinüzit var mesela. Sinüzitte de baş ağrısı şeklinde bir şekilde. Genellikle de migrenle karıştırırlar. Çünkü böyle tek taraflı oluyor. Bulantı kusmada da eşlik edebilir. Çok şiddetli olur. Ağır kesiciyle geçiyor. O yüzden hani sinüzitte de göz ardı etmemek lazım. Göz problemleri mesela özellikle kırma kusuru olanlarda. Ama onların baş ağrısı biraz daha çok böyle bir şeyi okuyarak ya da bilgisayar başında daha fazla tetikleyen baş ağrılar
1: belli eder.
0: Bazen göz tansiyonu özellikle belli bir yaşlardan sonra göz tansiyonu da ihmal etmemek lazım yani unutmamak lazım. Dişin ağrıları da bir baş ağrısı şeklinde de bize gelebilir hastalar. Tabii böyle daha nadir olan dediğimiz böyle travmaya bağlı subdural hematom, beyin içindeki kanama falan vesaire.
1: Ya önceki geçirmiş olan kafa çarpmaları diyelim, değil mi? Yani

0: yani.
1: Evet, travma.
0: Daha önceden mesela bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce tabii, kafasını bir yere çarpmıştır. Çarpış, orada ince ince kanamıştır. Orada bir kan göllenme yapıyor, birikinti yapıyor.
1: Bir zaman içinde yavaş yavaş bu büyür, büyür, büyür, sonra baş ağrısıyla bize gelebilir.
0: Basınç etkisiyle, baş ağrısına evet. yol açıyor değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden şekilde. Bunları şey yapmak lazım. Değerlendirip ona göre tedavi cihetine gitmek lazım. O zaman bu ayrımını nasıl yapacağız? Baş ağrımı ayrımını yapma kriterlerimiz
1: evet,
0: nelerdir?
1: Yani bizde de şimdi hasta bize geldiğimizde de özellikle anemnez, hikaye çok dikkat ve ayrıntılı bir şekilde almamız lazım. Yetmedi. Onun yanında da bizim nörolojik muayenemizi yapıyoruz. Hastada bir şüphe varsa ileri bir tetkik kadar gidiyoruz. Ama hikayesinde özellikle belli kriterleri belli sorarak bu gerçekten hani migren gerilim tipi baş ağrısı yani altta yatan bir neden olmayan hastalıklar grubunda mı yoksa korkmamız gereken bir şey mi? Ya özellikle mesela hani bu migren gerilim tipi baş ağrısı genellikle uykusu yıllara dayanır. Karakteri hep aynı olur. Çok belirgin bir değişiklik göstermez. Genellikle ataklar halinde gelir ve geçer. Ve kronik yani uzun süreli olsa bile ilerleyici değildir. Muhakkak bu, böyle bu baş ağrılarda travma hikayesi olmaması lazım. Ve nörolojik muayenesi normal olması lazım. Bizim yaşta da etkili yani önemli. Hani 50 yaşından sonra ilk defa baş ağrıyla gelenler genellikle biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım. 10 yaşının altındaysa. Yani hani yaş da bizim için çok önemlidir böyle hastalarda. Çünkü migren dediğimizde, gerilim tipi baş ağrısı dediğimizde genellikle ergenlik çağında işte 10 yaşından sonra yavaş yavaş başlayan gençlerde 50'lere kadar olabilir. Ama 50'den sonra biraz daha hani migren olabilir. Çok düşük bir oranda yani %2 civarında migren 50 yaşından sonra başlayabilir. Ama genellikle hani daha erken yaşta başladığı için belli bir yaştan sonra ilk defa baş ağrısı tarif eden biriye muhakkak biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım. Özellikle bu baş ağrılarının tetikleyen faktörleri de görmek lazım. Yani hastayla stresle tetikleniyorsa ne bileyim parlak ışık, uykusuzluk, açlık, hani migren gibi bir şey tarif ediyorsa biraz daha rahatlarız. Biraz daha böyle korkmamamız lazım.
0: Çünkü migren tehlikeli bir hastalık değil.
1: Tehlikeli yani değil.
0: Sıkıştırır bırakır.
1: Sıkıştırır bırakır. Aynı şey. Yani hiçbir şey bırakmaz.
0: Evet.
1: Özellikle ağır kesilde cevap veriyorsa korkmamamız lazım. Ailede migren uykusu varsa hani bunlar bizi rahatlatan anemnezde hikayede bizi rahatlatan doktor olarak rahatlatan
0: belirtiler. Tabii burada migrene daha sonraki kısımda geçeriz. Onu detaylı bir konuşuruz ama burada önemli olan tabii baş ağrısının acil mi değil mi? Önce onu ayırt etmek lazım. Çünkü acil baş ağrılarında bir kısmında ilk acil müdahale etmek lazım. Dediğiniz gibi körlüğe kadar giden ciddi hastalıklar var. Bir kısmında da ameliyata almak gibi operasyon yani müdahale gerektiren durumlar var. Tabii bunu ayırt etmek için hastanın muayene bulguları çok önemli. Bir de onunla yaklaştıracak olan da hikayesi dediğimiz baş ağrısı ne zaman başlamış, ne kadar şiddetle devam ediyor, ne zamandan beri var, arası vurup geçiyor mu, devamlı mı, öne doğru eğilmekle artıyor mu gibi değişik sorularla, çapraz sorularla baş ağrısına yaklaşımı kişiye fikir veriyor.
1: Evet. Şimdi böyle hastalarda da biz hani ne zaman biri baş ağrıyor, ne zaman hekime gitmesi lazım, yani ne zaman korkması lazım ya da endişelenmesi
0: yani
1: ya
0: hangi baş ağrısı ciddidir diyorsunuz ciddidir. Değil mi? Yani ufak bizim tefek her ağrıya da doktora gitmemek lazım.
1: Yani hani gidebilir tabii ki, hani bir şey atlatmamak için gidebilir ama bizim açımızda hani korkacak bir şey yok. Ama ne zaman hani insan biraz tedirgin olur, hani gerçekten ben fazla mı abartıyorum, hani korkuyorum yoksa, özellikle ilk defa yeni başlayan bir yeni karakterinde bir başlayan bir baş ağrısıysa muhakkak bir doktora görünmesi gerekir.
0: Yani şimdiye kadar hiç ağrısı
1: hiç
0: yoksa
1: ağrısı
0: birdenbire
1: yok.
0: Şiddetli bir ağrı gelmişse durup ve, dururken yani.
1: Evet ve çok şiddetli, ilk defa bu şekilde tarif ediyorum. Bazen migrenli hastalarda olsa bile yani bu migren ağrısı değil der bize hasta. Bu farklı tabii, bir ağrı, farklı bir karakterde.
0: Migrenli ağrılar kendilerini biliyorlar zaten.
1: Evet aynen öyle.
0: Bu ağrı o ağrıdan değil.
1: Değildir.
0: Bu farklı
1: o zaman,
0: bir şey diyor.
1: O zaman bir doktora başvurmasında bir yararı var. Özellikle böyle egzersizle, öksürükle, artan baş ağrıları. Gerçi onlarda da migrenle de artabilir ama migren hikayesi olmayanlarda özellikle egzersizle, merdiven çıkararak, öksürükle, ıkınmakla artan baş ağrıları biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım.
0: Eğer kafa içinde bir basınç bir arttığını gösteriyor değil mi?
1: Evet tabii bunlar hepsi basınç belirtisidir. O yüzden hani bir ileri tetkik gerekir böyle hastalarda. Eğer bu hastayla da tedavi cevap vermiyorsa, eğer özellikle kusmaları ilaçlara rağmen durdurulamıyorsa, işlik eden dediğim gibi uyuşma, güçsüzlük bir tarafta, çift görme, kişilik değişikliği ya da bilinç bulanıklığı varsa muhakkak bir doktora başvurmak lazım. Ve dediğim gibi yaş bizim için de çok önemli. Yani belli bir yaştan sonra, özellikle 50 yaştan sonra eğer ilk defa bir baş ağrısı tarif ediyorsa muhakkak bir doktora görünmek lazım. Bazen bunların çoğunda da böyle pratikte altında böyle tansiyon çıkar, sinüzit çıkar ama gene de bir şey atlamamak adına bir doktora başvurup detaylı bir hikaye ve muayene gerekirse ileri tetkik yapılması gerekir böyle hastalarda.
0: Bir de 10 yaşın altı dediniz. 10 yaşın altı çocukluk çağlarındaki
1: baş ağrıları. Hani mesela migren genellikle 10 yaşın altında beklemediğimiz için, gerilim tipi baş ağrıları da beklemediğimiz için hani o yüzden ciddiye almak lazım. 10 yaşın altında.
0: Bir de çocuklar yalan söylemezler.
1: Aynen,
0: çok masumdurlar.
1: Evet, evet.
0: Yani hakikaten başı ağrıyorsa başım ağrıyor der.
1: Evet, evet.
0: Genellikle çocuklarda şeydir, sinüzit ön plandadır. Yani doğru. Soğuk algınlıklarına bağlı olarak ya burun tıkanıklığı vardır,
1: İfade
0: burun
1: edemediği
0: akıntısı için. Vardır.
1: Yani bunu
0: o burun enfeksiyon sinüslere kadar gidince girdi. O sinüzit ağrılarıdır.
1: Evet.
0: O da ilaçlarla tedavi edilebilir niteliktedir. Yeter ki hekime getirip tedavi yoluna başlamış olsunlar.
1: Şimdi hastaları biz böyle hani hikayesinde bir anormalik varsa, bir şüphe edici bir şey varsa ileri tetkik başta biz MR ya da beyin görüntülemesi, MR ya da tomografi şeklinde çok nadir de olsa böyle yanında bir kan tetkikleri istenir. Eğer sinüzit şüphesi varsa hani Waters grafisi vesaire çekilir. Çok ileri, çok nadir yaptığımız hani çok spesifik hastalıklara yönelik ne bileyim bel sıvı, belden sıvı alıyoruz hani omurilik sıvısını ya da doppler çekiyoruz, kartusvertebral doppleri hani bazen disseksiyonu falan vesaire ama onlar çok nadir, sadece baş ağrısıyla gelmeyen hastalar bunlar.
0: Kartus doppleri dediğimiz bu boyun şah damarlarının kan akımını gösteren bir tetkik.
1: Çünkü onların disseksiyonu dediğimiz oradaki kartusun yırtılmasına bağlı da ama sadece baş ağrıyla değil genellikle hani
0: göz kararması da olur onlarda. Tansiyon
1: değişikliği olur. Bir tarafta güçsüzlük, uyuşma şeklinde de olur. Ama belli spesifik durumlarda böyle tetkiklerde isteyebiliriz. Ama genellikle bizim için MR, beyin MR ya da beyin tomografisi yeterli olur.
0: Tabii kan tahlillerinde mesela kansızlık
1: anemi
0: çıkabiliyor.
1: Tabii tabii.
0: Üre mesela böbrek tembelliğinde de yine baş ağrısı olabiliyor. Onda tabii. Da kan tahlillerinde üre denilen böbrek tembelliğini gösteren bir tetkik var. Onlar bozuk çıkıyor. Yani kan tahlilinde bunlar hepsi belli oluyor.
1: Evet işte bazen kan özellikle bu sen temporal artrit dediğimizde belli 50 yaşlardan sonra şakaktaki ağrılara yönelik sedimentasyon çok önemli. Sedimentasyon yüksekliği ama hafif yüksekliği değil. Hani yüzün bayağı üstünde olması o bizim için çok yol gösterir.
0: O da kan tahlilinde bir gösterir. O da kan tahlilinde bir bulgu oluyor.
1: Evet.
0: Evet. Bir ara verelim. Aradan sonra tekrar tabii, devam tabii. edelim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu haftaki konuğumuz nöroloji uzmanlarından uzman doktor Peyman Şabo hocamızla beraberiz. Bize bu hafta nörolojik baş ağrılarından bahsettiler. Yani beyin ve sinir hastalıklarını ilgilendiren baş ağrıları. Bunların önce bir tanımını yaptık. Hangi durumlarda baş ağrılarına görülür? En sık rastlanan baş ağrısı sebepler nelerdir? Bunları bahsettik. Şimdi gerilim tip baş ağrılarıyla migrende kaldık. Gerilim tip baş ağrılarını neler ediyoruz? Hocam buradan başlayalım.
1: Şimdi evet, baş ağrılarına denen üstünde biraz hani tek tek durmak istiyorum. Özellikle migrende ve gerilim tipi baş ağrısı.
0: Yani strese çünkü, bağlı. Gerilim stres, dediğimiz stres sıkıntına. Aynen.
1: Stres, ki
0: çoğunluğunda bu oluşturuyor herhalde. Yani
1: bununla migrenler aşağı yukarı baş ağrısı olan hastaların %90'ı ya gerilim tipi baş ağrısı, ya strese bağlı baş ağrısı ya da migrendir.
0: %90 değil mi? %90'ı, bayağı yüksek. Yani. %90'ı.
1: Evet. Ve bunların aralarında bir ilişki de var. Yani bir araştırmada mesela migren hastalarının %60'ında strese bağlı baş ağrıları da var. Gerilim tipi baş ağrısı.
0: İkisi bir arada yani.
1: Bir arada bulunması.
0: Hem migren var hem de gerilim tipi baş ağrısı var. Yani stres ağrısı var.
1: Aynen. Bir de gerilim tipi baş ağrısında da bir araştırmada %25'inde de migren çıktı. Yani bunlar iç içe beraber seyredebilen, ikisi de stresle tetiklenen. O yüzden de bu konularda stres bizim için çok önemli bir faktördür. Her ikisinin tedavisine. Genellikle de ortak tedaviler de oluyor böyle hastalıklarda. Özellikle stres azaltıcı ilaçlar ya da alternatif tedaviler vesaire. Şimdi gerilim tipi baş ağrısı çok sık görülüyor ve toplumsal maliyeti çok yüksek. Çünkü bu tip hastalarda genellikle strese bağlı olduğu için hiçbir yerden memnun kalmayıp hastane dolaşırlar. Ve çok ciddi bir şekilde antidepresan, ilaç kullanımı, ilaçın fazla ve yanlış kullanımı da çok sık bir durumdur böyle tip hastalarda. O yüzden hani bunların biraz daha ince bir tespiti yapıp hastayla konuşarak ortak bir tedavi hastayla beraber düzenlemek lazım. Bir biraz uzun süreli bir tedavidir genellikle böyle hastalarda.
0: Yani öyle grip nezle gibi çabuk geçen hastalıklarda değil.
1: Genellikle kronik oluyor böyle hastalarda. Onların baş ağrısı genellikle migrenden farklı, hani bu strese bağlı baş ağrıları genellikle migrenden farklı, şiddeti hafif ve orta olur. Tutulma yeri genellikle tek taraflı değil, bazen nadir de olsa tek taraflı olabilir ama genellikle
0: hani başı tarafı birden ağrır, hem sağ hem sol,
1: ya genellikle beraber böyle başı saran bir bant gibi sıkıştırıcı tarzda olur. Özellikle böyle beynin başın arka tarafından öne doğru yayılır, tüm başı da tutabilir, özellikle tepede de daha ağırlı olur.
0: Bu hastalar başımın tepesi ağrıyor
1: tepesinde
0: yani.
1: Aynen. Ve genellikle araştırdığımızda da hani tetikleyen en belirici faktör stres ve gerginliktir. Hani bir uzun bir stres, bir gerginlik üzerinde de hafif bir stres bindiği zaman bir baş ağrısı belirtisiyle bize gelebilir.
0: Bir de stres faktörü kalkmadan da bu geçmez yani.
1: Geçmez.
0: Genellikle iş yerindeki stres.
1: Ve evet, bu
0: ya
1: hayat
0: da evdeki bir strestir. Bir gelin kaynana çekişmesi
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, evet.
0: Ya da komşuyla olan bağlantı, ya da çocuğunun biri huysuzdur, aylazdır, söz dinlemez.
1: Çok doğrudur.
0: Yani hastaların çoğunluğu olan bir strestir.
1: Hastalarda oluyor. Ve genellikle bu hayatını da değiştirecek şeyler değil. O yüzden hani biraz daha hani pozitif düşünmeye, hani gerekirse ilaç desteğiyle de bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz beraber hastalarla. Bu baş ağrıları genellikle bulantı çok nadir de olsa eşlik edebilir ama kusma eşlik etmez.
0: Tabii kusma
1: tedaviye iyi yaklaşır, bir cevap verir. Böyle keskin bir ataklar şeklinde gelmez genellikle, hani migren gibi. Böyle hareketle, egzersizle baş ağrısını artıran bir faktör değildir egzersiz baş ağrısı. Böyle işlik eden bir görme bozukluğu vesaire de yok. Genellikle hastanın böyle boyun kısmındaki kaslarında da böyle şiddetli bir ağrı, oraya dokunduğunuz zaman da böyle fibromiyalji alt tabanında da olabilir. Zaten ortak olur böyle hastalıklarda. O yüzden böyle hastalara da bir anamnez alarak hastadan ve tetikleyen genellikle stres olduğu için hastayla beraber konuşarak bir tedavi düzenlenir. Genellikle dediğim gibi ya konuşarak bir şekilde çözülür ya da bir antidepresan
0: Stres dağıtıcı ilaçlarla. Stres azaltıcı genelde ilaçlarla. O ilaçlar bağımlılık yapar mı diye sorarlar.
1: Bağımlılık yapmaz.
0: Yani alışkanlık ama yapar diye içmeyenler de var. Onu vurgulamamız
1: bağımlılık
0: lazım.
1: Bağımlılık yapma şeyi yoktur. Antidepresan.
0: Ama genellikle etkisi için uzun süre kullanması lazım.
1: Etkisi, öyle 3-5
0: evet, günde etkisini
1: iki,
0: göstermiyor.
1: Evet, haftalar sonra ortaya evet. çıkar etkisi. Hani biz 2-3 aydan en az 2-3 ay alınması öneriyoruz. Genellikle 3-6 ay arasındadır. Ve stresi ortadan kalkmadığı müddetçe alışkanlık ondan gelir. Yani hasta stresi atlatmıyor. İlacı bıraktıktan sonra tekrar başım ağrıyor diyor. Ama bu ilaca bağlı bağımlılığından kaynaklanmıyor. Ama stres işte, ortadan kalkmadığı
0: kolay
1: için.
0: Kolay değil ki yani gelin kaynana ne yapacaksın? Ya alıp başını
1: yani
0: kaçacağım
1: işte,
0: yerlere.
1: Ne yazık ki bazı şeyleri değiştiremiyoruz biz de ama dediğim gibi hani belli merkezlerde kognitif terapi yani böyle davranışlar terapiler işte hastayla konuşarak hani pozitif bakmaya teşvik ederek falan vesaire yöntemlerle hani bunlar daha çok psikiyatriye ilgilendiriyor alanlardır. Ama belki öyle yöntemler.
0: Psikoterapiyle bunu alıştırmanın yoluna bakmak lazım diyorsunuz.
1: Evet. Ve her şeyde de hani gergin olmamak lazım. Yani tabii bazen böyle alternatif rahatlatıcı şeyler hani spor yaparak düzenli uyku kas gevşetici sporlar özellikle yogadır vesaire tabii ama ülkemizde de herkes yoga ulaşma şansı yok ama böyle şeyler tavsiye edilir yani kas gevşetici sporlara yönelmesinde bunlar hepsi stres ve kası gevşetir stresi de azaltıcı şeyler düzenli uyku düzenli beslenme yani belki onlar en azından bunları yapabilir hastaya denemeye değer yani bence en az bu ilacı başlamadan önce. Diğer baş ağrısı migrendir. Zaten en çok yani hani şiddetli baş ağrıların en sık sebebidir. Özellikle bayanlarda aşağı yukarı her 5 bayandan biri migrendir. Erkeklerde bu oran daha düşüktür. Her 10 erkekten biri migren sıklığı vardır toplumda.
0: Neden bayanlarda daha fazla?
1: Şimdi
0: bu, daha sürücü, çok hormonlarla
1: muhtemelen aynen hormonlara bağlanıyor genellikle. Yani çünkü şöyle tetikleyen bir sürü şey var migrenin ama özellikle adet dönemlerinde genellikle hastanın migreni atağı olur. Yani o da adet döneminde hormonal bir değişikliğe meydana gelir. Hamilelik döneminde de aynı şekilde. Hamilelik döneminde mesela 3. ay ile 9. ay arasında genellikle migren sıklığı bir şiddeti çok ciddi bir şekilde azalır. O da muhtemelen hormonal değişikliğine bağlı. O yüzden hormon faktörü muhtemelen o yüzden kadınlardaki sıklığı daha fazla. Hormon değişikliği nedeniyle. Ve özellikle migrende de çok daha hani ispatlanmamış da ama genellikle menopozdan sonra sıklığı ve şiddeti azalır. Genellikle ama aynı da kalabilir.
0: Değişmeyebilir de
1: değişmeyebilir. Yani. Ama çok aslında mesela diyorlar ben 45'ten 50'den sonra migrenim çok azaldı. O da muhtemelen hormonal etkisinden kaynaklanan bir şeydir. Önce migrenle hastayla geldiği zaman çünkü hastalar çoğu da ben migrenim diyor. Ama gerçekten migren olup olmadığını gerçekten bilmiyor. Yani her baş ağrısı tek taraflı bulantı kusma yapıyorsa migren dememek lazım. Bizim için süre çok önemlidir böyle hastalarda. Yani hasta eğer tedavisizse en az 4 saatle 72 saat sürmesi lazım baş ağrısı. Yani ilaç almadıysa. Tabi ilaç alarak zaten bu süre çok kısa oluyor. Ama hani yarım saatlik bir baş ağrısı tek taraflı kusma yapıyorsa da migren denmez. Yani en belirgin kriterleri süresi. Yani 4 saatle 72 saat arasında olması lazım. Muhakkak eşlik eden bir bulantı, kusma, ışıktan rahatsız olmak, sesten rahatsız olmak onlardan bir tanesi olması lazım. Bir de destekleyen başka bir şey. Hani tek taraflı olması, zorunlayıcı da tarzda olması, hareketle, egzersizle, merdiven çıkararak çıkmakla böyle artması, şiddetin böyle hafif değil, orta ve ağır şiddette olması, bunlar hepsi migren lehinedir. Ama şöyle hastalar geliyorlar bazen, diyor aynı migren şeylerini anlatıyorlar bize, kriterlere de uyuyor, ama bir kez olmuş. Bir kez olduysa da gene migren diyemiyoruz. En az 5 atak geçirmesi lazım ki hasta ondan sonra migren dememiz lazım. Çünkü herkeste de bunu taklit edebilecek bir sürü nedenler var. O yüzden bir seferinde bir hastaya migren diye söylememek lazım. Genellikle hastaların akrabalarının birinci derece akrabaları özellikle bayanlarda, annede, teyzede, halada, kız kardeşlerde, çocuklarda falan vesaire migren hikayesi de bulunmaktadır.
0: Yani bir aile geçişliği olabilir diyorsunuz.
1: Aile geçişliği vardır. Zaten böyle daha çok bunlar aile yatkınlığı olurlar. genellikle bir tetikleyen bir şey üstüne eklenince ortaya baş ağrısı, migren baş ağrısı ortaya çıkar. Hastalığın böyle migren ağrılarında da özellikle genellikle hastalarımızın baş ağrısı tutacağını önceden hissetmeye başlar. Bunları biz prodrom dönemi diyoruz biz. Yani hasta migren baş ağrısı bu saatler günler önceden de olabilir. Yani bazı hastalarda fazla yemek yemeye başlar, esnemeye başlar, hiperaktivitesi, fazla hareket olabilir. Bazıları depresyona girer, bazıları uyku hali başlar. Ama genellikle hastalar ne bunlar böyle bir şeyi tarif ederek biliyorlar. Birkaç saat sonra benim başım tutacak diye. Yani o ama bütün hastalarda değil. Yani %30 ile 60 arasındaki hastalarda hani bir başlamadan önce böyle bir semptomlar
0: bir haber veriyor diyor.
1: Bir haber veriyor ve başım bir gün tutacağını hissederler. Şimdi hastaların genellikle migren böyle iki ana grupa ayrılır. Auralı ve aurasız. Aura ne demek? Böyle aura baş ağrısından önce bir nörolojik ön belirtidir. Genellikle görsel yani görmeyle ilgili bir değişiklik şeklinde. Hani böyle iki tarafta zikzaklar şeklinde parlak ışıkların görmesi ya da bazı hastalarda tek tarafta bacakta ya da kolda uyuşma olabilir. Konuşma bozukluğu olabilir. Ama bunların süresi çok önemli bizim için. 5 dakika ile 60 dakika arasında olması lazım. Yani 60 dakikadan fazlaysa biraz daha farklı bir şeyi araştırmak lazım.
0: Felç gibi olur o zaman.
1: Evet, o zaman onunla karışabilir. Hani bu auralı migren hastanın %15-20 civarında bu auralı migren tipinde olur. Ve bunların arkasında baş ağrısı başlar. Şimdi ama genellikle %80-85'ine yakın aurası olmuyor. Yani bir ön belirtisi olmuyor.
0: Birdenbire fırtına esmeye başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Şimdi şiddetli bir baş ağrısı.
1: Şiddetli, tek taraflı şeklinde oluyor.
0: Şimdi bir de ağrı tuttuğu zaman ışıktan rahatsız oluyor. Sesten rahatsız olmak.
1: Sessiz,
0: sakin, karanlık bir oda olsa da bir kafamı girerler. Dinlesem diyorlar. Aynen. Değil mi?
1: Evet. Çünkü ana kriterlerin arasında sesse hassasiyet, ışığa hassasiyet, bulantı ya da kusma. Bunlardan bu dörtten biri muhakkak olması lazım ki migren diyebilelim. Eğer bunlar yoksa zaten migren değildir. En kesin tanısı değildir. Şimdi bir hasta bize migren tanısını koyduk. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi en önemli şey yani hani ilaçtan her şeyden önce pratikte ve hayat kalitesi. Şimdi migrenin tedavisi yok. Yani onu yok edecek tedavisi ortada kaldırdı. O yüzden bizim bütün amacımız bu ağrıları sıklığı ve şiddeti azaltmak. Başka bir şey değil. Bu sıklığı yani bu günlük yaşam aktivitesini hayatını etkilemeyecek bir şekilde bir düzeye indirmek lazım. Şimdi bazı hastalarda böyle ayda bir tane, iki ayda bir tane, ayda iki tane olduğu zaman bu tip hastalarda da hani o dönemde hani ağrının başladığı dönemde akut tedavisini yani tablet şeklinde ağrı kesicilerle yaklaşıyoruz hastaya veriyoruz. Ama bu sıklık fazlaysa özellikle haftada birden fazlaysa bir ya da fazlaysa muhakkak bir önleyici tedaviye geçmek lazım. Yani ağrısı olsa da olmasa da her gün bir ilaç kullanması lazım.
0: Ki bu nöbetler gelmesin diye.
1: Ki
0: yani
1: bu
0: ağrı krizleri gelmesin diye.
1: Muhakkak gelecek ama bu sıklığın ciddi bir azalma olur. Ağrı geldiği zaman şiddetinde bir azalma olur.
0: Hafif geçer yani.
1: Hafif geçer.
0: Çok sıkıştırmaz onu.
1: Sıkıştırmaz. Şimdi akut tedavi dediğimizde baş ağrısı olduğu zamanlar genellikle ağrı kesiciler, parasitamol ya da non-steroid anti-inflamatory grubundan ya da migrene özel triptan grupları dediğimiz ilaçlar kullanabiliriz. Ve genellikle bunlar hastamıza iyi geliyor. Tabii o seçimi hastaya göre yapıyoruz. Yan etkisine göre işte oradaki yaşı yan etkisine göre belli seçimler yapıyoruz. Onu hekim yapıyor. Eğer önleyici tedaviye geçeceksek genellikle iki tane ana ilaçlarımız var. Bir kısmı eğer dediğim gibi biraz önce girim tipi baş ağrısı stresle birlikte seyrediyorsa ve migreni tetikleyen en belirgin stres faktörü varsa o zaman daha çok antidepresan şeklinde başlayabiliriz. Ama yok böyle stres faktörü ön planda değil. Genç bir hasta genellikle küçük dozda belli kalp ilaçlarımız var. Ama bilinmeyen bir yolla bir şekilde bu migren ataklarını sıklığını azaltır. Yani bir kalp ilaçlarımız var, bir antidepresan ilaçlarımız var. Çok nadir de böyle nöbet epilepsi ilaçları da kullanabiliriz böyle hastalarda, ama onlar daha çok nadir durumlarda. Yani hastanın seçimi tamamen hastanın yaşını, ilacın yan etkisi, tetikleyen faktörlerine göre seçimi beraber yapılır hastayla. Ama en önemli şey hastanın tetikleyen faktörlerden uzak kalmasıdır. Yani hasta, belli tetikleyen faktörlerini biz biliyoruz. Bütün dünyada da belli, yani belli yemekler, çikolatadır, peynirdir, kuru yemiş, bazı alkoller, şaraptır vesaire. Bunlar tetiklendiği bellidir. Ama herkes aynı yemekten tetiklenmeyebilir. Bazı hastalar gelip çok bilmediğimiz bir şeyden migreni tutar. O yüzden hasta çok önemli. Bunların, bu tetikleyen faktörün keşfedip saptamasıdır. Yani
0: kendisi, ondan uzak kalacak yani.
1: Ve ondan uzak kalmaya çalışır.
0: Peynirden uzak kalacak. Ondan, çikolataysa çikolatayı fazla yemeyecek.
1: Bütün tetikleyenlerde kendisini keşfedip uzak kalması lazım. Yani asıl tedavimiz en önemli şey budur ve en çok ihmal edilen şey budur aslında. Bazen bildiğiniz uyku düzensizliği, uyku düzensizliği, aşırı uyku ve uykusuzluk migren tetikleyebilir. Aşırı fiziksel aktivitesi, bazı hava değişikliği, yani mevsim, sonbaharlarda, ilkbaharlarda, lodoslarda, işte nem değişikliği, oran değişikliğinde bir şehirden başka bir şehire gitmek, bunların hepsi migren atağı tetikleyebilir. Belli, dediğim gibi biraz önce, hormonal değişiklikleri, adet dönemleri vesaire, onları tetikleyebilir. Stres çok önemli bir tetikleme faktörüdür. Beslenme, dedim, az yemek ya da açlıkta da tetikleyebilir. Yani onlara dikkat etmek lazım. Yani bazıları mesela, hastalar düzenli uyku var. Ama mesela hafta sonu çalışmıyorlar, fazla uyuyorlar. Fazla uyudukları için migren tetiklenebilir. Yani hani uyku düzensizliği, genellikle uykusuzluk, ama fazla uyku da olabilir tetikleyen faktör. O yüzden bunları hepsini teker teker hasta düşünmesi lazım, saptaması lazım ve uzak kalmaya çalışacak bunlardan. Şimdi başka ne olabilir? Bu hastalarda sadece hani bu sık böyle gözden kaçırılan şey ilaç kullanımı. Hastalar hepsi çok ilaç kullanıyorlar. Ellerinde bir sürü ilaçlar var. O şekilde polikliniğe geliyorlar. Ona mutlaka ve mutlaka dikkat edilmesi gereken, ilaç kullanımına çok dikkat etmesi gerekir. Niye? Çünkü fazla ilaç kullanmasına bağlı baş ağrısı olabilir. Yani ağrı kesici fazla kullanıyorsunuz diye başınız ağrıyabilir. O çok önemlidir. Özellikle ağrı kesiciler, bu bahsettiğimiz non-steroid anti-inflamatörler grubunda, eğer ayda 15 taneden fazla kullanıyorsa bu riski vardır bu hastalar. Triptan grubu dediğiniz, hani
0: daha kuvvetli ilaçlar,
1: daha kuvvetli migren ilaçlarında mesela 10 taneden fazla kullanıyorsa ayda, bunlar hepsi ilaca bağlı baş ağrısı tetikleyebilir.
0: Yani ve fazla doz olduğu için, tabii
1: fazla yani doz olduğu için vücut alışır muhtemelen, evet. Şeyi, eşiği de düşüyor muhtemelen, ona bağlıdır.
0: Kafasına göre ve almasın yani. Hekim
1: almasın, mümkün oldukça almasın. Yani ağrı kesiciler özellikle ayda 15 taneden fazla olmasın. O da gün aşırıya tekabül ediyor. Ya yani her gün almasın. Sabretsin biraz. Her şeyinde baş ağrı kesici kullanmasın. Ve ilaca bağlı baş ağrıları genellikle tedavisi biraz zor olur. Çünkü bunların yavaş yavaş ilaç dozlarını azaltmak lazım. Uzun bir süre, aylar alır ve hasta çok ızdırap çeker. Çünkü ağrı kesiciye alışmış ve ağrı kesiciyi biz kesiyoruz. Çok uzun bir süre alabilir. Biz ama yanında bir destekleyici başka tür ilaçları verebiliriz bu süreyi rahat atlatması

0: için. Yani bunun dikkat etmesi gerekir bence.
1: Evet, yani hekimden bağlantısını koparmayacak, düzenli ilacını kontrollü alacak, bir de aşırı doz kafasına göre ilaç alacak, değil mi? Özetle toparlayacak olursak tabii, böyle. Tabii. Bir de en önemlisi stresten, sıkıntıdan
0: stres
1: uzak duracak.
0: Stres önemli bir faktördür. Bütün baş ağrıların altında yatan en büyük faktördür.
1: Stres faktörü neyse ondan uzak duracak.
0: Uzak duracak.
1: Gerekirse psikiyatrik yardım alacak, psikoterapi alacak. Yani kendisini rahatlatacak.
0: Düzenli uyku, düzenli spordur, düzenli beslenme, bunlar hepsi hem strese iyi gelir hem migrenin de iyi gelir.
1: Spor da, unuttuk. Düzenli spor çok, ve çok düzenli önemli, beslenme. Bu da çok önemli.
0: Çok önemli bunlar.
1: Evet. Biz ayrılan sürede burada doldu. O yüzden dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta bir başka uzmanla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
0: İyi günler size.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Genç Okur dergisini konuşacağız. Ekim 2026 sayısını. Hem Ekim 2026 sayısını konuşacağız hem de Genç Okur dergisi Ekim 2013'te yayın hayatına başlamıştı. Yine Ekim 2026'da 14. yılına başlamış oldu. Biz bugün hem Genç Okur dergisini konuşacağız hem Ekim sayısını konuşacağız. Uykumuz nereye gitti diyor Genç Okur dergisi bu ay. Değişim okumakla başlar. Yıllardır süregelen sloganı Genç Okur dergisinin. Kıymetli bir dergi, yıllardır gençlere hitap ediyor, gençleri yetiştirmeye çalışıyor. Biz bugün kiminle konuşacağız Genç Okur dergisini? Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör. Ali Rıdvan hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür, hamdolsun biz de iyiyiz.
0: Eyvallah. Ben şimdiden teşekkür ederim. Hem programa katılmayı kabul ettiğiniz için hem de böyle güzel bir sayı hazırladığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi öncelikle bu 13 yıl bitti. 14. yıla giriyoruz. Evet. Bu Ekim ayıyla birlikte. Biraz bundan bahseder misin?
1: 13 yıldır sizin de bahsettiğiniz gibi Değişim Okumakla Başlar mottosuyla yayın hayatına devam ediyor Genç Okur. Bu yıl, bu ay itibariyle de 14. yılımıza başlamış olduk. Bizim için şöyle de bir kıymeti var. Genç Okur'un okur kitlesi aşağı yukarı 13-18 yaş aralığında. Hı hı. Yani okur kitlemizin yaşına da ulaşmış olduk.
0: Eyvallah.
1: Aslında. Onlarla da aynı yaşa gelmiş olduk. Değişim Okumakla Başlar'dan devam edeyim isterseniz. Şimdi okumak deyince hepimizin aklına işte kitap okumak, hı hı, ya da işte dergi okumak,
0: evet,
1: bildiğimiz anlamıyla okumak geliyor. Ama biz Genç Okur'da bunu biraz daha geniş bir perspektiften ele alıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle, sadece bir kitabı okumakla sınırlı tutmuyoruz bunu. Hayatın, hı hı, kendisini okumak, zamanı, evet, okumak,
0: tabii,
1: başımızdan geçen olayları okuyabilmek,
0: çağı okumak,
1: kültürü okuyabilmek,
0: mi?
1: Çağı okuyabilmek. Bunların hepsi aslında kitap okumak kadar önemli. Çünkü hayatın gidişatını görebilmek, ona, hı-hı, göre kendi pozisyonumuzu muhafaza edebilmek ve gerekirse değiştirebilmek.
0: Eyvallah.
1: Uyarlayabilmek. Hepsi bu genel okuma perspektifinin içine dahil oluyor.
0: Hı-hı.
1: Genç Okur derken de aslında yıllardır hepimizin böyle zihninde olan gençler okumaz gibi bir şey var.
0: Evet.
1: Kalıp var maalesef. Aslında Genç Okur İsim olarak 13 yıl önce yayın hayatına başladığında, hı hı, aslında bu kalıp ön yargıya bir karşı duruş olarak gençler okur fikriyle yola çıktı.
0: Evet.
1: Bu anlamda da aslında yetişkinler ne kadar okuyorsa, yani gençler okumaz diyen insanlar ne kadar okuyorsa gençler de o kadar okuyor.
0: Evet.
1: Hatta günümüzde işte artık yazıların dijitalde çok daha rahat bir şekilde bulunabilmesiyle, hı hı, muhtemelen eski yetişkinlerden daha çok okuyor gençler.
0: Hani evet, evet.
1: Bu okumanın niteliği tabii ki tartışmaya açık. Tabii ki geliştirilebilir. Ama işte gerek sosyal medyadaki mecralarda gördükleri konular olsun, gerekse kendileri gerçekten okur olup kitap alıp okuyanlar olsun, gerçekten gençler okuyorlar. Ve bu noktada okuduklarını da anlamadıklarını düşünmemek lazım,
0: evet,
1: gençlerin. Hani en temelinde işe baktığımız zaman gençlik dediğimiz, daha çok az önce ifade ettiğim gibi hedef kitlemiz işte 13-18 yaş aralığı. Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği bir yaş sınırı, hı hı, aslında insanları.
0: Evet, kilit yaş aralığına hitap ediyorsunuz. Evet.
1: Şimdi Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği, onun ilahi teklifini anlayabilecek bir yaş grubuna gelmiş insanların belli şeyleri anlayamayacaklarını düşünmemek lazım. Biz,
0: evet,
1: doğru bir şekilde anlatırsak her şeyi anlarlar.
0: Evet, evet.
1: Biz de 13 yıldır ve inşallah bundan sonra da bu noktadaki temel düsturumuz şu. Meseleyi böyle bir akademik makale formatına dökmeden, ama derinlikten de uzaklaşmadan, hani nasılsa anlamazlar deyip yüzeysel bir şekilde anlatıp geçmeden, geri geldiğinde meselenin derinliğini de ifade edecek şekilde yazılarımıza yer vermeye çalışıyoruz dergide. Konuları bu çerçevede ele almaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de belli başlı üslup şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii. Takdir edersiniz ki bu yaşlarda insanlar çok fazla böyle nasihat duymaktan çok hoşlanmıyorlar. Hani evet. gençken
0: daha hepimiz... hareketli bir dil olması evet. gerekiyor
1: yani
0: değil mi?
1: Gençken hepimiz ya niye böyle yapıyorsun? İşte şöyle yap. Bak işte burada yanlış yapıyorsun gibi şeyleri duymaktan o yaşlarda fıtrat olarak insanlar çok hoşlanmıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yazılarımızda işte birlikte düşünmeyi, gençlerin hayatlarında yaşadıkları meseleleri temel alarak, oralardan örnekler vererek ele almayı tercih ediyoruz. Belli bir nasihat üslubunun aslı.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi okumaya bakış açısı derginin çok güzel. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiğinde, yaratan Rabbinin adıyla oku dendiğinde, oku dendiğinde orada okunacak bir şey yoktu. Demek ki biz buradan, daha doğrusu bu işin ehli buradan şunu çıkarıyor. Kainatı okumak,
1: kesinlikle.
0: İnsanı okumak, çevreyi okumak, çağı okumak. Okumak sadece iki kapak arasındaki yazıları okumaktan ibaret değil. Biz çağı okumalıyız ki çağa seslenmeliyiz. Çağa seslenemezsek çağ bize seslenir. Çağ bize seslenirse ne olur? Tanımlanmış oluruz. Tanımlamazsanız kendinizi tanımlanırsınız. Yusuf Kaplan'ın dediği gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ondan dolayı okumak gerçekten önemli. Bir zihin inşası. Zihin haritasının çıkması demek okumak. Yani okumayı okumak diyor yine Yusuf Kaplan. Okumaktan mana. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ya, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte o ilimden kasıt kendini bilmek.
1: Evet, en sonunda dönüp dolaşıp oraya geliyor tekrar.
0: Eyvallah. Efendimiz de buyuruyor ya, nefsini bilen Rabbini bilir. İşte okumak bizim kendimizi bildirmiyorsa, nefsimizi bildirmiyorsa boş bir okumak oluyor.
1: Kesinlikle, yani en nihayetinde Allah Teala'nın kainattaki hikmetlerini görebilmek, yaratımını görebilmek bir okuma biçimi. İnsanların, toplumun gittiği yönü görebilmek bir okuma biçimi.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsini bir arada olabildiğince görüp burada kendimizde ne tür eksikler ya da fazlalıklar olduğunu fark edebilmek de bir okuma biçimi aslında. İnsanın en nihayetinde hani çevrede gördüğü meseleleri tanımlayıp bunların kendi üzerindeki etkilerini ya da eksikliklerini fark edebilmesi de
0: evet.
1: belki işin en sonunda yapılması gereken en önemli
0: evet.
1: okuma. Çünkü okumanın başlatmasını beklediğimiz değişim en nihayetinde kendimizde başlaması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yani bütün bu okumaların bizi daha iyi bir insana, daha kamil bir insana doğru tasavvufi tabirle seyri sülük ettirmesi gerekiyor ki
0: evet.
1: o hani temeldeki noksanlıklarımızdan değişerek daha kamil bir noktaya ulaşabilelim.
0: Evet, evet. Yani okumak da zaten insanın içine doğru bir yolculuk. Öyle değil mi? İnsan
1: kesinlikle.
0: İçine doğru yolculuk yaptıkça o tabir yerindeyse, hani tasavvufta o mertebeler, nefsin mertebeleri vardır ya.
1: Evet.
0: Onları tanımak gibi. Kendi zihnini inşa edecek, kendi kalbini, gönlünü inşa edecek. Yani bu entel olmakla entelektüel çok farklıdır.
1: Kesinlikle.
0: Entel olmak boş bilgilerle kendini doldurmaktır. Yani evet, birçok şey bilirsin ama ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bu entel olmak, ama entelektüel olmak, münevver olmak, allame olmak, mütebahhir olmak, bu insanlar çağı tanır, kendini tanır önce, sonra çağı tanır, çağa bir şeyler söyler. Önce kendine bir şeyler söyler, sonra çağa bir şeyler söyler. Yani çağa bir şey söylemen için kendini inşa etmen lazım. Bizim böyle bir okumaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi evet. Genç Okur dergisi de herhalde değişimden kastı bu, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İnsanın kendini değiştirmesi. Eğer o değişim yönündeyse de üzerine bir şeyler koyması, değil mi?
1: Kesinlikle. Tabii değişim haliyle iki yönlü de açık bir kelime. Ama tabii buradaki kastımız okumanın da kıymetine binaen kıymetli yönde, olumlu yönde bir değişim. Şimdi okumayı dediğiniz gibi salt bir okuma olarak aldığımızda hani malumat furuşluk oluyor aslında.
0: Malumat furuşluk çok
1: hani,
0: şey.
1: Hani birbirinden kopuk, nereye oturacağı belli olmayan bilgiler yığını toplamış oluyoruz aslında
0: evet.
1: Zihnimizde. Çoğunlukla da bir yere oturtamadığımız için aslında o bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda da çok bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Hani sosyal medya tabiriyle ortamda satmalık bilgiler dedikleri şeyler
0: Eyvallah.
1: Var ya, tamamen ona dönüşüyor yani. Aslında evet. Bizi bir noktadan alıp bir noktaya götürmüyor. Yani Hı-hı. bu kastettiğimiz değişimi Hı-hı. meydana getirmiyor. O değişimin meydana gelmesi aslında biraz zihinsel değişimle de bahsettiğiniz gibi mümkün. Orada da insanın dünyayı ve kendini okuyarak aslında o zihinsel değişimi meydana getirebiliyor. Olaylar arasındaki bağlantıları, kavramlar arasındaki bağlantıları, ilimler arasındaki bağlantıları evet. insan geniş bir perspektiften baktığında kurabiliyor. Hı hı. Bu bağlantı kurulamadığında da sadece hani evet. kitapları, kelimeleri zihnimize doldurmuş oluyoruz.
0: Evet. Okumayı bilmedikten sonra insanda bir zihin dağınıklığı oluyor. Hani gereksiz bilgiler insanda zihin dağınıklığına sebep oluyor. Böylelikle dediğiniz gibi bir zemine oturamıyor. Zeminsiz bilgiler.
1: Evet.
0: Hatta bu dediğin gibi hem ortamda satmalık bilgiler oluyor hem de feedback dediğimiz bu geri dönüşüm mevzusu var ya geri evet. dönüştürme, geri çağırma
1: evet.
0: mevzusu daha doğrusu geri çağırma, geri besleme denir. Bu olmuyor. Olsa bile derinlemesine olmuyor. Mesela bir mevzu hakkında birkaç kelime edersiniz ama onu derinlemesine bilemezsiniz. İşte bu malumat furuşluk olur. Bu da çok makbul bir şey değil herhalde, değil mi?
1: Aslında buradan dosya konumuza da güzel bir bağlantı yapabiliriz. Hı hı. O malumatların birbiriyle bağlanabilmesi aslında üzerine düşünmeyle de bağlantılı. Yani bildiklerimizin Tabii. üzerine düşündüğümüzde, onları birbirine bağlayabildiğimizi fark ediyoruz aslında. Biz hani bunu bilinçli olarak yapmasak da hı hı. bildiğimiz şeyler birbiriyle yapbozun parçaları gibi zihnimizde bir şekilde bütünleşiyor aslında.
0: Hı hı.
1: Bunu düşünme sürecini maalesef günümüzde yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz.
0: Evet.
1: Neden? İşte sabah kalkıyoruz, işte okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, biraz işte sohbet muhabbet, biraz telefon, zaten gece vakti geliyor.
0: Hı hı.
1: Kendimize o gün içinde zihnimizde olup bitenlere, öğrendiklerimize olup bitenlere bir düşünme süreci ayıramıyoruz.
0: Evet.
1: Yine sosyal medyada çok sık son zamanlarda kullanılan overthink diye bir kavram var. Aşırı düşünme anlamında. Bu bir noktada olumsuz bir şeye evrildi aslında. Yani tabii ki aşırı düşünmenin belli noktalarda insan psikolojisi için hani çok olumlu olmayacak yönleri var. Ama insan olarak gün içinde yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi durup düşünmeye de belli oranda ihtiyacımız var.
0: Tabii.
1: Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İlk fırsatta zihin bunları düşünme evet. yoluna gidiyor. O ilk fırsatta başımızı yastığa koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Genelde. Çünkü bizi dış dünyadan, bütün uyaranlardan bir kenara bıraktığımız an, hı hı, sabah ilk kalktığımız andan geceye kadar öyle bir boşluk bulamadığımız için ilk an başımızı yastığımıza koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Ve o zaman da ne oluyor? Uyku sorunu yaşıyoruz,
0: eyvallah,
1: aslında.
0: Eyvallah. Şimdi uykusuzluğa geleceğiz, uyku sorununa geleceğiz de şöyle bir durum da var. Şimdi Müslüman zaten günün sonunda bir değerlendirme yapan insandır, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu sadece okumakla alakalı değil. Hayatla alakalı bir hesap kitap yapması gerekiyor insanın. Yani bunu hepimizin, her Müslümanın gece başını yastığa koyduğunda rahat bir şekilde koyabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Bunun içine bu okumak da dahil aslında. Yani kesinlikle, ben evet bugün Ali Rıdvan'la görüştüm, program yaptım. Güzel şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Dişe dokunur, insanlara faydalı şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Bunun muhasebesini benim yapmam gerekir. Sonra programdan çıktım, elime bir kitap aldım, kitabı okudum. Kitapta ne bahsediyordu? Ya bu cümle... Bu cümle gerekli mi, gereksiz mi? Bu sayfa gerekli mi, gereksiz mi? Kitap gerekli mi, gereksiz mi? Gerekliyse bana evet gereklidir ama benim asıl okumama sevk etmede, yani Kur'an'ı okumada, hayatı okumada katkısı ne bunun gibi o hesaba, Müslüman'ın yapmış olduğu günün sonundaki o hesaba bu okumalar da aslında dahildir diye ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Nefis muhasebesi de aslında, hı hı, hani bahsettiğimiz okuma, hı hı, biçimleri içine,
0: evet,
1: dahil edilebilecek bir okuma. Hı hı. Ve hani bunun işte az önce bahsettiğimiz uyku gibi gayet zahiri olumlu şeylere sebep olabileceği gibi, hı hı, insanın kendisi ve hani görünmeyen tarafı açısından da faydaları zaten malum.
0: Evet. Yani
1: en nihayetinde o gün yaptığımız bir davranışın doğru olup olmadığını, hı hı, ve bundan sonra o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını kendimiz tarafından, hı hı, tespit edebileceğimiz en müsait an ve eylem nefis muhasebesi.
0: Eyvallah, eyvallah. İşte nefis muhasebesi. Okuduklarımız nefsimize mi gitti, kalbimize, ruhumuza mı gitti?
1: Evet.
0: Mevzu bu. Şimdi uykuya gelelim. Bu ay neden uyku var? Uyku önemli. Allah-u Teala geceyi uyumamız için yarattı. Gece uyuyacağız normal şartlarda.
1: Evet.
0: Tabii gecenin belli bir kesiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkarmış, ibadet yaparmış.
1: Evet.
0: Tabii ibadet de yapacağız. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ama uykumuz nereye gitti demiş Genç Okur dergisi,
1: evet,
0: bu ay. İnsanın uykusu nereye gitti?
1: En temelde şöyle bir sorudan hareketle aslında yola çıktık. Genel olarak görüyoruz ki hem yetişkinlerde hem gençlerde herhangi bir işe vakit ayırmak istediğimizde ilk feragat ettiğimiz şey uyku oluyor. Hmm. Bu aslında hani günümüz insanının yaşadığı çok temel bir problem. Eskiden biliyoruz, dedelerimiz, ninelerimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yatarlar. Sabah namazıyla beraber güne, evet, başlarlar. Aslında en şeyi bu. En doğalı bu. Hani dinimizde de, sünnet-i seniyede de işte tavsiye edilen işte yatsı namazından sonra çok malayani işlerle çok, hı-hı, meşgul olmamak,
0: evet,
1: ve hani gün doğumuyla beraber güne başlamak. Ama şu an telefonlar ve diğer sorumluluklar sebebiyle uyku süremiz gittikçe ileri gidiyor.
0: Hı-hı.
1: Ve buna karşın yine sabah namazında kalkmamız gerekiyor aslında.
0: Evet.
1: Yani tam uykunun en verimli olacağı saatlerde genellikle başka şeylerle meşgul olarak geçiriyoruz. Başka şeylerle, yetişmeyen bir iş, işte bir ders çalışma, ertesi günkü sınava çalışma, kitap okumak da olabilir. Ama genellikle bizi uykudan alıkoyan şey telefon oluyor. Ya da
0: evet,
1: hani ekranlar diyelim genel olarak.
0: Kesinlikle. Uykumuz nereye gitti sorusuna şöyle bir cevap verebilir miyiz? Programsız hayata kurban oldu uykumuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Programsız hayat uykuyu feragat edilebilir bir şey olarak görme düşüncesi ve yanlış bir düşünceyle kendimize daha çok zaman

0: Evet.
1: Burada işte dediğim gibi ekranlar aslında birkaç farklı yönden uykumuzu götürüyor. Hı hı. Tabii bunların başında ilk olarak iletişimin artık her an yapılabilir bir şey hale geldiği için.
0: Evet.
1: Hani arkadaşlarımızla sohbet muhabbetimiz de işte okulda ya da okuldan sonraki sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Hı hı. Yani gece yattığımızda bile onlarla sohbet etmeye devam ediyoruz. Ne oluyor? Onlarla sosyalleşmeyi bir şekilde sürdürmek için uykumuzdan feragat ediyoruz.
0: Evet.
1: Açıyoruz işte bir bölüm daha dizi izleyeyim. Bir iki tane daha video kaydırayım. Bakıyoruz saat 1'e doğru gitmeye başlamış.
0: Uyku katliamı diyebiliriz değil mi buna biz?
1: Kesinlikle. Diğer taraftan artık sosyal medyada sadece hani olumlu şeyler görebilmek artık çok zor. Genellikle olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunlar bizi üzüyor, öfkelendiriyor, canımızı sıkıyor. Telefonu kapatsak bile telefona bakarken gördüğümüz şeylerin bizi içine soktuğu ruh hali, hı hı, bir anda üstümüzden kalkıp gitmiyor.
0: Evet, evet.
1: Yani telefonu kapatsak bile zihnimizde o üzücü durumları bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz aslında. Ve sonra kendimize şunu soruyoruz. Niye uyuyamıyorum?
0: Evet. Ya aslında şöyle bir durum da var. Orada Reels kaydırıyoruz ya. Şimdi Reels kaydırırken komik bir şey görüyoruz. Gülüyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Komedi had safhada. Sonra bir sonraki Reels'te çok üzücü bir şey görüyoruz. Bu sefer üzülüyoruz. Bir sonraki Reels'te çok düşündürücü, entelektüel bir şey görüyoruz belki de. Düşünüyoruz. Şimdi duygu durumlarını düşünsenize, bir anda bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz, bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz. Şimdi insan psikolojisi ne olur böyle insan beyni değil mi? Diyelim ve araya gidelim Ali Rıdvan. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz Genç Okur'un. Uykumuz nereye gitti diyor bu sayıda Genç Okur dergisi. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Genç Okur Dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le devam ediyoruz. Şimdi Ali Rıdvan, en son Reels kaydırarak, telefona, sosyal medyaya bakarak uykumuzu kaçırıyoruz dedik. Psikolojimizi evet. alt üst ediyor dedik. Sonra biz neden uyuyamıyoruz dedik. Sebeplerini saydık. Şimdi uyku feda edilebilirse nelere feda edilebilir? Ya da uyku feda edilebilir mi?
1: Uyku feda edilebilir mi? Yani tabii ki zaman zaman gerekli gördüğümüz durumlarda, yani mecburen 1-2 saat artık neyse feda etmek durumunda kalıyoruz. Hı. Ama özellikle genç arkadaşlarımızda, gelişme çağındaki arkadaşlarımızda uyku yetişkinlere göre daha önemli bir noktada duruyor. Hı hı. Çünkü sadece yatıp dinlendiğimiz bir süreçten ibaret değil uyku. Aynı zamanda o gün içinde öğrendiklerimizi hafızamıza aktardığımız, hı hı. Büyümeyle ilgili hormonların salgılandığı
0: evet.
1: bir süreç. Dolayısıyla mümkün mertebe feda etmemek en doğrusu.
0: Yani hem kitap okumak için feda edemez miyiz? Ya da bir başka faydalı şey için, ibadet için?
1: Az önce de dediğimiz gibi hani aslında biraz plansızlıktan kaynaklanıyor bu feda edeyim mi etmeyeyim mi sorusu. Hı-hı. Uyku vaktine kadar aslında kitap okuyabileceğimiz, ibadetlerimizi yapabileceğimiz yeteri kadar vaktimiz var. Hı-hı. Ancak işte bunları yeterince iyi planlamamak aslında meselenin biraz daha uykudan feda edebilir miyiz noktasına getiriyor. Hı hı. Bu noktada tabii neticede işte kitap okuma yarım saat, bir saat
0: evet.
1: neyse yine ibadetlerimiz de aynı şekilde. Ve aslında kitap okumak, ibadetler insanı biraz daha sakinleştiren, biraz daha uykuya hazırlayan şeyler.
0: Tabii öyle bakmak gerekiyor, evet. doğru.
1: Neticede bir saat daha Reels kaydırmakla, hı-hı. bir saat kitap okumayı, uykuyu feda etme

0: noktasında aynı yere koyamayız.
1: Evet, evet.
0: Çünkü bir saat kitap okumak ya da bir saat ibadet etmek bizi aslında uykuya hazırlarken bir saat Reels kaydırmak muhtemelen onu kapattıktan sonraki bir saati de etkileyecek bir eyleme dönüşüyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla eğer bir fedakarlık söz konusu olacaksa bunu tabii ki bizi daha çok dinlendirecek, rahatlatacak, gönlümüzü ferahlatacak eylemlere yöneltmek. İşte Kur'an-ı Kerim okumak, ondan sonra normal kitap okumak,
1: evet,
0: tefekkür etmek. Eğer içimizden geliyorsa bir şeyler yazmak, o gün başımızdan geçenleri yazmak. İlk bölümde bahsettiğimiz düşünme meselesini de çok ciddi anlamda rahatlatan bir eylem aslında yazmak.
1: Evet.
0: Çünkü zihnimizin kurduğu bağlantıları aslında yazıya dökerek çok daha rahat bir şekilde görüp aslında uyku öncesi zihnimizi boşaltmış da oluyoruz yazarak.
1: Evet.
0: Tabii bu tarz işlerle meşgul olmak uykudan önce, evet, çok daha sağlıklı.
1: Evet, evet. Mesela uzmanlar der ki uykudan önce öğrenilen bilgileri beyin uyurken tekrarlar. Yani öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek açısından da önemli. Hani biz okuduğumuz kitaptaki bilgileri düşünmüyoruz diyoruz ya. İşte uykudan önce uyuduğumuzda aslında uykuda bir an biraz da düşünüyoruz değil mi onu?
0: Kesinlikle.
1: O açıdan da vaktinde uyumak, uykudan önce uykuya hazırlanmak, kitap okuyarak hazırlanmak önemli.
0: Evet. Bunun tam tersi de mesela ertesi gün bir sınav var. İşte gece geç saatlere kadar çalışıyoruz belki. O saatten sonra uyuduğumuzda uykumuzu yeterince alamayacağımız için aslında o gece geç saatlere kadar yaptığımız çalışmalar da zihnimizde yeterince yer edinmiyor.
1: Evet.
0: Maalesef. Aslında hani illaki bir şeyler öğreniyoruz ama artısı mı daha çok oluyor, eksisi mi daha çok oluyor? Bunu bir tartmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü ertesi güne de aynı oranda yorgun başlamış oluyoruz aslında. Hem öğrendiklerimizi tam olarak içselleştiremiyoruz, hem de hem zihinsel hem bedensel olarak yorgun başlamış oluyoruz güne. Bu noktada uyku saatini ve öncesindeki çalışmaları da güzel planlamak, doğru değerlendirmek ve yeterince uyumak önemli.
1: Evet. Uzmanlar 11 ile 3 arası diyor değil mi? Altın saat,
0: evet,
1: dedikleri.
0: Evet.
1: Yani insan orada tam uykusunu alırmış. Uyku esnasında salgılanan o faydalı hormon, evet, o saatler arasında daha çok salgılanırmış. 11'de yatacaksın, 3'te kalkacaksın, teheccüdünü kılacaksın, evet, sabah namazına tekrar uyanacaksın.
0: Kesinlikle.
1: Falan falan, artık insan nasıl programlarsa, evet, bunu kendisi.
0: Yani Sünnet-i Seniyye'de gördüğümüz birçok şey aslında bugünden baktığımızda bize güzel bir insan, tırnak içinde kaliteli bir insan nasıl yaşamalı her anlamıyla bize aslında evet, müthiş bir rehberlik, eyvallah, örneği sunuyor.
1: Eyvallah. Zaten Sünnet-i Seniyye usuldür. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Usulsüz ne olur? Fusul olur. Karmaşa olur.
0: Usul
1: usulsüz, usulsüz, usulsüz usul olmaz.
0: Olmaz.
1: Yani ondan dolayı biz Sünnet-i Seniyye'ye uyduğumuzda,
0: evet,
1: uykumuzu da alırız, bilgilerimizi de öğreniriz, kitabımızı da okuruz değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yeter ki Sünnet-i Seniyye'ye uyalım. Şimdi Ali Rıdvan, uyku üzerine konuştuk. Dergide kimler ne,
0: evet,
1: yazdı uykuyla alakalı?
0: Doğrudan uykuyla alakalı olmasa da genel yayın yönetmenimiz Cihan Karakurt hocamla birlikte kaleme aldığımız İçimizden Birileri bölümü var. Orada da aslında konuşmanın başında değindiğimiz zihin dağınıklığı meselesine temas ettik.
1: Evet.
0: Bunun bir noktada uykuyla da ilişkisi var aslında.
1: İnsanın zaten zihni dağınık olduğu zaman uyuyamaz. Uyuyamayınca doğal olarak zihni dağılır. Değil,
0: evet,
1: mi? Uykusuzluk, insan uykusunu alamadığı zaman odaklanamaz. Zihin dağınıktır zaten.
0: Evet.
1: Dağınık olduğu için bu sefer uykuya geçmesi zorlaşır. Hani

0: Yani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan evet. çıkar gibi bir mevzu herhalde bu.
1: Kesinlikle. Orada aslında zihnimizi dağıtan en önemli etmenlerden biri çok fazla gündeme maruz kalıyor olmamız. Hı hı. Sosyal medya aracılığıyla az önce bahsettiğin gibi işte bir komik video, bir düşündürücü video, bir üzücü evet. video aslında bizim gündemimizde ya da merak ettiğimiz şeyler değil bunlar.
0: Evet.
1: Ama kendimizi artık algoritmaların bize sunduğu şeylere teslim ettiğimizde en nihayetinde ortaya karman çorman bir zihin çıkıyor. Çünkü hı hı. gündemlerimiz karman çorman. İnsanın merak ettiği şeylere yönelebilmesi, gerçekten ilgi duyduğu işlerle meşgul olması aslında ilk bölümde bahsettiğimiz o zihinsel bütünlüğü de daha çok kolaylaştıran bir şey. Kademe kademe merak ettiğimiz bir şeyi öğrenebilmek,
0: evet.
1: ilgilerimize yönelebilmek, bunların bize sunduğu çerçevenin içini doldurabilmek ve daha sonra farklı ilgi alanlarına, eski ilgi alanımızın açtığı yeni ilgi alanlarına yönelebilmek hı-hı. aslında zihinsel dağınıklığı belli oranda derleyen, toparlayan bir evet. şey. Ve tabii insanın zaman zaman zihninin dağılması, yorulması çok normal. Ama bunun için en temelde vardığımız nokta kendi gündemlerimizle meşgul olmak.
0: Evet.
1: Bunu yaptığımızda aslında kitap okumak gibi, ibadetler gibi meselelere, kıymetli işlere daha fazla vakit ayırabildiğimizi hı hı. ve bunların da aslında zihnimizi daha çok toparladığını hı hı. ve uykumuzun da aynı oranda kalitesinin arttığını ya da ne zaman ne kadar feda edeceğimizi de planlayabildiğimiz bir hı hı. noktaya gittiğimizi göreceğiz.
0: Evet. Yani buradan da bilinçli bir rutin oluşturmak, değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Buradan geçiyor yani.
1: Kesinlikle.
0: Bilinçli bir rutin oluşturacağız. Hani ne zaman okumamız gerektiğini, ne zaman çalışmamız gerektiğini, ne zaman yemek yememiz gerektiğini, ne zaman televizyona ya da telefona bakmamız gerektiğini biz belirleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ekstra boş, malayani şeylerle meşgul olmayacağız. Sevdiğimiz birisi boş bir muhabbet açtığında hayır diyebileceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Bu da aslında zihin dağınıklığına sebep olur.
1: Kesinlikle.
0: En başta sosyal medyaya biz hayır diyebileceğiz. Buradan geçiyor. Eğer biz bu rutini oluşturursak, dediğin gibi o medyadaki üçüncü sayfa haberlerini de es geçersek, bak haberdar olmayacağız demiyorum. Hani evet, belirli bir miktarda haberdar olunabilir ama bu bizim zihnimizi, fikrimizi etkileyecek, bizim rutinimizi. Örnek veriyorum, ben burada bir kitap okumak üzereyim, çok faydalı bir kitap ama bir üçüncü sayfa haberi gördüm orada, içler acısı bir haber ve bu beni sekteye uğratıyor, o kitabı okumama engel oluyor. Değil mi? Bunu,
1: kesinlikle.
0: Hani ondan bu şu anlaşılmasın, vurdum duymazlık anlaşılmasın. Tabii ki dertleneceğiz, ülkemiz için dua edeceğiz, çalışacağız. Evet. Zaten oradaki benim o kitabı okumam da o üçüncü sayfadaki cinayetin işlenmemesi için. Böyle diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle diyebiliriz. Dosyaya ek olarak devam eden artı bir bölümümüzde de aslında bu konuya değindik. Küçük rutinlerle başlamak aslında hani günümüzün nasıl geçeceğini hı hı. Aslında geceden karar vermiş oluyoruz. Geceyi evet. ne kadar verimli geçirirsek, yani fıtratımıza uygun olarak gece ne kadar iyi dinlenirsek, gündüzün de aslında çalışmalarımız o kadar verimli oluyor.
0: Evet.
1: Ve bunlar için akşamları tabii bir yanda insanın alışkanlıklarını bırakıp yeni alışkanlıklar edinmesi zor. Bunların hepsi basamak basamak insanın bir sonraki merhaleye yükselteceği alışkanlıklar olacak. Ve burada hani

0: küçük rutinlerle geceyi daha düzgün bir şekilde planlamaya, programlamaya başlamak lazım. Hı hı. İşte bunlar ne olabilir? Telefona az önce bahsettiğimiz gibi biraz işte sosyal medyaya uyumadan önce ara vermek. Evet. İşte çok zaman son zamanlarda konuşulan işte mavi ışık meselesi de aslında insanın uykuya geçişini zorlaştıran bir etmen. Bundan da biraz uzaklaşmak lazım. Yine işte yarın çantamızda hangi kitaplar olacak, hangi defter olacak, bunları bir gün öncesinden planlamak.
1: Evet.
0: Gerekirse işte giyeceğimiz kıyafetleri, okul üniformamızı hazırlamak. Yine bir gün önceden yapabileceğimiz, uykudan önce yapabileceğimiz ve hani farklı bir şeylerle meşgul olacağımız için zihnimizi biraz rahatlatacak işler. Hı hı. Yine işte kitap okumak, biraz ibadetle, tefekkürle, okumayla, yazmayla mümkünse evet. meşgul olmak. Bu hani küçük rutinlerden bazıları olarak şey yapabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Zikredebiliriz.
1: Başka kim neler yazmış?
0: İşte benim yazdığım bir bölüm var.
1: Nedir?
0: Bu yazının başlığı kendine iyi bak.
1: Hmm.
0: Aslında bu biraz da işte yine kendimizi okumakla ilgili bir
1: evet.
0: Yazı oldu. Gün içinde sürekli birbirimize kendine iyi bak diyoruz arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet.
0: Ama bu çoğunlukla sözde kalıyor.
1: Hatta onu kibe indirdik. K-İ-B.
0: Evet.
1: Kib. Mesajda o.
0: Aynen. Çoğunlukla sözde kalıyor. İşte uykumuz geldi ama işte uyumamak için direniyoruz. Susuyoruz ama su içmiyoruz. Havalar soğuyor ama hala işte biraz daha rahat giyineyim derdine düşüyoruz. Aslında en nihayetinde hepimiz birbirimize kendine iyi bak diyoruz ama kendimize iyi bakmak için yeterince efor sarf etmiyoruz. Biraz da kendimizden habersiz yaşıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Uyku da aslında bunlardan biri. En nihayetinde biraz insanın eskilerin bir sözü vardır. Her şeyin başı sağlık diye. Uyku ve genel olarak sağlık önemli. Sağlığı kaybettiğimiz evet. zaman diğer yaptığımız işlerin çok da bir anlamı olmuyor. Belki onları yapamaz evet. hale geliyoruz. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek,
1: emanete sahip çıkmak.
0: Bunlar hani doktorların hastalık önleyici şeyleri vardır, programları vardır.
1: Hı hı.
0: Aslında tedavi için hasta olmayı beklememek, hasta olmamak için kendimize iyi bakmak aslında yazıda değindiğimiz temel mesele.
1: Eyvallah. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Koca şair öyle söylemiş. Devamında evet. neler var? Başka kimler neler yazmışlar?
0: Ahmet Melih Karaoğuz hocamız 3 sayıdır devam eden Kaybolan Beceriler Atlası bölümümüz var. Burada aslında günümüzde biraz böyle ertelediğimiz, eskisi kadar sık kullanmadığımız hı hı. becerileri gündeme alıyoruz. Bu sayıda da yön bulmayı yazının merkezine aldı. Malum artık navigasyonları çok sık kullandığımız için
1: evet.
0: Yaşadığımız mahallelerin isimlerini, sokakların isimlerini, şehrin hangi noktasında neler olduğunu artık pek fazla bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Eskiden işte şu sokakta bu var, bu caddede bu var, bu cadde şu sokağa bağlanır falan gibi tarifler yapabiliyorken şimdi artık hepimiz bir yerden bir yere navigasyonla gittiğimiz için evet. biraz bu yol tarifi yapabilme, şehri mekanlar üzerinden tanıyabilme, sokak adlarını bilme gibi yeteneklerimizi biraz kaybettik.
1: Evet, köreldi o yönlerimiz.
0: Evet.
1: Ben navigasyonla gittiğim yere tekrar navigasyonsuz gidemiyorum.
0: İşin en sonunda biraz da oraya geliyor. İşte eskiden bir mekan üzerinden tarif edildiği için işte şu binanın arkasında buluşalım, şu meydanda buluşalım gibi şeyler vardı, evet. Tabirler vardı. Bunlar olunca orada yeni bir dükkan açılmış mı, o dükkan kapanmış mı falan gibi çevreye dair bilgilerimiz de daha fazla oluyordu. Şimdi sadece yola değil, daha çok telefona ya da arabadaki ekrana baktığımız için çevremizi de çok fazla göremiyoruz. Bu aslında çevresel farkındalığımızı da ciddi anlamda düşüren bir mesele. Güzel de bir yazı oldu. Şey tarafına da değiniyor. Ben bilmediğim bir yere giderken mecbur bilen birine sormak zorundayım. Evet. Bu aslında insanlar arasındaki iletişimi de koruyan, muhafaza eden bir uygulamaydı. İnsanlar küçük de olsa birbirlerinin ihtiyaçlarına herhangi bir şey vermeden sadece bilgisini paylaşarak yardımcı olabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi hani giderek bireyselleşen dünyamızda birbirine yol tarifi sorma şeyini de kaybetti insanlar. Ve artık muhtemelen yol tarifi sorsak da sorduğumuz kişi de bilmiyor olacak.
1: Evet, geçen de bir muhabbet ortamında geçti de basın bize neden geç geldi? Basın bize şundan dolayı geç geldi. Biz zaten kendi aramızda haberleşiyorduk.
0: Evet.
1: İşte gün oturmalarında hanımlar birbiriyle haberleşiyor, ne var ne yok. Camiye gidiyor, cami cemaati birbiriyle haberleşiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yön soruyoruz, birbirimizle bir ünsiyet kuruyoruz. Ondan dolayı bize basın geç geldiğinden bahsetti bir hoca. Böyle zihin açıcı bir şeye değinmişti yani.
0: Kesinlikle çok önemli. Dergimizin bir diğer yeni bölümü Bunu Kim Düşünmüş? Ali Buhara hocamız kaleme alıyor. Teknolojik gelişmelerin geçmişten günümüze serüvenini, hı hı, bir hikaye içerisinde anlatıyor. Hı hı. Bu sayısında, bu yazıda da takvim meselesini gündeme aldı. Dedesinin işte bir tırpanın gölgesiyle namaz vaktini tayin eden,
1: evet,
0: bir torunun bunu görüp "dedem bunu nereden biliyor?" sorusuyla başlayan bir araştırmasından bugünün güncel takvimlerine kadar uzanan bir serüveni, evet, hem böyle bir hikaye içerisinde hem de çok kıymetli bilgilerle anlatıyor.
1: Son bir iki dakikamız Ali Rıdvan, hızlıca tamam, diğer yazıları da bitirelim inşallah birkaç cümleyle.
0: Tabii bibliofil bölümünde yine kitapları konuşmaya devam ediyoruz. İyi bir okur olmanın nasıl gerçekleşebileceğini konuşmaya devam, hı hı, ediyoruz. Bu yazının merkezinde de kütüphaneler ve kütüphaneler aracılığıyla aslında yine bir o sosyalleşme, hı hı, halkasına dahil olmak. Kütüphane, evet, cemaatinin bir üyesi olmak aslında konuşuluyor.
1: Evet.
0: İstemeyen Özkul Özbekistan'daki seyahatlerine devam ediyor. Bu ay Kokand şehrindeki hanları, medreseleri gezmeye devam ediyor. Hüseyin Tayyip Gündüz Şehirlerin Ritmi başlığı yazısıyla modern şehrin görüntü ve ses kirliliği açısından bizim duygu dünyamıza nasıl hitap etmediği ve tarihi yapıların aslında geniş ve yeşillikli sükuneti sayesinde nasıl ferahladığımızı anlatıyor. Evet. Hakan Öner hocamız yine Saraybosna hatıralarına devam ediyor Gönül Coğrafyamız bölümünde. Hı-hı. Ömer Faruk Yazar geçmişin sırlarında İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth'in Osmanlı'ya yazdığı mektupları gündemine alıyor. Giyim moda bölümünde Fatma Münteha Tibar yağmurlukları nasıl seçmemiz gerektiğini anlatıyor sonbahar mevsiminde.
1: Evet.
0: Ve yine son olarak Sare Yazmalar Genç Mutfak'ta sonbaharda genç okurların yapabilecekleri pratik tarifler hakkında bizlere güzel bilgiler sunuyorlar.
1: Eyvallah Ali Rıdvan Güngör. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah hocam, ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı bir sohbetti.
0: Çok güzel oldu.
1: Ben çok keyif aldım. Aynı ben zamanda istifade ettim. Biz sizi daha çağırırız, böyle güzel muhabbet
0: İnşallah.
1: Olursa biz sizi çağırırız.
0: İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında bugün Genç Okur dergisinin Ekim 2026

sayısını konuştuk. Uykusuzluktu konu. Uykusuzluk üzerine konuştuk Ali Rıdvan Güngör'le. Öncesinde hemen burayı da atlamayalım. Gençokur Dergisi bu ay itibariyle 13 yılını bitirip 14. yılına giriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14. yılda. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.